Allah'a doğru olan seyir isimli yolculuğu at başı gider. İlk %7 nura ulaştığı zaman, fazla ulaştığı zaman bunun anahtarı zikirdir. Zikir Allah'ın katından salavat nurlarının taşıdığı fazlaları getirecektir. %2 rahmet nurunu taşıdıktan sonra. Geri kalan %98'i nefsinizin kalbinin fazıllarla dolacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Öylesine çok seviyor ki sizleri. İnsan olarak yarattığından belli bu. Bir başka mahluk olarak yaratılabilirdik. Bir ot olabilirdik. Herhangi bir şey, bir ağaç. Ama Allah Teala sevgili kardeşlerim, bizleri kainatın en üstün mahlukları olan insanlar olarak yaratmış. Neden en üstün? Çünkü bütün bir kainat dizaynı içerisinde Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir tek mahluk vardır, bir tek yaratık vardır. O insandır ve sizler insansınız. Allah'ın ruhundan üfürmek şerefine sahip olan varlıklar. Sevgili kardeşlerim, ama şu anda beni dinleyenlerin büyük çoğunluğu çoktan ruhlarını Allah-u Teala'ya teslim edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, bunun ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu, o ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşıncaya kadar geçen 7-8 aylık devrede hepiniz yaşadınız. Dünyadaki en mutlu insanlardan biri oldunuz. Herkes için kapılar ardına kadar açık. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi mutluluğu yaşar bütün boyutlarıyla. O kişinin hayatındaki bu ruhunun Allah'a doğru yola çıkmasından Allah'a ulaşıncaya kadar geçen 7-8 aylık devre o kişinin hayatının en mutlu devresi olur. Mutluluğun ne olduğunu yaşar kişi. İşte sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, mülaki olmayı dileyenler, onlar mutluluğu yaşayacak olanlardır. Allah onların kalplerine ulaşır. Kalplerini nurlandırır. Onların yaptığı zikirle onların kalplerine başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra fazıllar dolmaya başlar. İlk %7 fazıl sırasında kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkabilir. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci defa %7 nur birikimi o kişinin ruhunun ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına ulaşmasını temin eder. Yedinci gök katında 7 tane alem geçecektir. Ve Allah'ın zatına ruh ulaşacaktır. O zaman o kişi sadece Allah dostu manasına gelen veli, başka bir ifadede en çok kullanılan ifadesiyle evliya olmayacaktır. Aynı zamanda dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşayacaktır. Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerin yarısını
daha %51'ini biraz daha fazlasını Allah Teala yok etmiştir. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya için güzellikler mi? Ah, insanların hepsi Allah'a ulaşmayı dileseler, dileseler ve mutluluğu yakalasalar, ondan sonra bırakmazlar diye düşünüyoruz. İşte öyle bir güne doğru gidiyoruz ki sevgili kardeşlerim, son bir savaştan sonra bütün dünyada bir sulh ve sükunun oluşacağı mutluluk devresi. O devre doğru giden bizim gemimiz o devrin içinde. Mutluluğu bütün formülleriyle Allah bize öğretti. Biz onu yaşayanız. Ama size de yaşatacak olanız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Hepinizin kalbimizde ayrı bir yer var. O yeri Allah Teala kalbimize mekan kıldı. Ey benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gül ağacının gülleri, sevgili kardeşlerim, sizlerin, sadece sizlerin mutluluğu yetmez. Bütün dünyaya bu mutluluğu ulaştırmak gibi bir ilahi görevimiz var. Rabbimiz olan Allah bizi bu göreve görevlendirdi. Öyleyse hepiniz için her zaman en güzeli var sevgili kardeşlerim. Her şeyi en güzel standartlarda yerine getirmek üzere insan dizayn edildi Allah Teala tarafından. Ona Allah ruhundan üfürdü. Başka, insandan başka hiçbir mahlukuna Allah ruhundan üfürmemiştir. İslam alemi başlangıçta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde İslam'ı bütün boyutlarıyla yaşadılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Kainatın en büyük mürşidine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. Tabiyetleriyle beraber nefs tezkiyesi başladı. Allah onlara zikri öğretti. Adına sahabe dediğimiz kişiler, onlar daimi zikre ulaştılar. Onlar irşat makamının sahibi oldular. Ne diyor Allah Teala? O sabikun el evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı. Yani Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı da muhacirindendi diyor. Mekke'den Medine'ye üç edenlerdendi. Ama orada bitmiyor olay. Bir de onlara ihsanla tabi
olanlardan da diyor Allah Teala. Sahabe adını verdiğimiz Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne tabi olanlar, onların da her birine tabi olunmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala'nın bütün güzellikleri insanlar için, sizler için, o herkesin mutlu olmasını ister. Kalbinize giren nurların oranıyla mutluluğunuz arasında mutlak bir ilişki söz konusudur. Kalbinize hangi ölçüde nur girebilirse, yüzde hangi ölçüde, hangi nispette nur girebilirse, mutluluğunuz da o nispettedir. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse Allah'ı sevmiyorsa, sevginin ne olduğunu anlamadan yaşar. Hiç kimse sevginin ne olduğunu anlamadan mutluluğu yaşayamaz. Sevgi, mutluluğun temelidir. Sonra binası olur. Sonra o binanın bütün odalarını sevgi haleleri kaplar. İnsan iş dünyasında da, başka insanlarla ilişkilerinde de, yani dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamak istiyorsa, onun yapması lazım gelen şey daimi zikirdir. Ne olur bir insan daimi zikre ulaşırsa, daimi zikre ulaşan insanın kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı ya da salavat nurlarının getirdiği evvela %2 rahmet, sonra da %98'e kadar ulaşacak olan fazıları giremez. Kişi Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe bu istikamette hiçbir şey yapamaz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için güzellerin en güzeli Allah'tır. İnşallah bir gün hepinize Allah'ı kalp gözüyle görmek nasip olur. O zaman ne demek istediğimi çok daha iyi anlarsınız. O sizleri, hepinizi çok seviyor sevgili kardeşlerim. Sizden her biriniz Allah için bir sevgilisiniz. Hepinizi
ayrı ayrı çok ama çok seviyor.

Özel durumu açıklamadan da geçmek mümkün değil. Allah Teala bütün insanlara karşı asgari seviyede bir sevgiyi mutlaka bünyesinde barındırır. Yani Allah Teala herkesi mutlaka sever. Ama bu sevgi en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar çok büyük değişiklikler gösterir. Ve bu yüzden insanlara acır Allah Teala. Cehenneme gitmek mecburiyetinde kalan zavallı insanlara, onlar şeytan tarafından kandırılanlardır. Şeytan ve ahanesi insanları mutsuz etmek için onların da o insanların da kendileri gibi mutsuz, huzursuz, sıkıntılı olmaları için ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiler. Bütün güçlerini bunun için harcarlar. İnsanları mutsuz etmek için. Allah ise hepinizin mutlu olmasını ister. İç dünyanızda bir mutluluk oluşmalı. Nefsinizle ruhunuz birbirine düşman olmamalı. Ruhunuz zaten düşman olmaz ama nefsiniz ruhunuza da insanlara da düşman olur. Nefsinizdeki düşmanlık afeti sebebiyle. İşte nefsinizin kalbindeki afetleri yok edebildiğiniz zaman o düşmanlık dostluğa çevrilir. Nefret sevgiye çevrilir. Yaşamak sizin için dünyadaki en güzel olaydır. Çünkü mutlu bir hayat sürersiniz. Her sabah uyandığınızda zikirle uyanırsınız. Daimi zikrin bir çiçek bahçesi olduğunu unutmayın sevgili kardeşlerim. En çok sevdiğiniz kokuyu içeren bir çiçek bahçesi. Allah Teala daimi zikirden çok evvel bütün insanları zaten mükafatlarını hasretmiş. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, o bana ulaşmaz diyor. O bana ruhunu ulaştırmaz. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ve de o kişiye bunu sağlayıncaya kadar geçen 7-8 aylık devrede dünyadaki en büyük mutluluğu yaşatırım. Bununla kalmam. Mutlaka o kişinin bu kadar bir ömrü varsa onun ruhunu kendime ben ulaştırırım. Nefsinin kalbine de bu süreç içerisinde başlangıçta %2 rahmet nuru, sonra ruh 7 tane gök katını gezerken her birinde %7 fazıl nuru ulaştırırım. Ve onun iç dünyasında %51 nur oluşur kalbinde ve %49 kalır karanlıklar. Yani yarıdan daha fazla o kişinin kalbi nurlarla benim tarafımdan aydınlatılır diyor Allah Teala. O kişi bir tek dilekle bunu hak eder. İşte Allah Teala'nın insan adı verilen mahluku ne kadar çok sevdiği buradan belli değil mi sevgili kardeşlerim? Bu ne nasıl bir sevgi ki? Bir tek dilek, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye şuradan kalpten söylenen bir tek dilek. Arkası dünya mutluluğunun yarısı. Cennet mutluluğu mu? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra mürşidinize ulaşacaksınız.

İsteyin. Allah Teala mutlaka gösterecektir. Ona ulaşacaksınız, tabi olacaksınız. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuz vücudunuzu terk edecek. Ve Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ve ulaştırdığınız, sizin ruhunuz Allah tarafından ulaştırıldığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolduğu için dünya mutluluğunda yarısını mutlak olarak yaşayacaksınız. Ha, bana yarısı yetmez. Davetiye mi geçireyim diyorsunuz? O zaman zikrinizi arttırmak zorundasınız. Çünkü nefsinizin kalbindeki nurlarla, nurların karanlıkları oranıyla mutluluğunuz paralel bir seyir takip eder. Bu ruhunuzun Allah'a ulaştıktan sonrası dik yokuştur. 3 saatlik, yaklaşık 3 saatlik zikriniz 6 kat artmak mecburiyetindedir. %18 bir muhteva taşıyacak. Yani 6 saat başlangıçtaki ruhunuzun Allah'a ulaştırılmasına kadar geçen, Allah-u Teala tarafından size sevdirilen zikir müessesesi günde 3 saatken fizik vücudunuzun Allah'a teslim edildiği noktada zikriniz 18 saat olmak mecburiyetindedir. Bir insan 24 saatlik bir zamanın 6 saatini uykuyla geçirecekse uyanık olduğu devrede zikir yapıyor demektir. Ama eğer kişi uyurken zikirle uyuyup da uyandığı zaman da kulaklarındaki yastığa dayadığı kulağındaki Allah kelimesine paralel olan kalp atışlarının içindeki Allah sesiyle beraber devam ettiğini görüyorsa her uyanışında, o uykuda da Allah-u Teala'yı zikrediyor. İşte Allah'ın istediği şey budur. Uyurken de zikretmek, uyanıkken de zikretmek. Ve 24 saatlik bir zaman devresini hep Allah kelimesinin tekrarıyla geçirmek, yani kalbine devamlı olarak fazılların gelmesini temin etmek. Allah'tan gelen rahmetle fazıl nurlarının getirdiği rahmet nuru sadece kalbinizin içine %2 olarak girebilir. Geri kalan %98'i fazıl nuru olacaktır. Zikir boyunca fazıllar kalbinize yağar. Gelen fazılların geldiğini, nasıl geldiğini görseniz, tıpkı yağmur damlaları gibi sevgili kardeşlerim. Onu fazılları, inen fazılları yağmur damlalarından ayırt edemezsiniz. Allah Teala her şeyi öylesine güzel yaratmış ki sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar Allah Teala'nın severek yarattığı mahluklardır. Sonra şeytan onların bir kısmını kendisine bendeder. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu sevmeyi gerektirir. İnsanlar için sevmek asıldır. Sevenler sevilir. Başka insanları sevenler Allah'ı sevenlerdir. Başka insanları sevenler
Allah tarafından sevilenlerdir. Başka insanları sevenler, başka insanlar tarafından da sevilenlerdir. Öyleyse sevmek ve sevilmek varken neden nefret ve nefret edilmek? Sevmek ve sevilmek mutluluğu getirirken nefret mutsuzluğu, huzursuzluğu, sıkıntıyı, hüznü getirir. Ve şeytan ister ki herkes birbirinden nefret etsin, herkes hüznü yaşasın, huzursuz olsun, sıkıntı çeksin. Kendisi gibi her an ziyanda olsun, derecat kaybederek. Ama Allah Teala Allah'ı zikrederek her an derecat kazanmanızı istiyor. Farz kılmış. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrediniz diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Ama ifadeye dikkat edin, yanüstü yatarken diyor. Yanüstü yatmanızı istiyor. Neden? Çünkü şu kulağınız yastığa gelecek, sağ kulağınız. Kıbleyi sağ alarak geçeceksiniz. Ön yüzünüz kıbleye dönük olarak uyuyacaksınız. Ve de uyumadan evvel zikri devamlı kılacaksınız. Sonra uyuyacaksınız. Kulağınızda kalbinizin atışlarını yaşayacaksınız. Zikredeceksiniz, zikredeceksiniz, zikredeceksiniz. Zikir, mutluluğun anahtarıdır. Sevgi ise o anahtarla açılan kapının İç tarafıdır. Bir sevgi dünyasına adım atarsınız. Allah'ı seversiniz, insanları seversiniz. Allah da sizi sever, insanlar da sizi sever. Allah'ın dostlarını sevmeyenler de var mıdır? Elbette. Ondan nefret edenler de vardır. Şeytanın adamları. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostlarını kim boy hedefi haline getirmişse onlar da Allah'ın boy hedefleri olurlar. Her an mutsuzluğu bütün boyutlarıyla yaşarlar. Şu dünyada verilen gezegende en mutsuz olanlar Allah'ın dostlarına savaş açanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi öylesine seviyoruz ki, hepinizin mutluluğu için sonsuz dualar ediyoruz. Ne olur sevgili kardeşlerim, bizi dinleyenler, kardeşimiz olmayanlar, ne kaybedersiniz ki? Allah'a ulaşmayı bir dileseniz, bir tek dilekle ona ulaşabileceğinizi göreceksiniz. Bir tek dilekle mutluluğun yarısını Allah Teala'nın size temin ettiğini göreceksiniz. Garanti ediyor bunu. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizin mutluluğunuz için yaşıyoruz. Sadece Allah'a yaklaştırmak için, onun hepinize vereceği nimetler için yaşıyoruz. Öyleyse neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Ey bizim dışımızda kalanlar, kendinize yazık etmiyor musunuz? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Abi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Çok ama çok. Ve de çok ama çok.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde beraberiz. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim tefsiri demek, Kur'an'ın ruhunu açıklamak demek. Lafzın ötesindeki gerçekleri, lafzın ötesindeki ruhu açıklamak demek. Kur'an'ın 7 tane ruhu söz konusu. Ve 7 velayet mertebesinde Kur'an'ın 7 tane ruhu açıklanır. Fena, beka, zühd, muhsinler, ulul elbab, ihlas ve salah. Ve 7. velayet makamında, salah makamında bu makamın da 7 tane kademesinde 7 kademe halinde gene ruh açıklaması yapar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz Kur'an'ın ruhunu sizlere açıklamak için vazifeliyiz. Allah razı olsun. Hud suresinin 87. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu ya Şuaybu el salatuke temurke en netruke ma ya budu abauna ev en nef'ale fi emvalina ma neşa inneke le entel halimur reşid. Kalu kelimelere geçiyoruz. Dediler ki ya Şuaybu, ey Şuayb, ey salatüke, senin namazın mı temurüke sana emrediyor? En netruke, bırakmamızı, terk etmemizi, vazgeçmemizi, ma yabudu, ibadet ettiği şeyleri. Abaüne, atalarımız, babalarımız, ev veya ve de en nef'ale yapmamız, fi emvalina, mallarımız hakkında, konusunda mallarımıza, ma neşa'ü, dilediğimiz şeyi, inneke, muhakkak ki sen, le ente, elbette ki sen, el hal, halimu, yumuşak huylu, halim, el reşidu, irşad eden, reşit, rüşte ermiş. Şimdi cümleciklere geçiyoruz. Galu, dediler ki, ya Şuayb, ey salatüke, senin namazın mı te'muruke, sana emrediyor? En netruke, terk etmemizi, ma yabudu abaune, babalarımızın ibadet ettiği şeyleri. Ve ev en nef'ale, veya yapmamızı, fi envalina, mallarımıza, ma neşa'ü, dilediğimiz şey. Dediğimiz şeyi. İnneke, muhakkak ki sen, le entel halimur, halimur reşidu. Elbette sen halimsin, yumuşak huylusun ve irşad edensin, rüşte erensin. Şimdi bu cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Ya Şuayb, babalarımızın ibadet ettiği şeyleri ve de mallarımız konusunda dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Muhakkak ki sen halimsin, irşad edensin, dediler. Burada Hazreti Şuayb'ın kabilesi ona diyor ki, babamızın ibadet ettiği şeyleri terk etmemizi, yani putları terk etmemizi,
Ve mallarımız konusunda dilediğimizi yapmayı, yani ineklerin kulaklarını kesmeyi ve buna benzer saçmalıkları dilediğimiz gibi davranmaktan vazgeçmemizi senin namazın mı emrediyor? O zamanlar hayvanlara böyle bu türde çeşitli şeytanın emrettiği gariplikler yaparlardı. Hayvanların kulaklarını yarmak gibi. Ve arkasında da diyor ki muhakkak ki sen halimsin, yumuşak huylusun ve reşitsin. Yani rüşte erensin. Rüştünü ispat etmiş olan birisin. Allah razı olsun. Hud suresinin 88. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Gale ya kavmi ereytüm in kuntu ala beyinetin min Rabbi ve rezekani minhu rızkan hasena ve ma uridu en uhalifekum ila ma enhakum an. İn uridu illel islaha istetatu. Ve ma tevfiki illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Şimdi kelimelere geliyoruz. Kale dedi ki ya kavmi, ey kavmim, kim diyor? Hazreti Şuayb. Ereytüm, sizin görüşünüz bu mu? Sizin görüşünüz mü bu? İn kuntu, eğer ben isem, ala beyinetin, bir belge, bir delil üzerindeysem, min Rabbi, Rabbimden, ve rezekani, ve beni rızıklandırdı. Minhu, ondan, kendinden, rızkan, bir rızık, hasenen, güzel bir rızıkla. Ve ma uridu ve ben istemiyorum en uhalifekum size muhalefet etmek, karşı çıkmak ila ma şeylere enhaküm size yasakladım. Anhu ondan in uridu benim istediğim ise illa el islaha sadece ancak ıslah etmek. Mestetta tü yani ma istetatü gücümün yettiği şey kadar. Ve tevfiki ve benim muvaffak olmam, benim başarım ma illa ancak dır. Şundan başka değil. Billahi illa billahi Allah iledir. Aleyhi ona tevekkeltu ben tevekkül ettim ve ileyhi ve ona unibu yöneliyorum, dönüyorum. Ve cümlecikler Kale ya kavmi ereytüm. Kale ya kavmi ereytüm. Ey kavmim dedi. Sizin görüşünüz bu mu? Eğer ben in kuntu ala beyinetin min Rabbi eğer ben Rabbimden bir delil üzerinde isem ve rezekani minhu rızkan hasenen ve beni kendinden güzel bir rızıkla rızıklandırdı ise ve ma uridu en uhalifekum ve ben size muhalefet etmek istemiyorum ve ben istemiyorum size muhalefet etmek ve ben size muhalefet etmek istemiyorum illa ma enhakum anhu sizi ondan nehyettiğim şeye İn uridu illel islaha mestetatü.
Sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Ve ma tevfiki illa billahi. Benim başarım ancak Allah iledir. Benim başarım ancak Allah iledir. Aleyhi tevekkeltü ve ileyhi unibu. Ve cümlecikleri cümle haline getirdiğimiz zaman diyor ki Hazreti Şuayb şöyle dedi. Eğer ben Rabbimden bir delil üzerindeysem ve beni kendinden güzel bir rızıklandırdığı ise de görüşünüz bu mu? Sizi ondan men ettiğim şeyde sizi muhalefet etmek istemiyorum. Sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Benim başarım ancak Allah iledir. Ben ona tevekkül ettim ve ona yöneliyorum. Yönelirim. Öyleyse Hazreti Şuayb kavmine diyor ki ya benim Allah'tan delillerim varsa, Allah bana deliller vermişse ve beni kendinden güzel bir rızıkla rızıklandırdıysa, yani peygamberlik verdiyse, nefsimin afetlerini temizlediyse, buna rağmen görüşünüz bu mu diyor. Sizi ondan men ettiğim şeyde, yani size men ettiğim şeyleri bu konuda o şeylerde ben size muhalefet etmek istemiyorum. Burada benim hedefim size muhalefet etmek, sizinle kavga çıkarmak değil. Sadece gücümün yettiği kadar sizleri ıslah etmek istiyorum. Nefs tezkiyesi yapmanızı, nefsinizi tasfiye etmenizi istiyorum. Benim başarım ancak Allah iledir. Ben ona tevekkül ettim. Onu kendime vekil ettim. Ben ona güvendim. Ve ona yönelirim. Burada unibu var. Yönelmek. Allah Teala Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabl en yetiyekum azab ediyor üzerinize. Kabir azabı gelmeden Allah'a dönün, Allah'a yönelin, Allah'a ulaşın ve ona, Allah'a teslim olun. Allah Teala Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde diyor ki ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, bana yönelip ulaşmışsa sen de onun yoluna uy. Bütün insanlara bu emri veriyor Allah Teala. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna uy. Ve Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır diyor. Şura 13. Öyleyse burada Allah Teala'nın söylediği şey açık ve kesin Allah'a yönelmek. Şura 13'teki Arapça metne bakalım. Diyor ki Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yeştebi
ileyhi men yeşâ'yı. Allah dilediğini kendisine seçer. Allahü yeştebi, Allah seçer. İleyhi kendisine men yeşâ'yı, dilediğini. Dilediği kişiyi. Ve yehdi ileyhi, ve kendisine hidayet eder, ulaştırır. Men yunib. Yunib olan kişiyi, yunib olan kişiyi. Yönelen ki Allah'a yönelen, kendisine yönelen kişiyi kendisine ulaştırır diyor. Burada da Hazreti Şuayb'ın Allah'a yönelirim, Allah'a ulaşırım, ruhumu, veçimi, nefsimi, irademi Allah'a teslim ederim ifadesi dolaylı olarak konunun içinde yer almış durumda. Allah razı olsun. Ve 89. ayet-i kerime diyor ki

89. ayette ve ya kavmi la yecrimennekum şikaki en yusibekum mislu ma esabe kavme Nuhin ev kavme Hudin ev kavme Salihin ve ma kavmu Lutin minkum ba'id ve kelimeler ya kavmi ve ey kavmim la yecrimenneküm sakın olmasın size isabet etmesin şikaki bana karşı gelmeniz en yusibeküm ve size isabet ettirmesi misli bir benzeri maesa ve isabet eden şeyin kavmi Nuh'in Nuh Aleyhisselam'ın kavmine ev veya kavmi Hud'in Hud Aleyhisselam'ın kavmi ev veya kavme Salih'in Salih Aleyhisselam'ın kavmi ve ma ve değildir kavmi Lut'in Lut Aleyhisselam'ın kalbi minküm sizden bir baidin sizden uzak değildir diyor Allah-u Teala. Ve ya kavmi ey kavmim la yecmennekum sakın size de isabet ettirmesin. Şikaki bana karşı gelmeniz en yusubekum size isabet etmesi ve Müslüma esabe isabet eden şeyin bir benzeri kavme Nuh'in ev kavme Hud'in ev kavme Salih'in Nuh Aleyhisselam'ın kavmine veya Hud Aleyhisselam'ın kavmine veya Salih Aleyhisselam'ın kavmine ve ma kavmi Lut'in minküm bi ba'idin ve Lut Aleyhisselam'ın kavmi sizden uzak değildir. Şimdi cümleleri hale getirelim. Ey kavmim, bana karşı gelmeniz Nuh Aleyhisselam'ın kavmine veya Hud Aleyhisselam'ın kavmine veya Salih Aleyhisselam'ın kavmine isabet eden musibetlerin bir benzerini sakın size de isabet ettirmesin. Velut Aleyhisselam'ın kavmi sizden uzak değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala burada Hazreti Şuayb'a daha evvel peygamberlere isyan edenlerin başına gelen felaketleri söyletiyor. Nuh Aleyhisselam'ın kavmine, Salih Aleyhisselam'ın kavmine, Hud Aleyhisselam'ın kavminin Salih Aleyhisselam'ın kavmine isabet eden musibetlerden bahsediyor. Hepsinin de başına gerçekten musibetler gelmiş. Hepsini şu son derslerde birer birer işledik. Hazreti Nuh'un kavminin başına gelen sel felaketi, Hazreti Lut'un kavminin başına gelen Allah-u Teala'nın verdiği o korkunç ceza, Hazreti Salih kavminin başına gelen ceza, Lut Aleyhisselam'ın kavminin başına gelen ceza,
Bunların hepsini Allah Teala burada hatırlatıyor. Ve 90. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve estağfiru rabbekum sümme tubu ileyh. Yani ileyhi. İnne rabbi rahimun vedud. Ve estağfiru ve mağfiret dileyin, isteyin rabbeküm Rabbinizin. Sümme sonra tubu tövbe edin. İleyhi ona. İnne muhakkak ki Rabbi benim Rabbim Rahim'in rahmet nuru gönderendir, veludun sevendir, sevilendir. Ve cümlecikler ve estağfiru ve mağfiret isteyin, dileyin Rabbekum Rabbinizin. Sümme tubu ileyhi sonra ona tövbe edin. İnne Rabbi muhakkak benim Rabbim Rahim'in rahmet eden rahmet nuru gönderendir. Vedudun veduttur, sevendir. Ve cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Ve Rabbinizin mağfiretini isteyin, dileyin. Sonra ona Resul veya mürşit önünde tövbe edin. Muhakkak ki benim Rabbim rahmet eden rahmet nuru gönderendir, veduttur, sevendir. Ve 91. ayet-i kerime, Hud suresinin 91. ayet-i kerimesi, Bismillahirrahmanirrahim. Kalu ya Şuaybu ma nefkahu kesiren mimma tekulu ve inna la nerake fina daifa ve levla rahtuke le recemnake ve ma ente aleyna bi aziz. Kalu dediler ki ya Şuaybu, ey Şuayb, ma nefkahu fıkıh edemedik, anlayamadık, idrak edemedik, kesiren çoğu mimma söylediğin şeyler, min ma tekulu, min ma tekulu, min ma tekulu, söylediğin şeylerin çoğunu anlayamadık. Ve inna ve muhakkak ki biz la lenerake cidden seni görüyoruz, fina içimizde daifen zayıf olan zayıf ve levla ve olmasaydı rahtuke senin grubun ve recemnake mutlaka seni taşlardık, taşlayarak öldürürdük. Ve ma ve değil ente sen aleyna bize karşı bir azizin, aziz, güçlü, üstün değilsin. Şimdi cümlecikler, galu dediler ki ya Şuaybu, ey Şuayb, ma nefkahu biz anlamadık, kesiren mimma tekulu senin söylediklerinin çoğunu ve inna lenerake fina zayıfa ve gerçekten biz seni içimizde zayıf görüyoruz. Ve lev la rahtuke ve senin rahatın sana destek olan grubun olmasaydı le recemnake mutlaka seni taşlardık, recm ederdik, taşlayarak öldürürdük. Ve ma ente aleyna bi azizin ve sen bize karşı üstün değilsin. Şöyle dediler. Cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Şöyle dediler. Ya Şuayb, senin söylediklerinin çoğunu biz anlamadık. Ve gerçekten biz seni içimizde zayıf görüyoruz. Ve senin rahtın, yani sana destek olan grubun olmasaydı mutlaka seni taşlardık. Ve sen bize karşı üstün değilsin. İşte burada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Ayet bir kaba kuvvet gösterisini ifade ediyor. Hep böyle olmuştur insanlık tarihi boyunca. Kaba kuvvetin sahipleri cehaletlerinin tesiri altında Allah'ın resullerini veya nebilerini hep kuvvet kullanarak yok etmeyi düşünmüşlerdir. Zavallı bu insanların zayıf kişilikleri, zayıf ilimleri onları sadece kötü davranış biçimlerine itiyor. Kendileriyle aynı fikirde olmayanların taşlanması lazım, rejmedilerek öldürülmesi lazım diye düşünüyorlar. Nefsleri bütün boyutlarıyla Hazreti Şuayb'ı kendilerine karşı çıkan bir insan olarak değerlendiriyor sadece. Yani onun bir Allah'ın nevisi olduğu, Allah'ın Resulü olduğu onlar tarafından hiç dikkate alınmıyor. Puta tapan insanlar, şeytanın tesiri altında nefslerini temizlemeyi asla düşünmeyen insanlar. Senin söylediklerinin çoğunu anlamadık diyor, diyorlar. Yani ne diyordu Hazreti Şuayb? Ben Allah'a yöneldim diyor. Ruhumu Allah'a gönderdim diyor. Onlarınsa hiç aklına basmıyor böyle bir şey. Her devirde böyle değil mi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hala insanların akılları basmıyor. Allah razı olsun. Hud suresinin 92. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kale ya kavmi. E rahti e azzu aleykum minallahi. Ve te haz tümuhu ve ra'ekum zihriya inne rabbi bima ta'melun ta'melûne muhîn. Kâle dedi, ya kavmi, ey kavmim, mi rahti, arkadaş grubu rahat, e'azzu, daha aziz, aleyküm size, sizin yanınızda, minallahi, Allah'tan. Ve ittehaztumuhu ve onu edindiniz, kabul ettiniz, öyle yaptınız. Ve ra'yeküm arkanıza, zıhriyen arkaya atarak, unutarak, inne muhakkak, şüphesiz, Rabbi, benim Rabbim, bima şeyleri yapıyorsunuz, tamilun yapıyorsunuz, muhitun, sarıp kuşatan, ihata eden, ihata eden. Cümlecikler. Kale ya kavmi, ey kavmim dedi. Kim? Hazreti Şuayb. E rahti e azzu aleykum. Benim rahtım, arkadaşlarım, sizin yanınızda daha mı üstün? Minallahi, Allah'tan. Ve tehastumuhu ve ra'ekum zihriyen. Ve onu, yani Allah'ı unutarak arkanıza attınız. Yani ona önem vermediniz.
İnne Rabbi, muhakkak ki benim Rabbim, bima ta'melune muhitun, yaptıklarınızı ihata eder, kuşatar. Şimdi cümlecikleri cümle haline getirelim. Ey kavmim, benim rahtım, yani arkadaşlarım, sizin yanınızda Allah'tan daha mı üstün? Ve onu unutarak arkanızı attınız. Arkanızı attınız, önem vermediniz. Muhakkak ki benim Rabbim yaptıklarınızı ihata eder. Yaptıklarınızı kuşatır. Allah Teala her şeyi kuşatır ama yaptıklarınızı da kuşatır diyor. Burada önemli bir sır var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah her şeyi kuşatır. Bütün cisimleri, cisimlerin ötesini, bütün varlıkları Allah kuşatır. Yetmez, fiilleri de kuşatır. O zaman Allah her şeyi kapsar ve her şeyi muhtevasına alır. Bir, Allah'ın zatı var, yokluktadır. Bir de Allah'ın kuşatması var, bütün yaratıkları ve Allah-u Teala'nın kendisini de Allah kuşatır. Allah bir bütünü temsil eder. Bu bütün sadece fiziksel açıdan bir varlıklar muhtevası değildir. Onun ötesine geçer, fiilleri de kapsar, fiilleri de muhtevasına alır. Allah razı olsun. Ve Hud suresi 93. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Veya kavmi melu ala mekanetikum inni amil sevfe ta'lemune men yetihi azabun yuhzihi ve men huve kazib ve te kibu inni me'akum rakib. Ve ya kavmi ümelû. Ey kavmim, yapın, amel edin. Alâ mekânetüküm. Siz yapacağınız şeyi, ne yapacaksınız onu yapın. İnni, muhakkak ki, şüphesiz ki ben amilün, amel eden, yapan, sefe talimun, yakında bileceksiniz. Men kim, kime, yetihi, ona gelir, azabün, azap, yuhzihi, onu alçaltır. Ve men ve kim? Hüve o, kazibun, yalancıdır. Ve irtekibu, ve bekleyin, gözetin. İnni, muhakkak ki şüphesiz ki ben, me'aküm, sizinle beraber, rakibün, bekleyen, gözetinim, murakabe edenim. İrtekub, bekleyin, gözetin diyor. Ve cümlecikler veya kavmi melu ve ey kavmim. Ey kavmin veya kavmi melu alâ mekânetüküm, ey kavmim, yapacağınız şeyi yapın. İnni âmilün,
Muhakkak ki ben de yapıyorum. Sefe talimun. Yakında bileceksiniz. Ben yetihi azabim. O kime gelir? Onu alçaltan azap. O kime gelir? Onu alçaltan azap. O onu alçaltan azap kime gelir? Ve men hüve kazimun. Kazibun. Ve kim yalancıdır? Tekzip edendir. Vertekubu gözetin, gözleyin, bekleyin. İnni me'akum rakibun. Muhakkak ki ben de sizinle beraber bekliyorum. Diyor ki Allah Teala ey kavmim Hazreti Şuayb, ey kavmim yapacağınız, yapabileceğiniz şey her neyse onu yapın. Muhakkak ki ben de yapıyorum. Onu alçaltan azap kime gelir ve kim yalancıdır yakında bileceksiniz. Ve gözleyin, bekleyin. Muhakkak ki ben de sizinle beraber bekliyorum. Şimdi Allah Teala Hazreti Nuh'a, Hazreti Hud'a, Hazreti Lut'a, Hazreti Salih'e karşı işlenen suçların mukabili olarak onların kavmine verdiği azabı hatırlatıyor Hazreti Şuayb vasıtasıyla. Ve de Hazreti Şuayb diyor ki bekleyin diyor. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını, hem cennet saadetine hem de dünya saadetine sizleri ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve alemin errahmanir rahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşamki konumuz din adamlarına öğütler. Sevgili kardeşlerim, din adamları dediğimiz zaman bu işi görevli olarak yapanlar, devletin kadrolarında bulunanlar, onların dışında cemaatler, tarikatler, bütün bir çevreye hitap etmek. Bu akşam bize inşallah nasip oluyor. Bu öğütleri öğüt olarak verebilecek bir hüviyette olduğumuz Allah Teala tarafından bildiriliyor. Evvela yaşımız 72 yaşındayız sevgili kardeşlerim. Devlet kadrolarında 65 yılın ötesinde kimse çalıştırılmaz. Öyleyse mevcutların hepsinden daha yaşlıyız. Diğer taraftan Allah'ın bize

Aynı bahçenin fidanlarıyız. Ve bu bahçe her ne kadar insanlar çeşitli kaynaklardan sulanacağını da söyleseler, realitede hepsinin birleştiği öz Kur'an'dır. Allah'ın yazdırdığı son nebinin, son peygamberin hayatta olduğu sırada kendisine 23 sene indirilen kainatın son peygamberlerinde son peygamberine indirilen nebilerin mührüne indirilen nebilerin sonuncusuna indirilen nebilerin hitamına indirilen Kur'an-ı Kerim. Sevgili din adamları, 28 senedir sizlere Allah-u Teala'nın bize öğrettiği bir şeyleri söylemeye çalışıyoruz. Bu konudaki gayretlerimiz her alanda sizlere ulaştı. Ama sevgili kardeşlerim, bütün üniversitelere oralarda konferanslar vermek istediğimizi bildirmemize rağmen sadece iki üniversite bizi kabul buyurdu. Birisi İzmir Üniversitesi, 2 saatlik bir veya 3 saatlik bir konferanstı. Sualler soruldu, cevaplar verildi ve hiçbir farklılık kalmadı aramızda. İnsanların gönüllerini yıkan tartışmalar oluşmadı. Elbette herkesin fikirleri vardı. Elbette itirazlar olabilirdi. Ve sualler soruldu. Cevaplar verilince itiraza sebep kalmadığı görüldü İzmir İlahiyat Fakültesi'nde. Bir de bizi kabul eden üniversite Erzurum Üniversitesi'ydi. Orada çok farklı bir şey oldu. Konferans boyunca hep müdahaleler oldu. Anlaşamadığımız birçok konu oluştu. Biz de dedik ki o zaman bu konuyu bu gece konferansın ötesinde halledelim. Sabaha kadar oturalım beraberce. Hepsini tezekkür edelim. Kur'an'ı da alalım yanımıza. Öyle yaptık sevgili kardeşlerim. Ve sabahleyin biz Erzurum'dan Ankara'ya dönerken bütün itirazlar sona ermişti. Hepimiz aynı şeyleri aynı şekilde düşünüyorduk artık. Bir anlaşmazlık kalmamıştı. Neden? Çünkü art niyet yoktu arkada. O kardeşlerimizin art niyeti yoktu. Bizimle olan konuşmalarında öğrendikleri din anlayışının tabii neticesi olarak itirazlar oluştu. Ve konferans ortamında bu talep edilen hususların hepsine cevap vermek mümkün olamadı. Ama o gece sabaha kadar oturduğumuz zaman gördük ki akıl için yol birmiş. Allah'ın indirdiği Kur'an'ın hükümleri unutulmuş. Diğer üniversiteler bizi kabul buyurmadılar. Bunun üzerine sevgili kardeşlerim, bütün üniversiteleri Denizli yakınında Pamukkale'deki bir

Otelde seminere davet ettik. Ücret almamak üzere. 3 gün süreli bir seminerdi sevgili kardeşlerim. Biliyor musunuz? Hiçbir üniversite bu konuda kimseyi göndermedi. Sevgili kardeşlerim, neden? İki üniversite, İzmir Üniversitesi ve Erzurum Üniversitesi bu konuda tatmin olduğu için başka göndermesi gerekmiyordu zaten. Onlardan hiçbir zaman bunu bir yanlışlık olarak değerlendirerek hesap sormak aklımıza bile gelmedi. Ve doğrusu da bu. Biz orada konferansı zaten verdik. Zaten anlaşmaya vardık. Halledemediğimiz hiçbir konu kalmadı aramızda. Öyleyse seminerde onların kendilerine fayda sağlayabilecek olan bir olay kalmamıştı. Tamam. Ama ya diğer üniversiteler, diğer ilahiyat fakülteleri davetimize icabet etmediler. Sonra fırsatları değerlendirmek istedik. Ve bir bayram mesajında o zamanki Diyanet İşleri Başkanı demişti ki şu tasavvuftaki insanlara özeniyorum. Gönlüm ne kadar isterdi Diyanet işlerinde de bu tarzdaki insanlar oluşsun, çok iyi ilişkiler kurulsun cemaatlerle. Bir bayram gazetesinde bu yazıyı gören bizler, bir savcı kardeşimizle beraber ziyarete gittik o zamanki Diyanet İşleri Başkanı'nı. Derhal hüsnü kabul gördük, Allah'a şükürler olsun. 3 saat süreyle o muhterem zatla konuştuk. Sayın Yazıcıoğlu. Kardeşi, diğer Yazıcıoğlu'nu da çok takdir ettiğimizi zaten kendisine söylemiştik. Yani kardeşine, Denizli valisiyken rahmetli olan, araba kazasında rahmetli olan vali, yine Yazıcıoğlu. Ve sevgili kardeşlerim, o bizi kabul buyurdu. Biz de ona 3 saat süreyle Allah'ın bize öğrettiklerini öğrettik. Sözümüze lütfen dikkat edin. Öğrendiklerimizi demiyoruz. Böyle bir yeteneğin sahibi görmüyoruz kendimizi. Ama öğreten Allah. O zaman Allah'ın öğrettiklerini ona anlattık. Allah bize ayetleri öğretti. Allah bize ayetlerin manasını açıkladı. Allah bize bütün o gök katlarını birer birer gösterdi. Hepsini kalp gözümüzle görerek yaşadık. 3 saatlik bir anlatımımızdan sonra o zamanki Diyanet İşleri Başkanı, o muhterem zat Yazıcıoğlu bize dedi ki ben kelamcıyım. Aslında sizin söylediklerinizin hepsine benim itiraz etmem lazım. Ama siz bana tasavvuftakilerin söylediklerini söylemediniz. Siz bana Kur'an'ı anlattınız. Ve bu benim için bir ziyafet oldu dedi. Sevgili kardeşlerim, biz o zaman onunla bir anlaşmaya varmıştık. Demiştik ki müftüler arasında bir öğretim dizaynı kuralım.
iki aylık bir sürede, bu bizim anlattıklarımızın aslında size çok özet olarak anlattık. Biliyorsunuz özet olduğunu zaten. Bir kısmına iki aylık sürede, bir kısmına bir iki haftalık konferanslar vererek seminerler tertip edelim. Sualli cevaplı olsun. Kur'an menşeli bir öğreti olsun. O da bunu kabul etmişti. Ama sonra gördük ki Diyanet İşleri'nin başkanın arkasında başka bir hüviyeti var. O başka hüviyetin sahipleri bu seminerleri gerçekleştirmemize mani oldular sevgili kardeşlerim. Olmasalardı ne olacaktı? Olmasalardı Türkiye'de ve dünyada şu anda hidayet gerçek boyutuyla yaşanacaktı. Olmadı. Ama işte bakın, bu tarihi bir tarafa yazın. Size diyoruz ki sadece bizim ülkemizde değil, bütün dünyada hidayet yaşanacaktır. Ve bunun merkezinde de bizi göreceksiniz. Bunu bir kenara yazın. Gelecekte bize anlatırsınız. Hep öyle oldu şimdiye kadar. Allah'ın bize söyledikleri ve söylettirdikleri kardeşlerimiz tarafından kaleme alındı. Bir süre sonra gerçekleştiğinde onlar hep hatırlattılar bize. Falan tarihte şunu söylemiştiniz, şu tarihte gerçekleşti. Sevgili kardeşlerim, bunun arkasında biz yokuz. Bizi sakın değerli bir şey zannetmeyin. Bizim sahibimiz değerli, o Allah'tır. Biz onun azatsız kölesiyiz sadece. Ve ne öğretmişse sadece onun öğrettiğini öğrendik. Başka bir ilim bizde hiç mevcut olmadı. Bu yüzden birbiriyle zıt faktörler bizde hiç oluşmadı. İşte sevgili kardeşlerim, eğer biz de siz din öğreticileri gibi üniversitelerde tahsil etseydik ve sizin asırlardan beri kitaplardan öğrendiğiniz şeyleri biz de öğrenseydik, biz de sizler gibi olacaktık. Bunu sakın sizi küçümsediğimiz istikametinde değerlendirmeyin sevgili kardeşlerim. Hayır, biz çok daha başka bir perspektiften bakıyoruz olaya. Eğer siz din adamları hidayeti öğrenemezseniz, o zaman öğretemezsiniz ki. O zaman bu insanların, 70 milyon insanın cehenneme doğru yolculuk yapması sizin sorumluluğunuz altında olmayacak mı sevgili kardeşlerim? Sevgili din adamları, siz din adamısınız. Yani başka insanları cehennemden kurtarmakla, cennete ulaştırmakla vazifeli olanlarsınız. Öyle değil misiniz? Lütfen değilseniz bize ulaşın, söyleyin. Biz sizi böyle bir misyonun sahibi olarak görüyoruz. Göreviniz sadece kendinizi cennet için hazırlamak değil, din öğrettiğiniz insanları cehennemden kurtarmak. Ama sevgili kardeşlerim, birazcık size gönderdiğimiz ihtarları okuduysanız, o zaman gördünüz ki siz Allah'ın dinini bilmiyorsunuz. Allah'ın dini sizin diğer kaynaklardan öğrendiğiniz din değildir.
Allah bize dinini onun gerçek kaynağından, Kur'an-ı Kerim'den öğretti. Hakkımızda biliyorsunuz çok spekülasyon yapıldı. Bizim peygamberlik iddia ettiğimizi söylediler. Sevgili kardeşlerim, bu kürsüden sizlere yüzlerce defa söyledik ki biz peygamber değiliz. Son peygamber, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ayrıca bizim peygamberlik iddia ettiğimizi söyleyen insanlar bunu Risalet Nurları isimli Allah'ın bize yazdırdığı kitaba dayanarak söylüyorlar. Ama o kitapta Allah-u Teala iki defa bizim peygamber olmadığımızı söylüyor. Ve şeytan o kitabı dinlerini bilmeyen insanların elinde bir vasıta olarak kullanmakta. İşte eğer bu peşin hükümle bu adam sahtekarın biridir, kendisini peygamber ilan etti diye bir hükmün sahibi olarak söylediklerimizi dinliyorsanız, bırakınız başka insanlara yazık ettiğinizi, ama önce kendinize yazık ediyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, o mu? O kendisini peygamber ilan etti. Sahtekarın biridir. Eğer böyle düşünürseniz, o zaman söylediklerimizi, en çok hüzünlendiğimiz nokta burası, incelemek gereğini bile duymazsınız. He, o söylediklerimizi incelemek gereğini duymayan insanlar, kardeşlerimizle karşı karşıya gelince kendilerine daha 15-20 tane ayet söylenince öyle mi diyorlar? Biz onun tarafından böylesine bir neticeye ulaşacak olan ayetler söyleneceğine hiç mi hiç ihtimal vermiyorduk. Biz ona sadece bir sahtekar nazarıyla bakıyorduk. Sevgili kardeşlerim, hakkımızdaki kanaatiniz ne olursa olsun, siz din adamısınız. Öyleyse incelemek zorundasınız. Bizim kimliğimizi değil, şeytanın oyununa gelmeyin. İncelemeniz lazım gelen şey bizim söylediklerimiz de değil. Allah'ın bize söylettikleri. Eğer söylediklerimizi incelemeye başlarsanız, o bizdeki hüviyetin kesbi olmadığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Bir inceleseniz ne kaybedersiniz? Şu muhtevaya bir beraberce bakalım. Sadece bir tek konu. Allah'a ulaşmayı dilemek. Yani ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek. Şu anda bizden başka hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmediği için, eğer siz sevgili din adamları bizi bir sahtekar olarak görüyor da sizlere gönderdiğimiz o on binlerce ihtarı okumuyorsanız, o zaman omuzlarınıza büyük vebal alıyorsunuz demektir.
Bakınız, sadece bir Allah'a ulaşmayı dilememek bir kişinin şirkte olduğunu ifade eder ve aynı kişinin takva sahibi olmadığını ifade eder. Hepiniz Kur'an-ı Kerim'i okursunuz. O zaman lütfen bakın. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne diyor? Diyor ki münibine ileyhi ve ettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönelin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve namaz kılın ve müşriklerden olmayın. Sonra da diyor ki Allah Teala Rum 32'de o müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Ve her hizip, her grup kendi elindekiyle ferahlanır. Ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi diyor, müşriktir diyor. Bir, takva sahibi değildir diyor. Bunlardan sadece bir tanesi bile takva sahibi olmamak veya müşrik olmak, ikisi de ayrı ayrı insanları cehenneme götürmeyecek mi? Sevgili kardeşlerim, şeytanın sizi aldatmasına müsaade etmeyin. O nereden bilecek ki? Din öğreten herhangi bir yerden mezun değil. Zaten dil raporu da var. Mutlaka o üşütüktür. Size böyle düşündüren iblistir. Ancak söylediklerimizi incelerseniz, o zaman Allah'ın bize söylettiğini bunları kesin olarak idrak etmiş olacaksınız. Biz eğer size hakikatleri öğretebilirsek, Allah'ın bize öğrettiği hakikatleri, o zaman sadece sizleri kurtarmış olmayız. Sizlerin din öğreteceği bütün bir toplumu kurtarmış oluruz. Öyleyse bizi dinlemiyorsanız, bunca alim bilmiyor da o mu biliyor diyorsanız, o zaman ne diyeceksiniz bu ayet-i kerimeye? Bu durumda siz bunu öğrenip de Allah'a ulaşmayı dilemediğinize göre, bu durumda şirkte değil misiniz? Bu durumda takva sahibi değilsiniz. Öyle değil mi? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Allah'a ruhunu mülaki kılmayı, ulaştırmayı, ilka etmeyi dilemeyenler onların gidecekleri yer cehennemdir diyor ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Şimdi o zaten delinin biridir. Üstelik de kendisini peygamber ilan etmiş. Yazdıkları da deli saçması olsa gerek diye düşünüyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, gelin bakalım Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine beraberce bakalım sizinle. Ne diyor Allah Teala? İnnellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum
an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun naru bima kanu iksibun diyor Allah Teala. Onlar kesinlikle bize milaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Bize milaki olmayı dilemezler. Bize ruhlarını ölmeden evvel ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Sevgili din adamları, siz öğreticisiniz. Din öğretenlersiniz. Din öğretmekle vazifelisiniz. Göreviniz bu. Ama eğer siz Allah'a ulaşmayı, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemiyorsanız, o zaman Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunuzu söylüyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın ayetlerinden gafil olan sizler nasıl din öğreteceksiniz ki başkalarına? Kendinizi kurtaramıyorsunuz ki sevgili kardeşlerim. Gideceğiniz yer cehennem. Size bunları ben nasıl anlatacağım, nasıl öğreteceğim? Anlamıyorsunuz. Eğer biz bunları sizlere öğretemezsek, o zaman omuzlarınızdaki vebalin sorumlusu aynı zamanda biz olacağız. Bakınız ne diyor Ashab 67 ve 68. 67 ve 68'de Allah Teala, cehennemdekiler derler ki diyor Allah Teala, ya Rabbi biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına, her konudaki ileri gelen kesime itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Şimdi bu insanlar, siz Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramı, Allah'a ulaşmayı bilmediğiniz cihetle onları öğretmeniz de hiçbir şekilde mümkün olamaz. Öğretemiyorsanız, bunları bilmediğiniz için öğretemiyorsunuz. Ama iblis bizim bir sahtekar olduğumuzu söyleyerek, peygamberlik iddiasında bulunduğumuzu söyleyerek, sizlerin söylediklerimizi incelemenize mani oluyor. Anlamıyor musunuz oyunu? Eğer size mani olabilirse, siz hakikatleri öğrenemediğiniz için öğreteceğiniz büyük kitlenin de öğrenmesi hiçbir zaman mümkün olmayacak. Son derece kurnaz, akıllı, milyonlarca senenin yaşantısı içinde olan bir iblis var karşımızda, şeytan. Milyonlarca senelik insan aldatma tecrübesinin ışığı altında sizleri aldatıyor. Sevgili kardeşlerim, gördünüz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, Allah'a milaki olmayı
dilemeyen, kesinlikle dilemeyen bir insanın Allah'ın ayetlerinden gafil olduğu neticesine ulaştık. Öyleyse Allah-u Teala'nın ayetlerinden gafil olmamak, her şeyden evvel Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Çünkü bu gafil olanların gideceği yerde sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehennem. Sevgili kardeşlerim, neden incelemiyorsunuz sizlere gönderdiğim o ihtarları? O ihtarlara cevap veremediğiniz zaman yüreğiniz sızlamıyor mu? Anlamıyor musunuz? Omuzlarınızda vebal var. Siz bu hakikatleri bu ülkenin bu masum insanlarına öğretmediğiniz sürece bu ahlak bozukluğu artarak devam edecektir. Dejenerasyon. Sevgili kardeşlerim, Türkiye'deki reklamlardan bahsettiler bize ve de artık hastanelerimizde yoga seansları reklam ediliyormuş. Falanca hastanenin yoga seansı. Rabbani yollar bütünüyle kaldırılmış ve resmi bir hüviyet kazanmış. Yoga öğrenmek, Budizm öğrenmek, şeytanla bir beraberliğin içine girmek. Sevgili kardeşlerim, anlamıyor musunuz? Omuzlarınızda vebal var. Gördünüz mü? Daha sadece iki tane ayet-i kerime söyledim size. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insanın dört tane faktörü çıktı ortaya. O kişi şirktedir. O kişi takva sahibi değildir. O kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. O kişinin gideceği yer cehennemdir. Peki sevgili kardeşlerim, siz bizim söylediklerimizi bir öğüt olarak kabul etmezseniz, incelemek gereğini duymazsanız, bu 70 milyon insanın cehenneme gitmesinden sorumlu olmayacak mısınız? Burada önemli olan sizin öğrenip kendinizi kurtarmanız değil. Biz sizlerin Allah'ın hakikatlerini öğrenmesini, öğrendiğiniz hakikatleri başkasına ulaştırmanız açısından elzem buluyoruz, vazgeçilmez buluyoruz. Olmazsa olmaz şartı olarak düşünüyoruz dinin. Dininizi unutmuşsunuz sevgili kardeşlerim. İblis sizlere dininizi unutturmuş. Hayır, bunu siz hatalısınız diye söylemiyoruz. Size bunu öğrettiler. Şu anda üzerinde kendinizi bulduğunuz dini öğrettiler size. Din budur dediler. İslam'ın dediler beş tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve siz de bana diyeceksiniz ki şimdi işte biz şimdi İslam'ın bu beş şartını yerine getiriyoruz. İslam Allah'a teslim olmak demek olduğuna göre biz de Allah'a teslim olanlarız. İslam'ın beş şartını yerine getiren mutlaka Allah'ın cennetine gider. Öbür taraftan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki kalbinde zerre kadar imanı olan kişi cehennemde bir süre kaldıktan sonra mutlaka cennete girer demiş. Sevgili kardeşlerim, yanlış bu bilgiler. Kur'an-ı Kerim'e ters düşüyor. Ne olur inceleseniz de
karşılaştırsanız, ölçü sizin elinizde. Arapça öğrenmişsiniz, bizden çok daha iyi Arapça biliyorsunuz. Öyleyse bakınız, size sadece iki tane ayet söyledik. Dört tane öyle bir faktörle karşılaştınız ki bir defa cehennemden kurtulmaz mümkün değil. Yetmez. Sevgili kardeşlerim, hurafelerle uğraşmayın lütfen. O hadise dayalı olarak bize diyeceksiniz ki işte kalbinde zerre kadar iman olan kişi cehennemde yandıktan sonra mutlaka cennete girer. Ama sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de tam 29 tane ayeti kerime, hemen bunları ispat edebiliriz size dilediğiniz an, cehenneme giren kişinin ebediyen orada kalacağını söylüyor Allah-u Teala. Ve Kur'an-ı Kerim'de insanlar cezalarını çektikten sonra cennete girerler diye bir ayet mevcut değil. Hep oradaki bir konu insanlara başka türlü aktarılmaya çalışılıyor. Kıyamet günü bütün insanlar önce mutlaka cehenneme girecekler. Doğru. Cennete girecek olanlar da, yani sevapları günahlarından fazla olan, cennetlik olan insanlar da önce cehenneme girecek. İki grup insan var cehenneme girecek. Bir kısmı cehennemi görüp Allah Teala'nın kendisine cehennemi göstereceği ama cehennemde azap edilecek olmayan, aynı gün kıyamet günü cehenneme girdikten sonra aynı gün orasını terk edip cennetin hangi bölümüne gidecekse oraya mutlaka ulaşan insanlar söz konusu. Cehennemde kalacak olanlar da aynı gün cehenneme girecek. Çıkanlar aynı gün çıkacaklar sevgili kardeşlerim. Ve cehennemde kalacak olanlar dizüstü beklerken ötekiler cehennemden ayrılacaklar. Daha cehenneme girenler orada sürüne cehenneme girecekleri için cehennemde ebediyen kalacaklar. Orada dizüstü çökmüş vaziyette beklerken diğerleri oradan çıkıp cehennemi gördükleri için Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükürler ederek cennete girecekler. Meryem suresinin 72. ayet-i kerimesi. İfadeye dikkatle bakın. Cehennemde kalacakların dizüstü çökmüş vaziyette orada kaldıklarını söylüyor Allah-u Teala. Çünkü onlar cehenneme girerken cehennem kapıları biraz kaldırılacak. Kur'an hükümlere gelince onlar burunları yere sürünerek cehenneme gidecekler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte sonuca ulaşıyoruz. Öğrenilen din ilmi o kadar büyük ölçüde yanlışlıklar taşıyor ki hiçbirinizin o din öğretisiyle, yani üniversitelerde öğrendiğiniz din öğretisiyle hiçbirinizin cehennemden kurtulması mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, sevgili din öğreticileri. Bakınız, daha iki ayet-i kerimede dört ayrı muhteva gördünüz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız o zaman dalalettesiniz. Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesiyle şöyle söylüyor: Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani o kişi dalalettedir. Allah Teala onunla alakadar olmaz. Bırakır. Onu kendi haline dalalette bırakır. Ama diyor, onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine
ulaştırır diyor. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalette. Sevgili kardeşlerim, bunları bilmiyorsunuz. Ve sizlere gönderdiğimiz o ihtarlıkta belki çoğunuz çöp sepetine attınız. Hadi kendinize yazık ediyorsunuz, ötesine geçelim. Bu 70 milyon insanın vebalini nasıl taşıyacaksınız omuzlarınızda, var mı? Öğrendiğiniz din ilminde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram, insanın ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırması, iyi dilemesi diye bir kavram var mı? Hanginiz böyle bir şey iddia edebilir? Ama görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için kurtuluşunuz yok. Sadece dalalette olmak bir tarafa, aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeyenler küfürde, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın küfürde olduğunu söylüyor ve tağutun dostu olduğunu söylüyor. İşte Sebe suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Kıyamet günü şeytan insanlara ait olan hedefini gerçekleştirdi, vaadini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar, yani geri kalan 72 fırka tağuta, affedersiniz, şeytan kullarına, Allah-u Teala bu ayet-i kerimede şeytana kul oldular diyor. Öyleyse iki türlü insan var: Allah'a kul olanlar, bir de şeytana kul olanlar. Şimdi Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde ne gördük? O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Ama müşrik olmayanlar da var. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dileyen tek fırka. Geri kalan 72 fırka, onlar şirkte olarak vasıflandırılan insanlar. Burada da 72 fırka kafirler, bir fırka müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, geri kalanların hepsi kafirler, tağuta, şeytana kul olanlar diyor Allah Teala. Yani o bir tek fırka mümin olduğuna göre geri kalanların hiçbirinin mümin olmadığı, kafir olduğu kesin. Sevgili kardeşlerim, omuzlarınızdaki ağır vazifeyi idrak ediyoruz. Ama siz söylediklerimizi öğrenemezseniz, hele bazılarınızın yaptığı gibi bizim söylediklerimizi hiç okumadan, incelemeden, onun söylediklerinin hepsi külliyen yanlıştır, o zaten peygamberlik iddiasında bulunduğu, o bir sahtekardır tarzında açıklamalar yapsanız da yapmasanız da, sevgili kardeşlerim, o insanların kurtuluşuna sebebiyet veremeyeceksiniz ki mevcut öğretiniz öğrendiğinizin ifadesidir sadece. Öğrendikleriniz arasında
Bizim size söyleyeceğimiz şeyler yok. Kur'an'ı unutmuşsunuz. Kitaplardan din öğrendiniz. Kur'an-ı Kerim'i ise tecvidli okumayı ve onu müzikal bir hüviyetle okumayı usul haline getirdiniz. Nasıl okudunuz bizi çok alakadar etmiyor. Biz sizin kadar okuyamayız. Ama sevgili kardeşlerim, hala anlamıyor musunuz? Biz bu Kur'an'ı Allah'tan öğrettik. Allah'tan öğrendik. Şimdi düşünün bir defa. Dünyadaki hiçbir üniversite bu ilimden haberdar değilse, sadece biz ve bizim kurduğumuz Allah'ın üniversitesi burada Amerika'da, hamdolsun ki resmi olarak Virginia makamlarının tasdikinden çıkmış bir üniversitemiz var, bilgisayar üniversitemiz. Ve bir Amerikan üniversitesi, Virginia'daki bütün üniversiteler hangi şekilde diploma veriyorlarsa aynı diplomayı biz de vermekle yetkili kılındık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Burası Amerika ve Amerikan hükümeti bizim onlara verdiğimiz belgeler sebebiyle bizim üniversitemizi herhangi bir Amerikan üniversitesinden ayırt etmiyor. Onların verdiği diplomanın aynını biz de verebilmek imkanının sahibi kılındık. Öyleyse bu dini bilmek veya bilmemek meselesi değil sevgili kardeşlerim. İnsanları kurtarmak meselesi. 70 milyon insan cehenneme doğru gidiyor. Ve bunun vebali sizlerin omuzlarınızda. Sevgili kardeşlerim, sadece size ait olan bir kesiti açtık. Yani Kur'an'ın hükmünde, Kur'an'ın denetiminde aldığınız notlar zayıf notlar olarak çıkacak karşınıza. Sizi cennete ulaştıracak olan notlarla karşılaşamayacaksınız. Gördünüz ki 5 ayrı cepheden daha sadece Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için din öğreten bir hüviyetin sahibi olmadığınızı gördünüz. Dalalette olan bir din adamı, küfürde olan bir din adamı, şirkte olan bir din adamı, takva sahibi olmayan bir din adamı. Sevgili kardeşlerim, size masal anlatmıyoruz. Söylediklerimiz de tartışılabilir şeyler değil. Kur'an hükümlerinden bahsediyoruz. Bunları elinizin tersiyle itip bizi alakadar etmez diyemezsiniz, dememelisiniz. Arkanızda milyonlarca insanın vebali var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki Allah Teala, senin görevin tebliğdir diyor. Hüküm bize aittir diyor. Biz de şu anda size mutlaka ulaştırmamız gereken tebliğ görevini yapıyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin amellerinin boşa gittiğini söylüyor Allah Teala. Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadırlar diyor. Ve onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Öyleyse sizler hadisler öğrendiniz. Sizler asırlardan beri yazılan kitapların size öğretileni öğrettiniz, öğrendiniz. Ve başkalarına bugüne kadar hep onları öğrettiniz. Ama sevgili kardeşlerim, öğrettikleriniz sizler de dahil hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse sorumlu değil misiniz sevgili kardeşlerim? Bu 70 milyon insanın cehenneme doğru yürümesinden vicdanınız sızlamıyor mu? Yüreğiniz titremiyor mu? Bunun sorumlusu sizlersiniz. Biz size hakikatleri aktarmakla görevliyiz. Orada görevimiz, tebliğ görevimiz sona eriyor. Hüküm sizin. Allah'ın lanetine muhatap olmayın. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz insanlara indirdiğimiz kitaplarla ve onlardaki beyinelerle, ispat vasıtalarıyla insanlara açıklamamıza rağmen onlar ki bizim ayetlerimizi ve hidayeti, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını ketmederler diyor, gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder diyor Allah Teala. Peki biz size bunca tebliğ ile, bunca ihtarla, yüzlerce ayetle, şimdi size anlattığımızın 100 katını, belki 200 katını sizlere ulaştırmamıza rağmen eğer siz bunları dikkate almazsanız, bunları öğrenip de o masum insanlara öğretmezseniz, onların hepsinin cehenneme gitmesinden sizler sorumlu olmayacak mısınız? Biz 10 binlerce ihtar göndermekle vazifemizi kısmen yaptık. Çünkü daha başka neler yapacağını Allah Teala, neler yapılacağını Allah Teala gösterecek. Onları da tatbik mevkine inşallah ulaştıracağız. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık ediyorsunuz. Lütfen söylediklerimizi dikkatle dinleyin. Lütfen elinize ulaşan ihtarlara dikkatle bakın. Onlarda yanlış arayın. Keşke yanlış bulsanız da bize o yanlışı ulaştırmak üzere ulaşsanız. Ne kadar mutlu olurduk biliyor musunuz? Çünkü siz o zaman hakikatleri öğrenmiş olarak bize gelecektiniz. Falanca yanlışımızı göstermek üzere büyük mutluluk duyarız. Sevgili kardeşlerim, burada bitmiyor. Tekrar birlikte olmak üzere inşallah. Size söyleyecek daha çok sözümüz var. Ama bunlardan birincisi, bu birinci açıklamanın muhtevası sizlerin kendinize düşen, sizlere düşen vazifeleri yapmıyor olmanız.
omuzlarınıza vebal almanız. 70 milyon insan, onların vebali sizde sevgili din öğreticileri, din adamları. Allah Teala'nın huzurunda sizlerden biraz anlayış bekleyerek o insanların vebalini omuzlarınızda hissetmenizi dileyerek ve Allah Teala'dan hepinize af ve mağfiret dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed teyze billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim. Udu ve iyyake nestaîn ihdinas sıratal müstakîm sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir mutluluğu paylaşmak üzere. Bir defa daha Allah'tan bahsetmenin o müstesna güzelliğini yaşamak üzere. Bir defa daha düşünmek üzere Allah bizleri niçin yaratmış. İşte böyle bir düşüncenin arkasında sevgili kardeşlerim, Allah'ın Kur'an-ı Kerim boyunca söylediklerini bir araya getirirseniz sadece bir tek hedef seziliyor. Sizin mutluluğunuz. Allah Teala sizin hepinizden başka hiçbir şey istemiyor. Sizin mutluluğunuzun dışında. İstediği tek şey var, hepinizin mutlaka mutlu olmanız. Kainatın en üstün mahluku olarak yaratılan insan, yaratılma hedeflerini dikkate aldığında şunu görecektir ki, Allah kendisini mutlu olsun diye yaratmış, saadeti yaşasın diye yaratmış. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, saadet, mutluluk, dünya saadeti, cennet saadeti hepsi sizin için. Ve Allah'ın tek muradı var. İnsan olarak yarattığım bu mahlukum diyor, mutlu olmalı. Ne mutlu o insanlara ki Allah'ın kendilerini yaratma sebebini idrak edebilmişlerdir. İşte sizler o seçilmiş insanlar arasındasınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

kendileri Allah'a ulaşmadıktan başka insanları da Allah'a ulaşmaktan, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya çalışmaktan, ulaştırmaktan men eden insanlar. İlim sahibi hüviyetiyle ortaya çıkıp bu hedefi yönetenler, seçilmezler, kalplerinde hayır olmayanlar. Hayır nedir? İnsanların derecet kazandıracak olan bütün olayları hayırdır. İşte kim o olaylardan men ederse, onlar kalplerinde hayır bulunmayanlar. Sevgili kardeşlerim, sizler hayır sahiplerisiniz. Sizler Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Sizler en azından bu en büyük sebeple Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için mutluluğu hak edenlersiniz. Mutluluğu ne kadar yaşarsınız? Herkes kendi ölçüsüyle ne kadar hak edebilirse. Ama bileceğiz ki mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte sizler, şu anda beni dinleyenlerin çok büyük bir kısmı, hamdolsun ki sizler Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Sevgili kardeşlerim, evvela şu büyük gerçeğin gölgesinde yaşayacaksınız. Allah sizi seviyor. Bundan kesinlikle emin olmanız lazım ki Allah sizi seviyor. Madde bir, eğer sevmeseydi var olmazdınız, yaratılmazdınız. Nereden bunu çıkartıyoruz? Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim çerçevesi içinde vaz ettiği genel mütalaa insanların mutluluğa ulaşmasıdır. Allah'ın hedefi sadece bu. Öyleyse siz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kimin mutlu olmasını istersiniz? Her şeyden evvel sevdiklerinizin, öyle değil mi? Çocuklarınız varsa çocuklarınızın mutlu olmasını istersiniz. Etrafınızda sevdiğiniz insanlar varsa, eşiniz varsa, o sevdiğiniz insanların mutlu olmasını istersiniz, öyle değil mi? Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i bir saadet reçetesi olarak indirmişse, bir saadet davetiyesi olarak indirmişse ve bir saadet garantisi olarak indirmişse, kimler için indirdi? Her şeyden evvel insanlar için indirdi, kainatın en üstün mahlukları için. Öyleyse insanlardan istediği ne? Onların mutlu olmaları. Siz kimin mutlu olmasını istiyorsanız, Allah da aynı statüde aynı şeyleri ister. Sevdiklerinin mutlu olmasını ister. Bütün insanların mutlu olmasını düşünüyorsa, o zaman bütün insanları seviyor demektir. Bütün insanların saadeti, işte son derece basit. Allah sizi seviyor ve yaratmış ve mutlu olmanızı istiyor. Bütün şartları, sizdeki her şeyi, çevrenizdeki her şeyi sizi mutlu kılacak olan standartlarda yaratmış ve etrafınızda yerleştirmiş. Öyleyse çevrenizde ne varsa, sevdiğiniz insanlar, sevmediğiniz insanlar, hepsi sizin saadetinizin, mutluluğunuzun bir kapısıdır. Etrafınızdaki herkes. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. A. Onu biraz seviyorsunuz. B. Daha çok seviyorsunuz. C. Onda iş yok. D. O daha güzel. Ve insanları sevgi sıralamasına koyduğunuz zaman en az sevdiğinizden en çok sevdiğinize doğru bir dizayn oluşturmalısınız. Ama nefret ettiklerinizden başlamayacağı bir güne ulaşmak mecburiyetindesiniz.

Hayır sevgili kardeşlerim, sizin nefret ettiğiniz hiç kimse olmamalı. Allah'ın dostu olmayı düşünüyorsanız nefret etmeyin, sevmeye çalışın. Bilin ki kim size kötülük ediyorsa aslında sadece nefsinin afetlerinin ve şeytanın kurbanı olmuştur. O bir kurbandır sevgili kardeşlerim. Kendini Allah yolunda değil de şeytanın yolunda yanlışlıklar yaptığı sürece kullanan birisi. Eğer bir insandan çevresi nefret ediyorsa, o zaman o kişi nefsinin afetlerinin ve şeytanın zebunudur. O bir zavallıdır. Öyle insanlar hep kendilerinin kuvvetli olduğunu zannederler ve öyle bir yapıları vardır ki onlar kuvvetlidirler. Başkalarına sert davranabilirler, kötülük edebilirler. Belki de bununla kuvvetli olduklarını ispat etmek isterler size. O zavallı insanlara sadece acıyacaksınız kıyamet günü. Onlar neler kaybettiklerini şeytanı tanıdıkları zaman anlayacaklar. Şeytan hiç kimseye, kim olursa olsun insanlardan hiç kimseye dost olamaz. Dost olacak bir yapının sahibi değildir. En çok yardım ettiklerine de düşmandır. Zaten onlara o hani büyü öğrettiği, hüddam öğrettiği, şeytani ilimler öğrettiği, illüzyon öğrettiği, hipnoz öğrettiği insanlar var ya, onları sevdiği için değil, onları kendisiyle beraber cehenneme götürebilmek için onları öğretiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ise herkesi o kadar sever ki onların sadece mutlu olmasını ister. Hepinizden Allah-u Teala'nın istediği bir tek şey var, tek bir şey. Hepinizin mutlu olması. Başka bir talebi yok. Ve son derece basit bir teknikle hiç kimsenin anlayamaması mümkün değil bu tekniği. Bütün insanları mutlu kılmak için Allah-u Teala planlar hazırlamış. Aslında hazırlamış diyorum. İnsana has bir tabir bu. Allah-u Teala'nın hazırlamasına gerek yok. Ol dediği anda kainat olur. İşte saniyenin milyarda biri kadar bir zaman parçasında kainatın bütün faktörleri ait oldukları yerlerde. Büyük patlama ve sonrası. Enerjinin maddeye çevrilmesi, kainata maddedilmesi. Ne yapmış Allah-u Teala? Sadece ol demiş. Mekanlarından koparıp patlatmış enerjiyi. Ve enerji bütün kainata oluşacağı bütün gezegenlere ulaşmış ve orada Allah-u Teala enerjiyi maddeye çevirmiş. Bütün gezegenler, güneş sistemleri, yıldızlar, samanyolları, kainat oluşmuş sevgili kardeşlerim. Sadece ol demiş. O Allah. Ama siz de o Allah'ın dostlarısınız. Bunun ne kadar müstesna bir şey olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a şükretmek için, Allah'a hamd etmek için o kadar çok sebebiniz var ki. Şu mutluluk denilen şey, hadi gelin beraberce bakalım. Ne oluyor? İkiye ayırıyoruz. Cennet saadeti, dünya saadeti. Cennet saadeti mi dediniz? Hani birçok insan umamam, umamam derler. O kadar uzakta ki o Allah'ın cenneti hiç bizim gibi fukaraya onu nasip eder mi? Cennettekilerin çoğu da fukara, işe bakın. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı öylesine muhteşem bir dizayn ki cennet saadetinden hiç kimseyi ayırmak istemiyor Allah-u Teala. Diyor ki herkes benim cennetime girebilir. İnsanları Allah-u Teala
kullanmaları için aklı sunmuş. Bir başka ifadeyle akıl onları kullansın diye. Sevgili kardeşlerim, birazcık, bir şu kadarcık aklını kullanabilen insan farkı anlayamaz mı? Bu insanlar nasıl anlayamıyor? Benim bir türlü aklım almıyor bu işi. Allah-u Teala diyor ki, ey insanoğlu, sadece bir tek dileğinle ben seni cennetime almayı garanti ederim. Ve Allah-u Teala soruyor, sen cennete ulaşmayı diliyor musun? Buna hayır diyecek kimsenin bulunduğunu pek sanmıyoruz. Şeytan dahil. Ama sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bunun o sihirli reçetesini, formülünü bütün insanlara vermiş. Sen cennete ulaşmayı diliyor musun? Diliyorum. Peki, cennete mutlaka seni ulaştıracak olan bir dilek söylesem, onu yerine getirir misin? Getiririm. Tamam, öyleyse cennete ulaşmayı değil, Allah'a ulaşmayı dile. Cennete ulaşmayı da gene dilemeye devam etsen. Ama kim cennete ulaşmayı diler de zannederse ki o cennete ulaşmayı diledi diye cennete ulaşacak, ulaşamaz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o bilsin ki mutlaka cennete ulaşır. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki cennete ulaşmayı dileyen cennete girer. Biraz değiştirmemiz lazım. Cennete ulaşmayı dileyenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler, ki onlar cennete ulaşmayı dileyenlerin mutlaka arasında, işte onlar cennete girerler. Bir küçücük değişiklik. Allah-u Teala biliyor ki Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği o muhteşem cennet standartları herkes tarafından istenir, özlenir. Herkes cennete ulaşmayı diler. Bunu da herkes bilir. Herkes cennete ulaşmayı dilediğinde emindir. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki küçücük bir değişiklik yapın. Cennete ulaşmak 7 kat cennet için farklı vasıflar gerektirir. Öyleyse cennete ulaşmak bir dilektir. Bir tek dilek cennete ulaşmak. Cennete ulaşmayı dilemek. Ama bu dilek 7 safayı içerir. Bunun birinci safhası cennetin birinci katına ulaşmaktır. Birinci kat Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. İkinci kat 10 tane ihsanla mürşide tabi olmakla gerçekleşir. Üçüncü kat ruhu Allah'a ulaştırmakla gerçekleşir. Dördüncü kat fizik vücudu Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Beşinci kat nefsi Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Altıncı kat irşada ulaşmakla gerçekleşir. Yedinci kat iradeyi Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Öyleyse hepsi cennete ulaşmak ama görüyorsunuz ki safhalar farklı olayları içeriyor. Ama hepsi cennete ulaşmak. Öyleyse asgari standartlar nedir? Birinci kat cennet. En alttaki cennet birinci kat cennet. Kim birinci kat cennete ulaşır? Allah'a ulaşmayı dileyen. İşte bitti olay. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir birinci kat cennete mutlaka ulaşmak. Ama efendim ben Allah'a ulaşmayı diliyorum da sizin dedikleriniz bir türlü oluşmuyor. O zaman diliyorum demeyin. O zaman dilemiyorsunuz. Oluşmuyorsa şartlar, dilemiyorsunuz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Kimi ulaştırır?
Allah'a ulaşmayı dileyelim. Evvela Allah Teala'nın bir sözünü hep bir yanlışmış gibi söyleyen insanlar var. Allah Teala diyor ki ben dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Hoppala. Öyleyse ben hiçbir şey dileyemeyeceğim demektir. Çünkü Allah benim dilediğimi dilememişse ben onu dileyemem. Sevgili kardeşlerim, bu sözü dikkatle yerli yerine oturtun. Siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz ya da dilemiyorsunuz. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bileceksiniz ki Allah Teala onu ezelde dilemiştir. Allah yalnız sizin değil. Herkesin mutlaka Allah'a ulaşmasını dilemiştir. İyi de bunu nereden biliyoruz? Çok basit. Allah'ın indirdiği bir Kur'an-ı Kerim var ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala tam 12 defa ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı farz kılmış. Daha nasıl dilesin? Dilemiş, dilemekle kalmamış. Hepinizin dilemeniz için üzerinize farz kılmış ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ruhunu ulaştırmasının bir dileğe tabi olduğunu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Eğer Allah Teala dediğimizse ben dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah Teala dilemiş bunu. Sonra neyi dilemiş? İkinci kat cennetinde sahip olmanızı dilemiş. Üçüncü kat cennetinde sahip olmanızı dilemiş. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennetlerin hepsinin sahip olmanızı dilemiş. Öyleyse siz dilediğiniz zaman zaten Allah'ın dilemiş olduğu bir şeyi dilemiş oluyorsunuz. Yoksa Allah-u Teala'nın hepiniz için ben senin için diledim, sen de diler diye teker teker size söylemesini mi bekliyorsunuz? O hesabı toptan görendir. Dilediğini kesin şekilde ispat ediyor. Ezelde Allah-u Teala dilemiş hepinizden. Hepinizin Allah'a ulaşmasını. Bu dileğini de kesin bir hükümle ortaya koymuş. 12 defa üzerinize farz kılmış. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı. Ve sizden de istiyor ki benim sizin için dilediğim o şey var ya, hepiniz için dilediğim, siz de dileyin diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, niyet amelden üstündür. Doğru mu? Dört dörtlük bir doğru. İşte son derece basit bir misal. Bir adam düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ama ömrü vefa etmemiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah bu kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini görmüş, işitmiş, bilmiş. Bildiği, gördüğü, işittiği anda Rahim Esması ile tecelli başlar. Arkası gözlerdeki icab-ı mesturenin alınması, kulaklardaki vakranın alınması, kalpteki ekinnetin alınması, kalbine kişinin hidayet konması, nur kapısının Allah'a döndürülmesi, göğsünden kalbine kişinin nur yolunun açılması. Her biri o kişiye derecat kazandırıyor. Öyle bir dizaynı var ki Allah Teala'nın, sadece Allah'ın bu yaptıkları Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi 3. basamaktan 14. basamağa ulaştırır. O kişi hiçbir şey yapmamıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah için bu yeterlidir. Allah'ın ezelde dilediği, üzerimize 12 defa farz kıldığı bir hususu ki Allah önce dilemiş ki biz diliyoruz. Bir yeni dizaynla ortaya koyuyor Allah Teala.
üzerimizde öyle olaylar vücuda getiriyor ki her vücuda getirdiği olayla bize derecat kazandırıyor. Ne yapmışız? Amel mi yapmışız? Hayır. Hiçbir şey yapmamışız. Ertesi gün ölmüşüz. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Ertesi gün ölmüşüz. Allah Teala bizi Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için mutlaka cennetini alacak. Bu niyet ve sonucu. Amel yok. Sıfır amel. Şimdi gelelim bir başka cephesine konunun. Bir insan düşünün. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden hiç haberi olmamış. Öğrenenler, dinlerini öğrendiklerini zannedenler bunu öğrenmemişler. Yani Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinden haberdar değiller. Ne diyor Allah Teala 7 ve 8'de, Yunus 7 ve 8'de? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize milaki olmayı dilemezler. Yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatındaki kazandıklarıyla, elde ettikleriyle mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar diyor Allah Teala, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Böyle bir insan düşünün, 15 yaşında namaza başlamış. Rüştü hak edeceği devrede namaza başlamış. İslam'ın 5 şartını hayatı boyunca yerine getirmiş, 80 yaşında ölmüş. 65 yıl namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş. Kelime-i şehadet de getirmiş, kendi kendine la ilahe illallah Muhammed Resulullah demiş. Bu adamın kurtulması ne yazık ki mümkün değil sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemediği için mümkün değil. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bu amel. Ama asli unsur var olmadan bir amel. Bu amelin içinde zikir yok. Bu amelin içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Bu amelin içinde tabiyet yok. Bu amelin içinde ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, iradenin Allah'a teslimi yok. Şeytanın o korkunç hilesine kurban gitmiş adam. Şeytan öylesine şeytani zekaya sahip olan bir mahluk ki vasıtaları insanlara hedef olarak göstermiş. Ve bunu başarıyla şimdiye kadar yürütmüş. Şimdi foyası meydana çıkıyor. İnsanlar daha yeni öğreniyorlar. Şeytanın bir hilesiyle karşı karşıya olduklarını insanlar daha yeni öğreniyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, neyle karşı karşıyayız? İnsanların hilesiyle, iblisin insanlara yanlış öğrettiği hususların o yanlışları doğru zanneden insanlar eliyle başkalarına ulaştırılması ve insanların korkunç bir cehennem yolculuğu.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepsi birer vasıtadır. Hedef değildir. Vasıta ile hedefi birbirinden çok iyi ayırmanız lazım. Dört tane hedefiniz var, gideceksiniz. Birinci hedefiniz ruhunuzu Allah'a teslim etmek. İkinci hedefiniz fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek. Üçüncü hedefiniz nefsinizi Allah'a teslim etmek. Dördüncü hedefiniz iradenizi Allah'a teslim etmek. Hepsi hedef. Yani gitmeniz lazım gelen menziller. Diyelim ki birinci menzil 100 kilometre ötede. Bunun sembolik manası ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Birinci menzil ulaştınız. Oradan sonra 150 kilometre daha gideceksiniz. İkinci menzile ulaşacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ondan sonra ulaşacağınız yer ondan 200 kilometre daha ötede. Yani ikinci menzilden 200 kilometre daha ötede oraya gideceksiniz. Üçüncü hedefinizi gerçekleştireceksiniz. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Oradan 300 kilometre daha ötede de iradenizi Allah'a teslim etmek var. Onu da gerçekleştirdiniz. Ne yaptınız? Dört tane menzile, dört tane hedefe ulaştınız. Hepsini gerçekleştirdiniz. Neyle? Kapınızın önündeki arabayla, vasıtayla. İşte namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte hepsi o vasıtadır. Hepsi birer vasıtadır. Sizi hedefinize taşıyacak olan, yedi safhada oluşan, dört tane sonuçla noktalanan bir teslimler dizisini gerçekleştirmeniz hedeflerinizdir. Bu hedeflere ulaşmak için namaz kılacaksınız, oruç tutacaksınız, zekat vereceksiniz, hacca gideceksiniz, kelime-i şehadet getireceksiniz ve özellikle zikredeceksiniz sevgili kardeşlerim. Ve iblis ne yapmış? İnsanlara hedefleri unutturmuş, hedefleri yok etmiş ve bir daire çizmiş. Bu dairenin üzerinde o vasıtayı kullanmanızı istiyor. Yani vasıtayı bir hedefe götürmek üzere değil, bir daire çizip her seferinde başladığınız yere geri dönmenizi temin edecek olan bir dizayn içerisinde sürmüş. İşte 65 yıl bir adam bu arabayı bir daire çizerek, yüzlerce kilometre çapında bir daire çizerek hep geldiği yere, başladığı yere devamlı geri dönmek suretiyle 65 yılını harcamış. Ama ne ruhunu, ne veçini, ne nefsini, ne iradesini Allah'a teslim edememiş. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın size gösterdiği hedef, bir daireyi çizip bu mütemadiyen başladığınız yere geri dönmeniz değildir. Allah'a doğru yükselmektir. Bu yükselmek için o vasıtaları kullanmak mecburiyetindesiniz elbette. E şeytan, öylesine şeytanca bir plan kurmuş ki, vasıtaları insanlara hedef olarak yutturmuş. İnsanlar
şu dünyaya namaz kılmak için, oruç tutmak için, zekat vermek için, kelime-i şehadet getirmek için geldiklerini zannediyorlar. Hayır, onun için değil. Bunları vasıta olarak kullanarak Allah'a teslim olmak için, Allah'a kul olmak için geldiniz dünyaya. 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler ve irşat makamının sahibi olmuşlar. İşte şeytanın foyasının meydana çıktığı bir yeni devre girmiş bulunuyoruz. Asr-ı Hidayet. Artık vasıtaların vasıta olarak düşünüldüğü, hedeflerin de varılması lazım gelen hedefler ittihaz edildiği yeni bir devreye girdik. Bu devre Asr-ı Hidayet devri deniyor. Asr-ı Hidayet, Hidayet Asr-ı, Hidayet devri demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hat kelimesi, hidayet kelimesi, hüda kelimesi, hüden kelimesi, hüdaye kelimesi, mehdi kelimesi, hepsi aynı kökten gelir. Ve hepsi hidayeti içerir. Hidayet, lügat manası itibariyle ulaşmak demek. İnnel hüda hüdallah. Âl-i İmran 73. İnne, muhakkak ki, şüphesiz ki, el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İki tane aynı kökten gelen kelimeyi kullanmış Allah Teala. Hüda, hüdallah. Birinde isim, diğerinde fiil. Hüda, hidayet, isim. Hüdallah'taki hüda, Allah'a ulaşmak, fiil. Öyleyse böyle bir muhtevada artık iblisin palavralarına inanmayacağınız yeni bir devrin içindesiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala her şeyi en güzel standartlarda açıklığa kavuşturmuş. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile karşı karşıyasınız. Allah ne diliyor? Hepiniz için Allah Teala ne diliyor? Sadece bir tek şey, sizin mutlu olmanızı. Herkese dileyeceği kadar yükselmeyi ve yücelmeyi seçme hakkını vermiş. Ama diyor, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Daha kolay ne olabilir ki sevgili kardeşlerim? Allah Teala kolaylık diliyor. Allah'a bir ulaşmayı dilemenizle, bir tek dilekle sizi mutlaka ebediyen kalacağınız, sonsuza kadar kalacağınız cennetine ulaştırmayı garanti ediyor. O kadar mı hepsi? Hayır. Üçüncü kat cennete ulaştırmayı garanti ediyor. Siz sadece bir dilekle dileyeceksiniz. Geri kalanı mı? Hayır, size ait değil. Geri kalan her şeyi o yapacak. Siz namazı sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek. Siz orucu sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek. Siz zikri sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek.
Bütün vasıta emirleri severek yapacaksınız. Çünkü Allah size onları sevdirecek. Garanti etmiş sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu Allah'a ulaştıracağına, üçüncü kat cennetin sahibi kılacağına, dünya saadetinin yarısını mutlaka o kişiye kazandıracağına dair garanti vermiş Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi soruyorum sevgili kardeşlerim size. Siz şeytan olsaydınız ne yapardınız? Daha dahi yani bir şey yapamazdınız. Şeytan allem etmiş, kalem etmiş, üç kağıtçılığını en kesin şekilde gerçekleştirmiş ve asırlar boyunca insanları yutturmayı başarmış. Herkes vasıtaları hedef zannediyor. Ya da yeni tabir kullanalım, araçları amaç zannediyor. İnsanlara sorun, Allah sizi neye yaratmış? Namaz kılalım diye yaratmış, oruç tutalım diye yaratmış, zekat verelim diye yaratmış, hacca gidelim diye yaratmış, kelime-i şehadet getirelim diye yaratmış. Buna inandırmış insanları sevgili kardeşlerim. Şimdi beraberce Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Allah Teala acaba niçin koymuş sahabenin hayatını Kur'an-ı Kerim'e? Hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Gelecek bütün nesillere sahabenin hayatını projekte ediyor Allah Teala. Onlar diyor Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar diyor kainattaki en büyük müşriye ulaşıp tabi oldular. Onlar diyor hepsi ruhlarını bana ulaştırdılar, teslim ettiler. Onların hepsi fizik vücutlarını bana teslim ettiler. İkinci teslim. Onların hepsi nefslerini bana teslim ettiler. Üçüncü teslim. Onların hepsi iradelerini de bana teslim ettiler diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam beş şeyden bina edilmiştir diyor. Bu şartlar olmazsa olmaz diyor. Gerçekten bu vasıtaları kullanamazsınız, o hedefe asla gidemezsiniz. Olmazsa olmaz. Ama kapınızın önündeki arabayı eğer gideceğiniz yer zannediyorsanız yanılıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Kapınızın önündeki araba bir araçtır. Sizi ruhunuzu teslim etmek birinci menziline, fizik vücudunuzu teslim etmek ikinci menziline, nefsinizi teslim etmek üçüncü menziline, iradenizi teslim etmek dördüncü menziline götürecek olan bir vasıtadır. Ona benzinini koyacaksınız, yağını koyacaksınız, bakımını tutacaksınız ve o vasıtayı, diyelim ki tekerleri namazı temsil ediyor, direksiyonu zikri temsil ediyor, motoru şehadet getirmeyi temsil ediyor ve bunların hepsinden oluşan bir vasıta var kapınızın önünde. Ben birini kullanırım, ötekileri kullanmam diyemezsiniz. Ayrıca söylediğim gibi siz sevmeyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Allah size sevdirecek. Öyleyse isterseniz beraberce bakalım. Hidayet çağının temelini teşkil eden esas ibret vasıtası, ispat vasıtası Kur'an-ı Kerim'deki sahabenin hayatıdır. Allah Teala onlar için son derece önemli bir açıklamada bulunuyor. Âl-i İmrân 119. Son derece önemli bir açıklama. Onlar size buğz ettikleri halde siz onlara gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Bu ne demek biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu
meselenin ruhunu teşkil ediyor. Özünü teşkil ediyor, hülasasını teşkil ediyor. Esansını teşkil ediyor. Hem esasını hem de esansını, ruh demek. Nane ruhu dediğimiz zaman nanenin esansı anlaşılır, gene ruh manasına gelir. Öyleyse o ruha dikkatle bakın. Sahabenin hayatı Kur'an-ı Kerim'de acaba niçin bütün gelecek nesillere projekte edilmiş Allah-u Teala tarafından? İşte bunun için onlar kitabın bütününe iman ediyorlardı. Yani ne demek onlar kitabın bütününe iman ediyorlardı? Onlar kitabın, Kur'an-ı Kerim'in bütününü tatbik ediyorlardı. Neyi içeriyordu bütün? 7 safa içeriyordu. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, 2, ruhu Allah'a ulaştırmak, 3, fizik vücudu Allah'a aslen kılarak teslim etmek, 4, nefsi aslen kılarak Allah'a teslim etmek, 5, irşada ulaşmak, 6, iradeyi Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya ulaşmak, 7. Sahabe bu 7 safhanın bütününü gerçekleştirdiler. Nasıl? Allah'ın farz kıldığı bütün hükümlere itaat ederek, onları gerçekleştirerek. O zaman son derece önemli bir olaydan bahsediyoruz. Allah neyi farz kılmışsa hepsini gerçekleştirmişler. Allah neyi yasak etmişse onlardan kendilerini korumuşlar. Öyleyse önemli mi emri bil maruf, nehyanil münker? Elbette önemli. Çünkü neyi yapacaksınız, neyi yapmayacaksınız da hedefe gideceksiniz. Allah Teala tarafından tespit edilmiş ve konulmuş Kur'an-ı Kerim'e. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Siz de dileyeceksiniz. Onlar devrin imamına tabi oldular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainatın en büyük mürşidi. Siz de tabi olacaksınız. Ve bu safhaların zamanlar içerisinde adım adım ortadan kaybolduğunu görüyoruz. 7 tane İslam'ın safhası yerine İslam'ın 5 tane vasıtasını getirmiş iblis. Hedeflerin 7'sini de yok etmeyi başarmış. Yerine İslam'ın 5 tane vasıtasını getirmeyi başarmış. Ve bütün insanları söylediğimiz gibi bir hedefe gidecek yerde bir dairenin içinde mütemadiyen dönmeyi sağlayacak bir şekilde asırlar boyunca ayarlamış ve nihayet hedefine ulaşmış. Artık insanların kitapları bunları öğütlüyor. Siz dünyaya namaz kılmak için, oruç tutmak için, zekat vermek için, hacca gitmek için, kelime-i şehadet getirmek için geldiniz diyor. Peki o ayette hangi sır var? Âl-i İmrân 119'da siz kitabın bütününe iman edersiniz de hangi sır var? O devirle bu devri birbirinden ayıran temel hüküm var. Onlar Allah'ın bütün farzlarına riayet etmişler. Bütün yasaklarına riayet etmişler. Yasak ettiği fiilleri asla işlememişler. Farzların da hepsini yerine getirmişler. Nedir farz? Birinci farz Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Dilemezseniz diyor benim cennetime giremezsiniz diyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? İşte Rab
20, 21, 22. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصَلَ وَيَحْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'ın ahdini ifa ettiler ve misaklarını bozmadılar ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Onlar kötü hesaptan korkanlardır. Yani kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmasından korkanlardır. Peki kim bunlar? Bunlar kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmaması için ne yapmaları lazım geldiğini anlayanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kaybettiği dereceler mutlaka kazandıklarından fazla oluyor. Onlar huşu sahipleridir diyor Allah Teala. Allah'a karşı huşu duyanlardır diyor. Ve 22. ayette de ve onlar Allah'ın zatını sabırla Allah'tan dileyenlerdir. Sabırla Allah'tan Allah'ın veçhini dileyenlerdir. Zatını dileyenlerdir. Zata ulaşmayı dileyenlerdir. Ve zatı görmeyi dileyenlerdir. Öyleyse neymiş birinci farzı Kur'an-ı Kerim'in? Allah'a ulaşmayı dilemek. Onlar mı dilemişler? Bugün mü dilenmiyor? Böyle bir talep hiç kimsede yok. Din öğrenimini tamamlamış olan hiç kimse bugün Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü bu öğretim dizaynı içerisinde bu mevcut değil. Yani kitabın bütünü, öğretimin bütünü içerisinde, bugünkü öğretim statüsü içerisinde kitabın bütünü yok. Kitabın bir kısmı var. Bu kitabın bütünü neyi içermiyor? İnsanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan temel hükümlerin hiçbirini içermiyor. Hedefleri tamamen yok etmiş. Öyleyse bundan 14 asır evvel demek ki o kitabın bütüne tabi olanlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böylece kitabın bütününün birinci faslını tamamlamışlar. Sonra İkinci safhaya ulaşmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. İşte yedi tane safhanın itiraz edilmeyen tek noktası burası. Evet diyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Neyse çok şükür. Tartışmasız bir safhamız var. Hepsi tabi olmuş. Hamdolsun ki buna kimsenin bir itirazı yok. Öyleyse bugün durum ne? Bugün kimseye tabi olunmaması için herkeste bir genel çaba var. Allah'la kul arasına kimse giremez. Allah Teala da tam aksini söylüyor. Secde 24'te ve cealna minhum eymeten yehdune bi emrina diyor. İnsanlardan imamlar kıldık. Emrimiz de insanları hidayete erdirsinler diye. Allah öyle diyor, onlar da böyle diyor. Olur ha. Öyleyse ikinci safhayı da gerçekleştirmişler. Bugün o ikinci safha artık yok. Öyleyse kitabın bugün bütününe iman ediyor mu insanlar? Tatbik ediyor mu? Hayır. İkinci safhayı tatbik etmiyorlar. Üçüncü safha ruhun Allah'a ulaştırılması. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. İşte Zümer 18. Onlar sözü dinlerler. En güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Bugün ruhun Allah'a ulaştırılması kesinlikle yerine getirmek şöyle dursun, reddediliyor. Ruh insana hayat verir diyorlar. Kimin ruhu Allah'a ulaşır? Ölülerin. İnsan ölmeden ruhu Allah'a ulaşamaz diyorlar. Vücuttan çıkınca insan öleceğine göre, sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel onların hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ali İmran 20,
Habibi müminlere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Onlar nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Bütün sahabe, Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onların nefslerini Allah'a teslim ettiklerini söylüyor. Hepsi irşada ulaşmışlar. Bugün kimse nefs teslimi diye bir olaydan bahsetmiyor. Bu da yok. Kitabın bütününden insanların kurtuluşunu temin edecek olan o hedeflerin her birisini yok etmeyi başarmış İblis. Hedefler bir anda yok edilmemiş. Hedefler asırlarca, binlerce yıl süren iblisin gayretiyle adım adım yok edilmiş. Ve bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Hicurat 7. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinizi dinleseydi bundan zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Ve hepinizin kalbini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmış. Peki iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına gelmişler mi? Gelmişler. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi diyor ki o sahabe künen evelin var ya, onlardan bir kısmı ensardan da bir kısmı macirinden de bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. İradelerini Allah'a teslim etmişler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne görüyorsunuz? Onlar kitabın bütününe tabi oldular. Mehmet Akif Ersoy nasıl diyorsa ki, onlar Kur'an'dan bahsetmiyorlar, Kur'an'dan almalıyız bütün hakikatleri diyorsa, doğruyu söylemişse, bu basit karşılaştırma 14 asır evvel onların kitabın bütününe tabi olduğunu, bugün kitabın bütününün devre dışı kaldığını görüyoruz. İnsanların 7 kat cennete ulaşmasını temin edecek 7 tane safhanın hepsi devre dışı kalmış. Hepsini devre dışı kalmayı, bırakmayı başarmış iblis. Ve nasıl başarmış bunu? Vasıtaları hedef olarak kabul ettirmiş. Böyle başarmış. İnsanlar namaz kılmak için, oruç tutmak için, zekat vermek için, hacca gitmek için, kelime-i şehadet getirmek için hayata getirildiklerini zannediyorlar. Ve en kötüsü bu 5 tane vasıtanın içinde bütün hepsinden daha önemli olan zikir yok. Zikir yoksa hiçbir aşamayı gerçekleştiremezsiniz. Zikir yoksa mahvoldunuz demektir. Ve o da imanın bütününü ifade ediyor. İmanın bütününün arasında zikir de var. Ve zikir bugün devreden tamamen çıkmış durumda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizler bu bakımdan geleceğin en sağlam projektörlerisiniz. Çünkü siz öğrendiniz. Ayetlerle öğrendiniz. Hiç kimse sizi aldatamaz. Öyleyse 14 asır evvel onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabe ne yaptıysa, ondan evvel Hazreti İsa ve ona tabi olanlar ne yaptıysa, ondan evvel Hazreti Musa ve Hazreti Musa'ya tabi olanlar ne yaptıysa, siz de aynı şeyi yapıyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sahabenin yaptığı 7 safhada Allah'a teslim olmak. İslam kelimesi teslim kelimesiyle aynı kökten gelir. Hepiniz Allah'a teslim olmak şerefine erenlersiniz.
tabiyetten sonra 2-3 aylık, bilemediniz 5-6 aylık bir olay. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp teslim etmek, Allah'ın evliyası olmak, en az dünya saadetinin yarısına sahip olmak. 5-6 ayda Allah-u Teala garanti veriyor size bu hedeflere ulaşırsınız diye. Geri kalanı lafı güzaf. Sevgili kardeşlerim, işte Kur'an, işte Allah'ın hakikatleri, işte mutluluk, işte mutsuzluk. Seçin. Sevgili kardeşlerim, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı, hem cennet saadetini hem dünya saadetini yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Muhammed eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi Aleyke yevmidîn. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Es-sırâtı gayrı mağdûbi aleyhim ve lennâ'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Bu akşam sizlere İslam nedir? Tasavvuf nedir? İsimli serinin tasavvuf bölümünü anlatmak istiyorum. Tasavvuf nedir? Tasavvuf, İslam'ın yaşanmasıdır. Tasavvuf, İslam'ın ihya edilmesidir. Tasavvuf, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Adem'in, bütün peygamberlerin yegane dini olan, kainattaki tek din olan Hanif dininin hayata geçirilmesinin adıdır. Kur'an'ı bilmeyen insanlar tasavvufu bir lüks, bir fantazi veya gene tasavvufu bir aşırı dincilik olarak telakki etmişlerdir. Tasavvufu bir orta yoldan git kaidesinin sınırlarını aşan, onun ötesinde olan, yaşanması gerekmeyen bir takım zavallı insanların kendilerini telef ettikleri aşırı dincilik olarak düşünmektedirler. Bir kısım insanlar da tasavvufa irtica diye bakarlar. Gericilik. Sevgili kardeşlerim,

yapmıyorlar. Kur'an'ı terk ettiler. Yani Kur'an'ın hedef gösterdiği İslam'ı yaşamıyorlar. Yani tasavvufu yaşamıyorlar. Tasavvuf aşırı dincilik değildir. O irtica dedikleri şeyle neyi kastetmek istiyorlarsa tasavvuf o da değildir. Tasavvuf İslam'ın ta kendisinin, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin, ihya edilmesinin adıdır. Tasavvuf 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadıkları Kur'an'daki İslam'ın adıdır. Onlar dört başı mamur bir tasavvufu yaşadılar. Tasavvuf Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresinde halkın çoğunluğunun, askerin bütününün, ulemanın büyük kısmının, esnafın tamamının yaşadığı bir vetiredir. İki defa Kur'an yaşandı dünya üzerinde. Bir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Araplar tarafından. İki, Osmanlı zamanında, Osmanlı'nın yükselme devrinde. Osmanlı nizam-ı alem olduğu zaman, aleme nizam veren Osmanlı olduğu zaman, bunun arkasında sadece tasavvuf vardı. Onu terk ettiğimiz zaman ne hallere geldiğimizi şimdi görün. Dünyaya avuç açan parası olanlardan para dilenen bir ülke olduk. İçimizdeki işbirlikçiler ve Illuminati. Sevgili kardeşlerim, tasavvufu bir düşman gibi görenler, yaşanmaması lazım gelen bir hayat olduğunu iddia edenler, Kur'an'ı bilmedikleri için böyle söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf, acaba bu ismi nereden almış? Tasavvuf kelimesinin var olmasında iki alternatiften bahsediliyor. Birincisi, sof kelimesi. Sof, yün demek. Ve bundan 14 asır evvel tasavvufu yaşayan, yani İslami hayatı yaşayan sahabe, hepsi yün giyiyorlardı. Tasavvufun temelinde yün giyen insanların davranış biçimleri, dini yaşayışları esas alınmıştır. Diğer bir alternatif, ikinci alternatif de sofa kelimesi. Tasavvuf ehli sofadır, sufadır denir. Sufa kelimesi bizim zamanımızda sofa diye kullanılan kelimedir. Medine'deki mescidin arkasında üstü örtülü, kenarları tamamen açık bir kesim vardı. 50-60 kişilik bir grup sahabe
orada yatıp kalkarlar.

vardı. Görevleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her söylediğini harfiyen öğrenmeye çalışmak ve o sohbeti dinlemeyenlere, dinleyemeyenlere anlatmaya çalışmaktı. Ehli sufa kelimesinden sufa kelimesi alınarak tasavvuf kelimesi üretilmiş. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun bir kısım insanlar 8-9 asırlık bir hayatı olduğunu zannederler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde tasavvuf yokmuş. Ondan 6 asır sonra tasavvuf oluşmuşmuş. Allah'ın Kur'an'ını incelemeyen, kendilerine Allah'ın Kur'an öğretmediği, dini insanların yazdığı kitaplardan öğrenen zavallı insanlar hep yakıştırmalar yapmışlar. Vaktiyle onlardan birine rastlamıştık. Bir din adamıydı. Bir sohbette demişti ki Osmanlı'nın mahvolmasının sebebi tasavvuftur. Biz de ona ispat etmiştik ki Osmanlı'nın yücelmesinin sebebi tasavvuftur. Tasavvufun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 5-600 yıl sonra başladığını iddia edenler aslında tasavvufun ne olduğundan habersiz olan zavallılardır. Sevgili kardeşlerim, ilmi bir kariyere sahip olan insanlar eğer ellerindeki kitapları Kur'an'la karşılaştırmıyorlarsa, bize bizim okuduğumuz kitaplar yeter diyorlarsa, o zaman Bakara suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın onlar için ne söylediğine dikkat edin. Onlar kitabı bilmezler diyor Allah-u Teala. Onlar sadece zanlarıyla, kuruntularıyla hareket ederler. Emaniye ile hareket ederler. Onlar emaniyenin sahibidirler diyor Allah-u Teala. Dünyada şu anda İslam öğreten birçok üniversite var. Bir de bizim bu duvarsız üniversitemiz var. Allah'ın üniversitesi. İşte İslam'la tasavvufun birinin Allah'ın koyduğu kaideler, mutlaka emrolması lazım gelen temel esaslar İslam, ikincisinin de İslam'ın hayata geçirilmesi, yaşanması tasavvuf. Bu kadar. Tasavvuf bir hayat tarzıdır. Bir yaşam biçimidir. Ve kainattaki tek dinin Adem Aleyhisselam tarafından da yaşanan, bütün peygamberler tarafından da yaşanan, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından da yaşanan kainatın yegane dininin hayata geçirilmesi demek olduğunu söylemek istiyoruz. Tasavvuf, İslam'ın, tasavvuf, Hanif dininin
Tasavvuf, kainatın tek dininin hayata geçirilmesinin, yaşanmasının adıdır. Bir yaşam biçiminden, hayattan bahsediyoruz. Allah'ın farz kıldığı, değişmeyen tek kitap olan Kur'an'daki bütün temel esasları gerçekleştiren, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerini buna ilave ederek gerçekleştiren, sevgiyi temel alan, bütün insanlığa dostluğu, kardeşliği, sülh ve sükunu ulaştırmaya çalışan, kainatın din saliklerinin tek dininin yaşantısıdır. Sevgili kardeşlerim, bugün İslam şeriatına baktığımız zaman, bu şeriatın, kainatın tek dininin temel esaslarını, yani İslam'ı ihtiva etmediğini görüyoruz. İslam yaşantısı bütün dünyada İslam'ın 5 tane şartından ibaret olmuş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. 5 tane şart. Bu 5 tane şartı yaşıyorsan diyorlar kardeşim, sen mutlaka Allah'ın cennetine girersin. Eğer yaşamıyorsan gideceğin yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları korkunç bir tuzağa düşürmüş. Dikkat edin, Allah'ın emirleri iki cepheyi ihata eder. Bir, hedef emirler. 7 tane hedefi İslam'da tahakkuk ettirmek mecburiyetindesiniz. Bunları yaşayabildiğiniz zaman tasavvufu yaşamış olursunuz. Siz bir mutasavvıf olursunuz. Aynı zamanda siz bir gerçek İslam olursunuz. Gerçek insan, gerçek İslam'ı yaşayan insandır. İnsan olduğunun bilincinde olan, kainatın en üstün mahluku olarak yaratıldığının idrakinde olan ve kendisini böyle yaratan Rabbine şükran borçlu olan ve hayatını Allah'a adayan bir insanın yaşadığı hayattır tasavvuf. Tasavvuf mutluluğun kaynağıdır. Sadece tasavvufu yaşayanlar dünya mutluluğunun bütününe ve cennetin en üst standartlarına sahip olabilirler. Tasavvuf, İslam'ın 7 safhasını da içerir. Bugünkü din öğretimine bakarsanız, üniversitelerde müfredat programlarını alın, teker teker inceleyin, inceleyin, inceleyin. Neticede İslam'ı bulamazsınız. İslam, o öğretinin içinde mevcut değildir. İslam, 7 tane safha içerir. Tasavvuf da bu safhaların, 7 tane safhanın yaşanmasının adıdır. Kimdir ehli tasavvuf? Mutasavvuf kimdir? Bir, Allah'a ulaşmayı dileyendir. Sahabe dilediler. Kimdir mutasavvuf? İki, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'tan alacağı 10 tane ihsanla, Allah'tan mutlaka alacağı 10 tane ihsanla Allah'ın mürşidine ulaştırıp o mürşidinin de diz çöken
ona tabi olan kişi tasavvufun ikinci safhasını yaşamıştır. Böylece vücudundan ayrılan ruhunu 14. basamakta bu işlem oluyor. 14. basamakta vücudundan ayrılmış olan ruhunu sırat-ı müstakim üzerinden kim 21. basamakta Allah'a ulaştırmışsa, seyri sülükünü tamamlamışsa, Allah'ın zatında ruhu yok olmuşsa, o kişi ehli tasavvuftur, mutasavvuftur. O kişi bu noktada üçüncü safhadadır. Bütün sahabe üçüncü safhaya da ulaştılar. Birinci safhayı da, ikinci safhayı da, üçüncü safhayı da yaşadılar. Tasavvufun dördüncü safhası fizik vücudu veçhi, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete getirerek Allah'a teslim etmektir. 25. basamakta gerçekleşir. Bu İslam'ın da tasavvufun da dördüncü safhasıdır. Dördüncü kat cennete kişiyi ulaştırır. Dünya saadetinin %80'inden fazlasına ulaştırır. Ne zaman kişi daimi zikre gelmişse, ulaşmışsa, o kişi 5. kat cennetin ve dünya saadetinin %100'ünün sahibi olur. Bütün sahabe bunu da gerçekleştirmişlerdi. Buraya kadar olan bütün kesimleri gerçekleştirmişlerdi. İslam'ın 6. safhasında irşada ulaşmak söz konusudur. Bütün sahabe irşada ulaşmışlardı ve 7. safhasında iradeyi de Allah'a teslim etmek söz konusudur. Allah'ın vasiyetine, Allah'ın ahdine uygun olarak. Burası son safhadır. Kişiyi irşat makamına ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bunların her biri Allah-u Teala'nın temel emirleri, bütün insanların oraya ulaşmasını istiyor. Kendisinden sonra gelecek nesilleri irşada ulaştırmak için irşat makamının sahibi kılmak istiyor Allah-u Teala. Biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe irşat ehliydi. İrşat makamının sahibiydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, son noktaya ulaştıklarını, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ve irşat makamının sahibi olduklarını ve tabiini irşada ulaştırdıklarını kesin olarak ifade ediyor Allah Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bugün tatbik edilmekte olan dinin temellerine indiğiniz zaman kocaman bir saha göreceksiniz. Bu saha fıkıh sahasıdır. Alabildiğine genişletilmiş ve bu konuda çok alimler yetişmiş. Halen hayatta bu konunun gerçek alimleri dünyada bu ilmi layıkı veçiyle temsil ediyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, fıkıh ilmi insanı kurtaramaz.
fıkıh bilen alimler kendi dinlerinin 14 asır evvel tatbik sahası bulan adına tasavvuf dediğimiz İslami yaşantının bütününü gerçekleştirmedikleri sürece hep ne kadar hazin bir tecellidir ki kurtuluşun, felahın dışında kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, kanunları Allah koyar. İşte tasavvuf dediğimiz hayatta İslam'ın tatbikatında ruhun da bir, fizik vücudunda iki, nefsin de üç ve iradenin de dört Allah'a teslimi esastır. 14 asır evvel yaşanan İslam'la bugünkü İslam'ı karşılaştırdığınız zaman din ilminin, İslamiyeti öğreten din ilminin Allah'ın temel hedeflerinden ne kadar saptığını net bir şekilde görmek söz konusu olur. Onun için tasavvuf, yani Kur'an'daki İslam'ın yaşanması, bugünkü din adamlarının mutlaka öğrenmeleri gereken bir hak gerçektir. Hakkın bir hakikatidir. Ve alimlerin çok büyük bir kısmı dinlerinden haberdar değillerdir. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel sahabenin yaşadığı din İslam diniydi. Onlar mutasavvuftu. Tasavvufu bütün boyutlarıyla yaşayanlardı. Öyleyse tasavvuf nedir dediğimiz zaman söylediğimiz şeyler birçok insana yaşanması lazım gelenin ötesinde bir lüksün yaşanması gibi, farz olmayan bir şeylerin yaşanması gibi bir zehap uyandırıyor, bir zanna kapılıyorlar. Kendilerinin yaşadığı İslam'ın 5 şartını yeterli zannediyorlar. Hep zanna, yani emaniyeye dayalı bir öğrenme ve öğretme tekniği bugünün din camiasını bütün boyutlarıyla esaretine almış durumdadır. İblis daha evvel kitapları değiştirmiş. Tevrat'ı da, Zebur'u da, İncil'i de değiştirmiş. Ama temele dokunamamış. Allah'a teslim mevzuu hepsinde aynen duruyor. Tek Allah mevzuu hepsinde aynen duruyor. Allah'a teslim standartları da hepsinde duruyor. Geri kalan kesimleri değiştirmeyi başarmış. Bir değişiklikler yapmış. Ama bütün dinlerin içinde, şu anda Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de, bütün dinlerin içinde de %10'dan daha küçük topluluklar Allah'ın kainattaki yegane dininin esaslarını, yani tasavvufu hala yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, şu anda Allah-u Teala'nın Kur'an'daki gerçeğinin standartları içinde
bütün dünyadaki bütün milletlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Allah Teala buyuruyor ki Müminin 44'te biz bütün milletlere ard arda Resul göndeririz. Dikkat edin, ard arda diyor, ardı arkası kesilmeksizin diyor. Ard arda Resul göndeririz ve hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimdekiler o Resulü mutlaka yalanladılar diyor Allah-u Teala. Mutlaka inkar ettiler diyor. Hiç istisnası olmamış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün kavimlerdeki Resuller o kavmin halkı tarafından hep inkar edilmiş, inkar edilmiş ve inkar edilmiş. Bugün de aynı şey oluyor. Bütün kavimlerdeki Resuller inkar ediliyor. Şu anda hangi dinden olurlarsa olsun, bütün ülkelerde Allah'ın Resulleri yaşıyor ve oradaki din öğretisini değil, Allah'ın kendilerine öğrettiği Hazreti İbrahim'in Hanif dinini insanlara anlatıyorlar. Ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesini insanlara anlatıyorlar. Dünya sulhunu neticede kuracak olanlar da onlardır. Anlaşılacaktır ki sadece tek bir din vardır. İşte o dinin yaşanması, onun adı tasavvuftur. Türkçemizde Allah'ın evliyasına ermiş denilir. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Allah'ın emri üzerine ruhunu 12 defa üzerine farz kıldığı bir hüviyette o kişi ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmış. Ruhu Allah'a ermiş. Bu sebeple adı ermiş olmuş kişinin, yani evliya olmuş. Her devirde ehli tasavvufla Allah'ın Kur'an'daki İslam'ını yaşamayanlar arasında hep anlaşmazlıklar olmuş. Bugün de olması çok tabii görünüyor bize, eşyanın tabiatına uygun. Her zaman tasavvufa ve tasavvufu yaşayanlara saldırılıyor. İnsanlar bunu usul haline getirmişler. Bizim en çok acıdığımız husus insanlara şurası ki, tatbikatlarının yeterli olduğunu zannediyorlar. Tasavvufu bir lüks, bir fantazi olarak görüyorlar. Sevgili kardeşlerim, şimdi sizinle 14 asır evvele dönüyoruz. Ve görüyoruz ki sahabe tasavvufun 7 safhasını da yaşamış ya da sahabe İslam'ın 7 safhasını da yaşamış. Eğer sahabenin hayatı Kur'an'daki İslam hala birçok insana bir şey söylemezse o insanların kurtuluşunun mümkün olmadığı vakası bizi sadece hüzne boğar. Hep acırız o din alimlerine ki ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Sevgili kardeşlerim, 4 yıl İlahiyat Fakültesi okuyacaksınız. Bilmem kaç yıl master yapacaksınız. Bilmem kaç yıl doktora yapacaksınız. Doçent olacaksınız, profesör olacaksınız.
din öğreteceksiniz insanları kurtarmak için. Ama ne siz kurtulabileceksiniz ne de öğrettiğiniz insanlar. İşte İslam gerçeğini, tasavvufu inkar edenlerin durumu. Sevgili kardeşlerim, ne kalmış geriye İslam'dan? Fıkıh kalmış. Ne kalmış geriye İslam'dan? İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Ne fıkıh, ne İslam'ın 5 tane şartı hiç kimseyi kurtaramaz. Kurtarabilir mi? İslam'ın 5 tane şartı sadece vasıtaları ifade eder. Allah-u Teala ise hedef gösteriyor. Hedeflerle vasıtaları birbirine karıştırmayın. İblis insanlığın başına en büyük çorabı böyle örmüş. Namaz kılmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de, hepsi sadece bir vasıtadır. Sizi Allah'a teslim olma hedefine götürecek olan bir vasıtadır. Allah-u Teala sizden sadece Allah'a kul olmanızı, yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi ister. Farz kılmıştır üzerinize. Bu teslimleri gerçekleştirirken namaz da kılacaksınız, oruç da tutacaksınız, zekat da vereceksiniz, hacca da gideceksiniz, kelime-i şehadet de getireceksiniz. İslam'ın 5 şartı o hedeflere sizi ulaştıracak olan vasıtalardır. İslam'ın 5 şartı İslam'ı yaşamanız için, yani tasavvufu yaşamanız için mutlaka kullanmak mecburiyetinde olduğunuz vasıtalardır. 4 tane menzile gideceksiniz. Bunun için bir araba kullanıyorsunuz. Bu kullandığınız araba bir vasıtadır. Namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi ve bütün bunların üzerinde bunların hepsinden daha önemli olan, toplamından da daha önemli olan zikir yapmayı ihata eder. Zikir de dahil olmak üzere hepsi vasıtadır. Hedef değildir. Hedefler, demin söylediğimiz hedeflerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu muhsin kılıp Allah'a teslim etmek, nefsi ahsen kılıp Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi de Allah'a teslim etmek. 7 tane safha tasavvufun esasını teşkil eder. Tasavvufi yaşantının, tasavvufun İslami hayatın hepsi birer aşamasıdır. Hepsi ard arda gelen hedefleridir. Ve Allah-u Teala hepsini farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, bu yolun, tasavvufun en sonunda iradenin Allah'a teslimi gelir. Bu Kur'an-ı Kerim'de hakka tukatihi takva olarak adlandırılıyor. Takvanın 7. mertebesi. Ve herkesin üzerine farz. Ya eyyühellezine aminittekullâhe hakka tukatihi وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Allah-u Teala diyor ki, ey amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki, bu bir hakkın takva olsun. Bu hakkul yakin takvası olsun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslimi külli ile her şeyinizle teslim olun, sonra ölün. Öyleyse lafın
uzununa gerek yok. Şimdi sizlere ispat edeceğiz ki bundan 14 asır evvel sahabe 7 tane Safa'nın hepsini yaşamışlar. Bu sadece en sonuncusunu söylediğimiz olay hepimize farz ise diğerleri de farz değil mi dersiniz? Zamanımızın din adamlarına ilk sualimiz, zikir farz mı? Değil diyorlar. Sonra ispat ediyoruz ki zikir farzdır. O zaman biz onlara soruyoruz. Zikrin farz olduğunu ispat ettikten sonra farz mıdır diyoruz. Farz diyorlar o zaman. Peki madem farzdır, neden sizin 32 farzınızın içinde de 54 farzınızın içinde de zikir yok? Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var ama zikir yok. Kaldı ki zikir de sadece bir vasıtadır. Hedef değildir. Hedefe ulaştıracak olan vasıta. İslam, biliyor musunuz? Silim kökünden geldiğine göre neden kafanızda bir çağrışım vücuda getirmiyor? Demek ki bu silim kökünün bütün dünyaya yayılmış olan temel anlamı teslimdir. Allah'a teslim olmak. Sevgili kardeşlerim, iblis devreye girmiş ve bu dini bildiklerini düşünen insanlara demiş ki İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve İslam'ın da Allah'a teslim olmanın da 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Kim bunları yaparsa İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiştir. İslam da Allah'a teslim olmak olduğuna göre bu kişi kendine düşeni yapmıştır. Allah'a teslim olmuştur. Gördünüz mü? İblis meseleyi çözmüş bile. Ama bu yüzden insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. 73 fırkadan 72'si. Sadece onlar, İslam'ı yaşayanlar, sırat-ı müstakimin üzerinde olanların kurtulabileceği ifade ediliyor. Sevgili kardeşlerim, şimdi beraberce 7 Safa'ya bakıyoruz. Ve beraberce Ra'd suresinin 20, 21, 22. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor: Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudunel misak. Misaklerini, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak konusunda Allah'a verdikleri yeminlerini bozmazlar. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yugafune suhel hesap, kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olması sebebiyle cehenneme gitmekten korkarlar. Ve yahşemle rabbehum, Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve lezine sabir ibtigae ve çe rabbehum. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ne olmuş bu insanlar? Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar.
Kimmiş bu insanlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Ve sadece Allah'ın zatına ulaşmak değil, aynı zamanda Allah'ın zatını görmeyi de içeriyor konu. Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabeye bakıyoruz. Acaba hepsi hidayete erdiler mi? Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdılar mı? Hepsinin ulaştırdığını görüyoruz. Hepsi hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ruhun hidayeti nedir? Allah Teala Ali İmran 73'te buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse bakıyoruz sahabe hidayete ermişler mi? İki ayet kesinleştiriyor bunu. Birincisi Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi: onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline uyarlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala sahabe için. Ama bir evvelki ayetle birleştirirsek daha güzel bir sonuca ulaşabiliriz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi: Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî." Onlar şeytana kul olmaktan iştinâb ettiler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Hepsi hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler de ruhlarını Allah'a ulaştıranlar olduğuna göre Rad suresinin 20 ve 21. ayetlerinden ve 22. ayetlerinden çıkardığımız sonuç o oluyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinize farz, eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir ifadesinin, tasavvufun bu temel mevzunun bütün sahabe muhtevası içindeymişler. Sonraki kesime bakıyoruz. Bundan sonra ne oluyordu? Allah'a ulaşmayı dileyen kişilere Allah Teala 10 tane ihsan veriyordu. Bu 10. ihsanla onlar mürşitlerine ulaşıyorlardı ve tabi oluyorlardı. Bütün sahabe tabi olmuş mu? Kesin. Allah Teala diyor ki Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde: Habibim, sana biat etmek Allah'a biat etmektir. Onlar orada Akabe'de sana tabi oldukları zaman o ağacın altında onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Biat kesin. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a biat etmişler. Demek ki 14. basamaktaki tasavvufun ikinci kesimi de tamamlanmış sahabe tarafından. İslam'ın ikinci safhası, tasavvufun da elbette aynı standartlarda ikinci safhası. Sonra devam ediyoruz. Acaba sahabe hidayete ermişler mi? Demin gördük ki üçüncü safhayı da 21. basamağında tamamlamışlar. Hidayete ermişler. Hepsinin ruhu Allah'a ulaşmış.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir konunun 4. safa 25. basamakta fizik vücudu peçi Allah'a teslim etmek. Peki onlar 14 asır evvel veçlerini de fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi etmişler. Allah Teala çok net olarak söylüyor bunu. Diyor ki Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde, Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onların arasında da teslim olanlar var mı? Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, veçlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha evvel hidayete ermişlerdir diyor Allah Teala. Yani daha evvel onlar mutlaka ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Bir defa ayet net olarak bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini kesinleştirmiş. Ama yetmez. Daha evvel hidayete erdiğini de bir defa daha vurguluyor. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi bütün sahabenin. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değil, hayattayken görenler değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerden ona tabi olanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onlar sahabe. Şimdi kendileri tabiyeti kabul etmedikleri için sahabenin tarifini de değiştirmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir diyorlar. Oysa ki putperestler de görmüşlerdir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. Şeytana tapanlar da görmüşlerdir. Hristiyanlar da görmüşlerdir. Yahudiler de görmüşlerdir. Ama hiçbirisi sahabe olmamıştır. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Öyleyse hepsi tabi olmuşlar. Peki ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Demek ki dördüncü kat cennetin hepsi sahibi olmuş. Dünya saadetinin de %81'ine ulaşmışlar. Ama o kadar da kalmıyor. Onlar daimi zikrin de sahibi olmuşlar. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin hidayet erdikten sonra ulul elbab olduğunu da söylüyor. Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 190 ve 191. ayetlerinde diyor ki: "Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." O ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse hep Allah'ı zikretmek. Daimi zikir ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmektir. Yirmi beşinci basamakta fizik vücut Allah'a teslim edilir. Bütün sahabe etmişler. 27. basamakta daimi zikirle nefs Allah'a teslim edilir. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. 27. basamak. 5. safa
ve bütün sahabe daimi zikrin sahipleri, yani 5. kat cennetin ve dünya saadetinin %100'ünün sahipleri olmuşlar. Nefslerinde hiç afet kalmamış. Tam bir mutluluk yaşamaya başlamışlar. Bu sebeple o devre asr-ı saadet deniyor. Asr-ı saadet denmesinin arkasında insanlar acaba dünya zenginliğine mi sahip oldular zannediyorlar. Sahabe asr-ı saadeti yaşadılar. Çünkü daimi zikre ulaştılar. İç dünyalarında da kesintisiz bir suç ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Dış dünyalarında da kesintisiz bir suç ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir suç ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Dünya saadetinin %100'üne sahip oldular. Bu sebeple onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Tasavvufun dördüncü safhası, affedersiniz, beşinci safhası daimi zikre ulaşmak, nefsi teslim ve altıncı safhasına bakıyoruz, irşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. Allah Teala buyuruyor ki Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde, ey sahabe, biriniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinize itaat etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini o kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah'ın farz kıldığı her hususun gerçekleştirildiğini görüyoruz sahabe tarafından. Allah Teala fizik vücudun teslimini de nefsin teslimini de farz kılmış ve bütün sahabe fizik vücutlarında, nefslerinde Allah'a teslim etmişler. Allah-u Teala beçinizi Allah'a teslim edin ve böylece takva sahibi olun buyuruyor. Bütün sahabe beçlerini Allah'a teslim edip takva sahibi olmuşlar. Allah-u Teala nefsin Allah'a teslimini de farz kılıyor. Onları dinde halis kullar olmayı emretmekle. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılmış dinde halis kullar olmakla emrolundular. Böyle bir farz müessesesi gerçekleşmiş. Bakıyoruz ki bütün sahabe daimi zikre ulaşmış ve ihlas sahibi olmuş. Sonra bundan sonraki kademe salah makamının 4. mertebesindeki irşada ulaşmak. Görüyoruz ki bütün sahabe irşada ulaşmış. Peki irşada ulaşmak farz mı? Evet farz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Ucubi davetet da'i izade ani fel yestecibu li
ve yu'minu bi lealehum yarşidun. Diyor ki dua edenin davetine dua ettikleri takdirde icabet ederiz. Ama herkesin değil diyor. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah Teala. Öyleyse irşada ulaşmayı Allah Teala üzerimize farz kılmış. Bundan 14 asır evvel sahabe gördük ki hepsi irşada ulaşmışlar. İrşattan sonra bir hakkın takvaya ulaşmak, iradenin teslimi söz konusu. Bakıyoruz ki bütün sahabe bu hedefe ermişler. Allah Teala Bakara Suresi'nin 132. ayet-i kerimesinde teslimi külli ile teslim olanların, yani iradenin de teslim edenlerin muhtevasını veriyor. Onların Allah'a teslimleri bir hakkın teslim, teslimi külli ile teslim ve ölçüsü de ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Sonra ölündeki bütün teslimler tamamlandıktan sonraki ölüm olayı. Bakara 102'de de farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala ya eyyüellezine aminettekullâhe hakka tukatihi. Ey amin olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Sonra ölün. Yani bir hakkın takvanın sahibi olduktan, iradenizi de Allah'a teslim ettikten sonra ölün diyor Allah Teala. Ve bakıyoruz bütün sahabe öyle yapmışlar. Bakara 136'da, 132'de Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakup'un ve orada sayılan kişilerin nasıl Allah'a teslim oldukları, bir hakkın teslimi, teslimi külliye teslimi anlatıldıktan sonra 136. ayet-i kerimede sahabenin o teslimle teslim oldukları, müslümun oldukları ve ölmeden evvel iradelerini de Allah'a teslim ettikleri kesinleşiyor. Ama bu teslim kişiyi irşat makamına ulaştırdığına göre bir başka yönden daha sağlamasını yapabiliriz bu konunun. Sahabenin bir hakkın takvayla teslim olup olmadıklarını. Acaba sahabe irşat makamının sahibi oldular mı? Başkalarını Allah'a ulaştırdılar mı? Kesin. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi sahabenin hepsinin Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar olduklarını görüyoruz. Diyor ki tövbe yüzde Allah-u Teala o sabikun el ebelin var ya, hayırlardaki müsabakalarda yarışanlar. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara, ensara ve muhacirine İhsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe 28. basamağın 5. kademesine de ulaşmışlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler ve Allah'ın bu teslimden sonra söylediği irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olmuşlar. Tabiini de irşat kademesine ulaştıracak kadar onların tabiyetini mutlak olarak gerçekleştirmişler. Tabiyetin gerçekleştirilmesi 14. basamakta. Hayırlarda yarışmaksa en az 26. basamakta.

Allah'a davet etmişse Allah'a davet eder. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a davet ediyor muydu? İşte Allah Teala Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde net olarak bunu söylüyor. Çok net olarak Allah Teala buyuruyor ki sahabe için ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur, diyor Allah Teala. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe tasavvufu yaşamışlar. Sadece ruhlarını Allah'a ulaştırmamışlar. Böylece ruhlarını Allah'a teslim etmemişler. Onunla yetinmemişler. Fizik vücutlarını da teslim etmişler. Nefslerini de teslim etmişler. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Takvaların en sonuncusu olan bir hakkın takvaya ulaşmışlar. Hakkül yakin takvasına ulaşmışlar. Ve böylece hepsi Allah'ın zatını da görmüşler. Rüyetullah, Allah'ın basiret üzere görülmesi ancak hakkül yakin takvasındadır. Ve Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği şey, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sahabenin de rüyetullah olduğu, yani Allah'ın zatını gördüğü kesinleşiyor. Hakkül yakın takvasının sahibi oldukları o ayet-i kerimeden de belli. Bir taraftan irşat makamının sahibi olduklarını ispat eden Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesiyle belli hepsinin hakkül yakın takvasında olduğu. Bir taraftan Bakara Suresinin 132 ve 136. ayetleriyle sabit. Üçüncü cepheden de Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesiyle sabit. Allah'ı görmüşler, hakkül yakin takvasının sahibi olmuşlar. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf denilen şey insanın Allah'a teslimi ve her teslimde daha büyük bir mutluluğu ve daha üst seviye bir cenneti elde etmesidir. Ve Allah Teala bunu istiyor. Herkes en üst seviyede cennetlerin sahibi olsun. Herkes Kur'an'ı yaşasın, yani tasavvufu yaşasın. Öyleyse bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular. İrşat zamanımız ulemasınca reddediliyor. Deniyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşitti. Artık irşat yok. İrşat onunla birlikte kapanmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Resul'dü diyorlar. Ondan sonra Risalet de yok. İkisi de Kur'an'a hiç uymuyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki, Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur diyor. Resullerin sonuncusudur demiyor. Ve şunu görüyoruz ki emani bilgilerin sahipleri tasavvufa karşı çıkıyorlar ama her açıdan yanlışlıkların sahipleri olarak. Tasavvufu bilmiyorlar, İslam'ın 7 safhasını bilmiyorlar, İslam'ın 28 tane basamağından, 4 tane 7 basamaktan haberleri yok ve en kötüsü İslam'ın ve tasavvufun temeli olan Allah'a ulaşmayı dinlemiyorlar. Yani kurtulmaları mümkün değil.

İşte Bakara suresinin, affedersiniz, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ وَلَاِكَ مَوَاهُمِ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ buyuruyor Allah Teala. Diyor ki Yüce Rabbimiz, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatının, dünya hayatından razı olurlar. Onlar dünya hayatı ile mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Dikkat edin, bu iki ayet, Yunus 7 ve Yunus 8, çok büyük bir Kur'an hakikatini sürüyor gözlerin önüne. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor. İrşad yolunu seçmeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. A'raf suresinin 146. ayet-i kerimesinde. Ve zamanımızın din adamları bunların hiçbirini bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Tasavvufu, yani İslam'ı yaşamıyorlar ama İslam'ı en üst seviyelerde öğrettikleri iddiasındalar. Öğrettikleri sadece İslam'ın 5 tane şartıyla fıkıh ilmi. Sevgili kardeşlerim, ikisi de bir insanı Allah'ın cennetine ulaştırabilecek olan yeterliliğe sahip değildir. Şimdi bir sonuca ulaşıyoruz. Tasavvuf 7 tane safha içerir. İslam'ın 7 tane safhasını, o 7 safhayı yaşayan insan, Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği dünya saadetinin de, cennetlerden Adın cennetinin de en üst kattaki cennetlerinde sahibi olur. Allah Teala'nın ne söylediğine dikkatle bakın. Söylediği şey, insanları bu hedefe ulaştırmayı alıyor muhtevasına. Teslim. Allah Teala bu söylediğimiz bütün standartları farz kılıyorsa ve diyorsa ki, ey insanlar, bana ulaşmayı dileyin. Sizde benim bir emanetim var. Size ruhumdan üfürdüm, geri almak üzere üfürdüm. Dünya hayatını yaşarken onu bana iade etmekle mükellefsiniz diyor Allah Teala. Ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşmasını Allah Teala üzerimize tam 12 defa farz kılmış. Tasavvuf en büyük boyutta bu farzların üzerine oturmuştur. Çünkü tasavvufla, Kur'an'daki İslam'la, Kur'an dışı öğretilen bugünkü geleneksel İslam öğretisi birbirinden en geniş anlamda burada ayrılırlar. Kitaplardan öğrenilen emaniye bilgilerin temelini teşkil ettiği, tamamını teşkil ettiği geleneksel İslam ne Allah'a ulaşmayı kabul eder, ne Allah'a ulaşmayı dilemeyi kabul eder, ne mürşidi kabul eder, ne fizik vücudun, nefsin, iradenin Kur'an hakikatlerinde söylediğimiz standartlarda Allah'a teslimini kabul eder.
Ne kalır geriye? Sadece İslam'ın 5 şartı. Sevgili kardeşlerim, Allah hedeflerden bahsediyor. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi bana teslim edeceksiniz diyor. Bunu emrediyorum size diyor. Bırakınız teslim etmeyi. Dilemiyorsanız diyor bunu. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız hiçbir zaman benim cehennemimden kurtulamazsınız diyor. Ama bizim bu devirdeki din öğreticilerimizin bundan haberleri bile yok. Sevgili kardeşlerim, çok ciddi bir trajediden bahsediyorum. Bütün insanların İslam'ı yaşadığını zanneden insanların topyekün cehenneme doğru gidecekleri, %10'dan çok daha az insanın kurtulacağı bir devre yaşıyoruz. Dini öğrettiklerini zannedenler bir şey öğretemiyorlar. Kurtuluşa ulaştırabilecek olan hiçbir şey öğretemiyorlar. Bunların arasında o kadar az insan İslam'ı yaşıyor ki bu İslam'ı yaşaması zaten en güzeli ifade ediyor. Ama onlar da büyük hüzün içerisinde. Neden? İslam'ı yaşayanlar, yani tasavvuf erleri, eğer öğretim üyesi olmuşlarsa o öğretim müessesesinde Allah'ın emirlerinin hiçbirisinin insanları kurtuluşa ulaştıracak olan emirlerinden bahsediyorum. Hiçbirisinin tatbik edilmediğini görmenin hüznü onları dilhun ediyor. Büyük hüzne sürüklüyor. Ne yazık ki bunlar böyle olmasına rağmen hangi üniversitelerse o üniversitede sadece müfredat programını öğretebilecek olan bir yetkinin sahipleridir. Bu da ayrıca üzüntü konusu. Neden? Hem ilim öğreteceksiniz, hem de insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bir ilmi öğretme pozisyondasınız, ama öğreteceğiniz ilim hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramıyor.

böyle büyük bir handikap, bir büyük aldanış ve şeytanın insanları büyük kitleler halinde cehenneme doğru, milyarlarca insanı yolcu etmesi. Bunun arkasında sadece İslam'ın yaşanamaması, yani tasavvufu ve hayatta olmayış yatıyor. Tasavvufu yaşayamamak yatıyor. Sevgili kardeşlerim, İblis insanları cennetine ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine ulaştıracak olan temel faktörleri yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Daha burada her şey bitiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Mürşitlerine ulaşmıyorlar. Mürşide inanmıyorlar. Ve ruhlarını Allah'a tabiatıyla ulaştırmaya inanmadıkları için ruhlarını Allah'a daha ölmeden evvel ulaştırmıyorlar. Ne kadar azim bir tecelli ediyorlar ki ruh insana hayat verir. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o kişi mutlaka ölmüştür. Ondan sonra ruhu Allah'a ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, hiçbir dayanağı olmayan, Kur'an'ın hiçbir ayet-i kerimesine dayanmayan yanlışlarla bugün bir din eğitimi bütün dünyayı kaplamıştır üniversitelerimizde. Bütün dünya üniversitelerinde. Ve sadece tasavvufun yaşanamamasından tasavvufi hayatı lüks görerek, fuzuli görerek, aşırı kabul ederek, irtica zannederek tasavvufu insanların reddetmelerinden kaynaklanıyor. Bu cehaletin sadece o cehaletin sahiplerini cehenneme götürmesi söz konusu olsaydı hiçbir önemi olmayacaktı. Ama o öğrendikleri eksik bilgilerle amaçları araç edinen, hedefleri vasıta sayan, vasıtayı hedef gösteren bir din eğitiminin sahipleri. Son derece önemli bir konudan bahsediyorum sevgili kardeşlerim. Bu dünya bir şey değil. Şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın, 200 sene yaşayın. Orada en az 2 milyar sene yaşayacaksınız. İki rakamıyla başladığı için 2 milyar sene diyorum. Belki 2 katrilyon sene yaşayacaksınız. 2 trilyon sene yaşayacaksınız. Sonsuz bir hayat ya cehennemde geçecek ya cennette geçecek. Bu dünyada yaşayacağınız hayat 100 sene olsa ne yazar? 200 sene olsa ne yazar? Ama bu dünyada onu kazanacak olan bir tek dileği dilemiyor bugünkü din adamları. Dilemedikleri zaman da ne yazık ki gidecekleri yer cehennem olacak. Tasavvufu yaşamadıkları için. Tasavvuf denilen müessese mürşitleri içerir. Mürşit en üst seviyede irşat makamını temsil eden devrin imamının emrindedir. Allah Teala devrin imamı için bakınız ne diyor? Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eyyimeten yehdune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yukinun. Diyor ki Allah Teala, onlardan, insanlardan imamlar kıldım diyor. Emrimizle hidayete erdirsinler diye insanları.
ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için, yani ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin seviyesinde ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için ve sabrın sahibi oldukları için, sabrettikleri için değil, onun çok daha ötesinde bir vaka, sabrın sahibi oldukları için. Sabrın sahibi olmak irşat makamını ifade eder. Sadece sabırlı olmak değil, bütün sabra, sabırsızlığa mütealik sistemlerden %100 kurtulmak ve 12 mertebe bunun üzerine müzeyyen olmak. O insan sabrın sahibidir. O insan irşat makamının sahibidir. Tasavvufun temelinde hidayet vardır. Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Fizik vücudun hidayeti Allah'a bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyetle fizik vücudun Allah'a teslim olmasıdır. Nefsin ahsen kılınarak Allah'a teslim olmasıdır. Yani gene aynı muhteva geçerli. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir nefs. O nefs Allah'a teslim olmuştur. Ve iradenin Allah'a teslimi kişinin 12 mertebede nefsin kalbini müzeyyen kıldıktan sonra iradesini Allah'a teslim etmesi hali. İşte tasavvuf bunların hepsini gerçekleştiren, İslam dininin, kainatın tek dini olan Hanif dininin yaşanmasıdır, hayata tatbik edilmesidir. Bir yaşam biçimidir ve teslimlerin dördünü de içerir, 7 tane safa ifade eder. Şeytan mı 14 asırda insanlara emaniye bilgileri öğreterek vasıtaları hedefler haline getirmiş. 7 safanın 7'si de hedeftir ve bu 7 safanın 7'sini de yok etmeyi başarmış İblis. 14 asır evvel sahabenin yaşadığı, Osmanlı'nın yükselme devresini boyunca çok büyük bir kısmının yaşadığı, Allah'ın İslam dininin hayata geçirilmesi, yok edilmiş İblis tarafından ve bu hedefler yerine vasıtaları hedef göstermiş ve kabul ettirmiş herkese. Bir trajedi oynanıyor. 3. milenyumun trajedisi. İnsanlar kütle halinde cehenneme doğru yol alıyorlar ve Allah'ın öğrettiklerini bilenler, tasavvufu yaşayanlar, Kur'an gerçeğiyle hayatlarını süsleyenler, kendi hayatlarının kurtulmasına rağmen bu kitle intiharına kaygıyla ve hüzünle bakıyorlar. Bu bir kitle intiharıdır. Nasıl intihar edenler cehenneme girerlerse, tasavvufu yaşamayanlar için de, en azından temenni etmeyen için de, etmeyenler için de cehennem söz konusudur.
Sevgili kardeşlerim, tasavvufun temeli başlangıç noktasındadır. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek bir kişiyi mutlaka cennete götürür veya mutlaka cehenneme götürür. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, ayet-i kerimeyi söyledik, Yunus 7 ve 8, onların gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Din öğreticileri bugün insan ruhunun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşmasına inanmıyor. Mürşide inanmıyor. Zikrin farz olduğuna inanmıyor. Aşamaların hepsinin insanlar tarafından kullanılmaz hale gelmesini İblis 14 asırda kabul ettirmiş, tasavvufun yaşanmasına, tasavvuf yaşantısına kesinlikle son vermiş İblis. Öyleyse yok artık tasavvuf. Büyük kitleler, her dinin içinde insanların %90'dan fazlası tasavvufu yaşamıyorlar. Ama gene hamdedilecek, şükredilecek bir taraf var ya, bütün dinlerin içinde %10'dan az bir kitle şu anda tasavvufu yaşıyorlar. Bizim yaşamakta olduğumuz tasavvufu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı tasavvufu, Hazreti Adem'in, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Yakub'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam'ı yaşıyorlar. Kainatın yegane dinini yaşıyorlar. Bütün peygamberler aynı dini yaşadılar. Adına Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor Allah-u Teala. İşte onu yaşamak, o tasavvuf adını alıyor. Şimdi Kur'an'ın bütün bu gerçeklerinden habersiz olan insanlar din öğretiyorlar. Diplomalı bir cehalet içerisinde din öğretiyorlar insanlara. Dinden murat kurtuluş iken, felah iken, insanların iflah olması mümkün olmayan, felaha ermesi mümkün olmayan bir uçuruma sürüklenmesine, gözümüzün önünde bunların cereyan etmesine sadece seyirci kalabiliyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf yaşanmıyor. Yani İslam hayata geçirilemiyor. İşte bu devirde, içinde bulunduğumuz devirde İslam'ın hayata geçirilebilmesi, ihya edilmesi emriyle bu görevin sahibi kılındık. Allah-u Teala bu çağa, içinde bulunduğumuz çağa hidayet çağı diyor. Ve hidayet çağındaki hidayet görevi bize tevdi edildi. Böyle bir dizaynda bizler İslam'ı, tasavvufu sahabe gibi yaşayanlarız. Ve din öğretiminin yanlış ve yetersiz olduğunu herkese anlatmak mecburiyetindeyiz. Bu emri aldık. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, etrafınızdaki insanlara anlatmaya çalışacaksınız tasavvufu. Tasavvufun, dinin, İslam'ın ta kendisi olduğunu, hiçbir fazlalık ihtiva etmediğini, onu fazlalıklarla, Allah'ın emretmedikleriyle mücehhez bir anlayış veya yaşam biçimi kabul edenlere, düşündüklerinin, kendilerine öğretilenlerin yanlış olduğunu ispatla mükellefsiniz. Onlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Bilmedikleri için bu feci huzursuzluğu yaşıyorlar.
hem bu dünyada huzursuzlar, hem ahirette ne yazık ki cennette olamayacaklar. En çok üzüldüğümüz husussa sadece bir tek talebin, Allah'a ulaşma talebinin bütün insanları mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracağı, yetmez dilerlerse Allah-u Teala'nın mutlaka onları Allah'ın evliyası yapacağı tasavvufun omurgasıdır. Ve insanlar inkar ediyorlar. Allah-u Teala emrediyor, 12 defa üzerimize farz kılıyor ruhumuzun Allah'a ulaşmasını. Tasavvufun ve İslam'ın temeli budur. Ve Allah-u Teala diyor ki, yalnız bana ulaşmayı dileyeceksiniz, sizi ben kendime ulaştıracağım. Diyor ki, men kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhü leyat. Kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Zaten ifade son derece açık. Tasavvufun şekillendiği ayet-i kerime, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor ki, Allah kullarından dilediğini, dilediklerini kendisine seçer ve onlardan seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Ama kendisine ulaştırır diyor. Yönelenleri hayattayken, ölmeden evvel Allah'a ulaştırır ve Kur'an baştan aşağı bunun için vardır. En azından ruhunuzun Allah'a teslimi Kur'an'ın şaşmaz vazgeçmez bir simgesidir. Tasavvufun da simgesidir, İslam'ın da simgesidir. İslam'la tasavvuf arasında fark var mı? Birinin konulan kaidelerin bütünü oluşu, ötekinin o kaidelerin tatbikatı oluşu. Ama ikisi de netice itibariyle aynı şeydir. Aynı şeyi yaşamaktır. İslam ve tasavvuf mutluluğa eşittir. Dikkat edin, tasavvufun daha ilk safhasında Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennet mutluluğunu elde ettiniz. Ertesi gün öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah kalbinizde olan talebi gördü, işitti, bildi. Ertesi gün öldünüz. Hiçbir ibadetiniz yok. Ama cennete gireceksiniz. Çarpıcı bir misal olsun diye veriyorum. 80 yaşında ölen birisini düşünün. 15 yaşında başlayan sorumluluğunu müdrik olmuş. İslam'ın 5 şartını hayatına hep uygulamış. 65 sene namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. Ve bu insan Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemediyse. Allah'a ulaşmayı dilemeyen benim cennetime giremez diyor Allah-u Teala. Şimdi insanların reddettikleri, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur denilen müessese Allah-u Teala tarafından tam 12 defa üzerimize farz kılınmış. Hadi gelin ayetlere beraberce bakalım. 1. Zümer 54. Ve enübü ilâ rabbüküm ve eslimu lehu min kabli en yetiküm'ün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a ulaşın ve böylece Allah'a teslim olun diyor Allah-u Teala. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor. Sümme la ve enübü ilâ rabbüküm ve eslimu lehu min kabli en yetiküm'ün azabe. Sonra yardım olunmazsınız diye bitmiş. Ama kelimeye bakmak istiyorum.
Adem ki hatırlamadım, hatırlayamadım, hatırlamalıyım.

Sümme la tünserun. Sonra yardım edilmezsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu birinci ayet-i kerime. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Allah-u Teala'ya dönerek ulaş. Ve böylece takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28 İrci'i ila Rabbiki. Ruha hitap ediyor Allah-u Teala. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geldiğin yer Rabbindir. Ve Rabbine tekrar geri dön. Allah'a ulaş diyor. O kişi hayattayken emrediliyor bu. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana dönmüş, ulaşmışsa, yönelerek kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Her biri bir emir, iradesi olan, yaşamakta olan bir insana Allah'ın kesin farz emirleri. Altıncı ayet-i kerime Yunus 25 Allah-u yedü darüsselamü yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, selam yurdu olan Allah'ın zatına davet eder. Ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Buradan selam yurdunun Allah'ın zatı olduğu kesinleşiyor. Çünkü sırat-ı müstakim Allah'ın zatına ulaştırıyor. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı, fena fillah olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün affedersiniz, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaşan, Allah'a ulaşan sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimine ulaştıracaktır. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olduğuna göre, selam yurduna ulaştıracaklarını da Allah sırat-ı müstakime ulaştıracağına göre konu kesindir. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. 7 ayet. 8. ayet-i kerime Rad 21 وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَ 20 ile 21'i beraber söyleyelim. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَ Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini, özellikle misaklerini bozmazlar. Neymiş misaklerini? Misakleri neymiş? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakleri, Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmak. Ne oluyor? Allah'ın emrettiği bir şey. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak Allah'ın emrettiği bir şey. Allah'ın 8. farzı. Farz olduğu emir kelimesiyle kesinleşiyor. 9. ayet ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının farziyetine ait 9. ayet.
Allah Teala Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde diyor ki üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın daveti neydi? Allah'ın zatına davet. Onuncu ayet-i kerime Enam 152 ve bi ahdillahi efu haza sıratı müstakimu fettebihuhu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Ayet-i kerimenin gerisinde de diyor ki sakın o sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan herhangi birisine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi Allah'ın yegane yolundan, sırat-ı müstakimden saptırırlar. Allah'ın ahdini, yani ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etme işlemlerini ifa edin, yerine getirin, farz kılıyorum üzerinize diyor Allah-u Teala. 10. defa. 11. ayet-i kerime Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki o gün işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de diyor üzerinize misakinizi farz kıldık. Misakimiz ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Onu üzerinize farz kıldık diyor Allah-u Teala. 11 oldu sevgili kardeşlerim. 12. ayet-i kerime Nisa 58 İnnallâhe ye'murukum an tuaddül emanâti ilâ ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, emanetlerin sahibi tek, emanetler çoğul, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Allah Teala. Allah'ın emri bir defa daha tahakkuk ediyor. 12. 12 defa Allah ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasını, yani tasavvufu yaşamamızı üzerimize farz kılmış. Ve diyor ki kim bana ulaşmayı bırakın diyor bir tarafa. Kim bana ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir diyor. Ulaşmak daha sonraki iş. Ama ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir diyor. Bir adım daha öte geçmiş. Kim de diyor ulaşmayı dilerse onları da mutlaka cennetime alırım diyor. Yetmez. Onları hidayete erdiririm diyor. Evliyam yaparım diyor. Üçüncü kat cennetin sahibi kılarım diyor. Ve diyor onlara dünya saadetinin de %51'ini mutlaka teslim ederim diyor karşılıksız. Sadece bana ulaşmayı dilemeleri bunun için yeterlidir diyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Üçüncü basamakta Allah Teala o kişiyi 21. basamağa ulaştırıyor. Tasavvufun temeli her şeyden evvel ruhun Allah'a teslimidir. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışsa ulaştırabilen kişi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'indeki İslam'ı yaşıyor demektir. Tasavvufun ehlidir. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun insanı ulaştıracağı yer bütün teslimlerden sonra
iç dünyadaki saadet, dış dünyadaki saadet ve Allah ile olan ilişkilerindeki saadettir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o hep nefsi emarede kalacaktır. İç dünyasında hep huzursuzluk olacaktır. Çünkü nefsi ile ruhu arasında devamlı bir kavga onu devamlı huzursuz kılacaktır. Kim daimi zikre ulaşıp da nefsindeki bütün afetleri temizlerse nefsi faziletlerle dolacak. Nefsinin bütün talepleri ruhunun taleplerine paralel olacak. İç dünyasındaki kavga bitecektir. Nefs ve ruh arasındaki savaş bittiği için o kişi sülh ve sükun içinde yaşayacaktır. İç dünyası sülh ve sükun içinde olan bir insan olacaktır. Devamlı bir mutluluk ve sülh ve sükun hali. İşte tasavvufun insanı ulaştıracağı yer iç dünya saadeti olarak budur. Dış dünyasında insanlar neden mutsuzdur? Başkalarına kötü davrandıkları için nefslerindeki afetler sebebiyle Allah onlara devamlı azap verir. Arkadan kötü davrandıkları kişi onlardan intikam alır. İntikam aldıkları zaman bu kişiler bir defa daha huzursuz olurlar. Arkadan onlar da karşı taraftan intikam alırlar. İntikam aldıkları zaman yeni bir günah işledikleri için yeniden Allah-u Teala onları azap eder. Bir defa daha mutsuz olurlar. Eğer karşılarındakinden intikamlarını alamıyorlarsa bu sefer de stres sebebiyle mutsuzdurlar. Dış dünyalarında da mutsuzdurlar. Ama ya daimi zikre ulaştılarsa, nefslerin afetlerini yok ettilerse, o zaman bu insan nefsindeki afetler mevcut olmadığı için başkalarına kötü davranamaz, onları huzursuz edemez. Ve bu sebeple hep kendisi huzur içinde yaşayacaktır, başkalarına da huzur verecektir. Her başkasına huzur verici davranışında Allah ona mutlaka huzur verecektir, mutluluk ulaştıracaktır. Azaplandırmak şöyle dursun. Arkasından hiç kimse bu kişiden intikam almayacaktır. O da hiç kimseden intikam almak gereğini duymayacaktır. Ve bu kişi strese de hiçbir zaman ulaşmayacaktır. Çünkü nefslerinde afet olmayan insanlar bunlar. Öyleyse bu kişinin iç dünyasındaki mutluluğun ötesinde dış dünyasında da sonsuz bir mutluluk duruma hakim olacaktır. Ve sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bu mutluluğu o kişi Allah ile olan ilişkilerinde de yaşayacaktır. Başlangıçta Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmeyen, yasak ettiği her fiili mutlaka işleyen bir insan, daimi zikre ulaşıp da nefsindeki afetler yok olunca, nefsiyle ruhu aynı şeyleri isteyince, Allah'ın bütün emirlerine itaat edince, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyince, bu kişi Allah'ın emirleri ve yasakları cephesinden de mutlak bir saadetin, mutluluğun içine girecektir. Bütün emirlerini yerine getirdiği için Allah Teala'nın her emrin yerine getirilişinden sonra Allah ona mutluluk verecektir, huzur verecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği için her fırsat çıkıp da işlememe olayından sonra Allah ona o cephelerden de mutluluk verecektir, huzur verecektir. Görüyorsunuz ki tasavvufun yaşantısı insanı daimi zikre ulaştırıyor. Nefsin ve iradenin teslimine ulaştırıyor. O noktada bulunan bir insan hem iç dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, hem dış dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, devamlı bir sülh ve sükun halinin sahibi, iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerde de. İşte İslam, işte tasavvuf, İşte mutluluk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sizin mutluluğunuzdan başka sizden hiçbir şey istemez. Hepinizin Allah'ın emirleri çerçevesinde
ruhunuzu da ve içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim ederek tasavvufu yaşamanızı ve onun sonsuz dünya saadetini hem iç dünyanızda, hem dış dünyanızda, hem Allah ile olan ilişkilerinizde yaşamanızı ve mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salala Muhammed. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri beraber kıldı. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Bu seferki konumuz şirk. Şirk bildiğiniz gibi Allah'tan başka ilahlar edinmektir. Biliyorsunuz ki İnsanlar taşlardan, tahtalardan, odunlardan bir takım putlar yapmışlardır kendilerine ve insanlık tarihi boyunca insanların bir kısmı bu büyük hataya düşmüşler ve putlara tapmışlardır. Bu açık şirktir. Gizli şirk ise bir kişinin nefsinin affetmesini kendisine ilah edinmesi halidir. Sevgili öğrenciler, İzleyenler, dinleyenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme risalet nazil olduğu zaman Mekke'deki insanların büyük kısmı putperestti. Putlara tapıyorlardı. Elbette orada Hristiyanlar da vardı. Yahudiler de vardı, Museviler de vardı. Ama büyük çoğunluk putperestti. Hazreti Musa Tur Dağı'na çıkıyor. 30 gün üzere çıkıyor ama 40 gün kalıyor. Ve tabletlerle birlikte iniyor. Ve indiği zaman gözleri hayretle büyüyor. Kendisine tabi olan, Allah'a inanan kavmi Samiri isimli birinin yaptığı bir buzağı heykeline tapmaya başlamışlar. Buzağı heykeli ses çıkarıyormuş. Harun da buna, Hazreti Musa'nın kardeşi Harun da biliyorsunuz Resul'dü. Ve o buna mani olamıyor insanlar. Allah'a inanan, Hazreti Musa'ya tabi olan insanlar, ses çıkaran bir buzağı heykelini görünce buzağa tapmaya başlamışlar. Sevgili kardeşlerim, şeytanın insanları nasıl tuzaklara düşürdüğünü görebiliyor musunuz? Burada bir büyük tuzak söz konusu. Tuzağa dikkatle bakın. Allah Teala'nın dizaynında sadece Allah vardır. Allah'ın
temel söylediği şey Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah. Dinin temeli budur. La ilahe illallah. Başka bir ilah yoktur. Sadece Allah vardır. Putlarla en çok başı belaya giren Hazreti İbrahim'dir. Hazreti İbrahim öylesine bu putlara insanların tapmasına içerlemiş ki bir gece gizlice girmiş putların olduğu o büyük salona bütün putları parça parça etmiş. Ama bir tanesini de bırakmış. Kur'an'da geçen olay böyle. Ve ertesi gün gelip hemen yakalamışlar Hazreti İbrahim'i. Sen bizim putlarımızı nasıl kırarsın diye. Hazreti İbrahim de demiş ki, hayır demiş, sizin putlarınızı ben kırmadım demiş. O kırmıştır demiş. Gösterdiği mi? Gösterdiği de o bıraktığı put. Bir putu kırmamış, büyük olan iri bir put. Ona dokunmamış ve öyle söylemiş demiş. Onları kıran mutlaka budur demiş. Onlar da demişler ki, hadi canım sen ne demişler, o bir put demişler. Onları kırabilir mi hiç? Hazreti İbrahim de demiş ki, bakın demiş, diğer putları bile kırmak imkanı olmayan, böyle bir gücün sahibi olmayan putları siz kendinize tapınacak nesneler edinmişsiniz. Sizinki bu akıl mı demiş Hazreti İbrahim. Sevgili kardeşlerim, gerçekten korkunç bir olay. İnsanlık tarihi boyunca insanlara baktığımız zaman her devirde puta tapanları görüyoruz. Bu devirde de var bir kısım insanlar. Tahtadan putlar yapıyorlar. Vahşi kabilelerin arasında bu tarz olaylar var. Kabilenin büyücüsü var. Totemler yapılıyor, putlar yapılıyor ve insanlar putlara tapıyorlar. Allah Teala Hazreti İbrahim'den ne zaman bahsetse o müşriklerden değil de diyor. Kur'an-ı Kerim'de şirk olayı pek çok yerde geçer. Yüzlerce ayet-i kerime şirkten bahsediyor. Allah'a şirk koşmaktan, Allah'a ortak koşmaktan ve onların kurtuluşlarının olmadığını söylüyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,

tabi olanlar tapmaya başlamışlar. Medarlarında tapmayan birkaç kişi de var. Allah Teala onların hepsine birden intihar emri veriyor. Ve gerçekleştirmiyor onlar. Allah Teala onlara diyor 40 sene bir durak olmayacak. Devamlı hareket halinde olacaklar. Sevgili kardeşlerim, İsrail kavmi Hazreti Musa zamanında bu olaydan sonra 40 yıl göçebe oldu. Konya Ovası kadar bir saha içerisinde hep hareket halinde oldular. Cebrail Aleyhisselam bir bulut görüntüsünde önderlik ediyordu. Bulut nerede durursa onlar da duruyorlardı, konaklıyorlardı. Kendilerine bıldırcınla kudret elması veriliyordu. Ve isyanları hiç bitmemiştir. Amin. Ve bıldırcın ve kudret elmasından çabucak kuşlardı. Onları değil, soğan ve sarımsak yemek istediklerini söylediler Hazreti Musa'ya. Ve hep isyan eden bir kavim hüviyetinde Allah'ın emirlerine devamlı karşı çıktılar. 40 yıl süreyle hep dolaştılar. Allah Teala hiçbirisini Şeria Nehri'nin öbür yakasına geçirmedi. 40. yılın sonunda yoldakilerin hepsi birer birer ölmüştü ve son gece Allah Teala Hazreti Musa'ya seni de alacağız dedi. O gece Hazreti Musa da alındı. Geri kalanların, hayatta olanların hepsi yolda doğmuş olanlardı. 40 yıl boyunca yollarda doğmuş olanlardı. Hazreti Harun'la beraber onlar Şeria Nehri'nin öbür tarafına geçtiler. Musevilerin hayatlarının daha sonraki kesiminde ise Allah Teala onları bir son ceza ile cezalandırdı. Dedi ki sizi bütün kavimlerin arasında dağıtacağım.

ve yüzyıllar boyunca Yahudiler başka kavimlerin arasında yaşadılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün puta tapanlar hep kendilerine gelen Resullere diyorlardı ki, sen bizi atalarımızdan bize miras kalan bir dinden ayırmak istiyorsun. Böyle bir şeyi biz hiçbir zaman düşünmeyiz, gerçekleştirmeyiz ve biz seni dalalette görüyoruz. Allah Teala onun için diyor ki Müminun suresinin 44. ayet kerimesinde, biz bütün kavimlere Resul gönderdik. Arda arda gönderdik. Arası kesilmeksizin gönderdik. Yani bütün kavimlerde her an Resuller var oldu diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimlere gönderdiğimiz Resulleri inkar ettiler diyor.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hiç istisna olmamış. Bütün kavimler Resullerini inkar etmişler. Bugün de aynı şey söz konusudur. Bugün de dünyadaki bütün ülkelerde şu anda hangi dinden olurlarsa olsunlar, bütün ülkelerdeki insanların arasında şu anda da Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Onların dilleriyle onlara hitap eden bir Resul. Ama şu anda da hepsi reddedilmiş durumdalar. İnkar edilmiş durumdalar. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu inkar konusunda, yani insanları putlara tapmaktan men eden bu insanlar için diyor ki, biz bütün kavimlere Resul gönderdik ve ard arda gönderdik. İsrail kavmine hitap ediyor. Sizin hoşunuza gitmeyen şeyler, nefsinize dokunan şeyler söyledikleri için bir kısmını inkar ettiniz, bir kısmını ise öldürdünüz diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, şirk müessesesi insanları hep batağa götürmüştür. Risalet müessesesi insanları şirkten kurtaran temel faktördür. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sözüne bakalım beraberce ne diyor? Benim tebaam için diyor, benim ümmetim için açık şirk hiçbir zaman söz konusu olamaz diyor. Ama gizli şirkten korkarım buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, acaba gizli şirk nedir? Nasıl bir şeydir? Bu konuda bize ışık tutan ayet-i kerime Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, Habibim, hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları, onların ilimleri üzere, ilim üzere, yani onların faydasız ilimleri üzere dalalete bırakmıştır. İlimleri faydasız ilim olmasaydı, Allah Teala onları dalalette bırakmayacaktı. Eğer ilimleri faydalı ilimse, Allah'ın ilmi ise, o zaman şirkte olmaları da mümkün değildi. Hangi şirkten bahsediyoruz? Gizli şirkten bahsediyoruz. Allah Teala onlar diyor, hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edindiler. Allah, Allah olarak mevcut ama onlar başka bir ilah daha edindiler. Nefsleri diyor Allah-u Teala. Ne demek bu? Allah-u Teala Rab'dır. İlahtır, kainatın tek ilahıdır ve emirler vermiştir ve yasaklar koymuştur. Bu emirleri ve yasakları
ne zaman çiğnerse insanoğlu, o zaman Allah'ı emir ve kumanda mevkiinden indirmiş oluyor. Çünkü Allah'ın emrini yapmıyor. Eğer Allah'ın emrini gerçekleştirseydi veya Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemekten kendini men edebilseydi, o zaman Rab mevkiinde, ilah mevkiinde Allah olacaktı. Ama Allah'ın emrini dinlemiyor ve nefsinin emrini dinliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman bir insan nefsinin afetlerinin emrini dinlerse, onu dinlediği an Allah'ı Rab mevkiinden, Allah mevkiinden, ilah mevkiinden indirmiştir. Onun yerine nefsinin hangi afetine tabi olduysa o afeti onun yerine koymuştur. Ve o afete itaat etmiştir. Ve o emrin yapılmaması noktasında, o yasağın çiğnenmesi konusunda nefsini, nefsinin afetlerini, hevasını kendisine ilah edinmiştir. Orada Allah da ilah olarak var olduğuna göre ikinci bir ilah Allah'tan daha üstün olarak emir ve kumanda mevkiini işgal etmiştir. O kişiye göre o sırada o üstün. Allah'ın emri hiçe sayılıyor. Nefsin talebi uygulanıyor. Bunu yaptıran aslında şeytandır. Nefslerini ilah edinenler kimlerse, onlar elbette nefslerini ilah edindiklerine göre ikinci bir ilah ortaya çıkarmışlar demektir. İşte bu ikinci ilah nefslerinin afetleridir. Böyle bir noktada bu insanlar

şirke düşmüşlerdir. Bu bir gizli şirktir. Onları diyor Allah-u Teala ilim üzere dalalette bıraktı. Devam ediyor. Onların kalpleri mühürlüdür. Semmi isimli işitme hastaları mühürlüdür. Basar isimli görme hastalarının üzerine de gıçavet adlı bir perde koyduk diyor Allah-u Teala. Gizli şirkte olan bütün insanların durumu böyledir. Gözlerinde görme hastalarının üzerinde gıçavet vardır. Aynı zamanda gözlerinde de hicab-ı mestura vardır, gizli bir perde. Gıçavet de örtü demek. Ama dikkat edin, birisi görme hastasına bir engel, öteki bizatihi göz adı verilen uzva engel. Göz adı verilen uzva engel olan hicab-ı mestura, görme hastasına engel olansa gıçavet. Kulaklara engel olan vakra, işitme hastasına engel olan mühür. Kalpteki idrak hastasına, kalpteki kalbin idrakine, kalbin idrak etmesine mani olan ekinnet, ama kalbin idrak etme hastasına mani olan mühür. Öyleyse bu şirk içindeki insanların, gizli şirkteki insanların müşterek özelliği gözlerinin kör oluşu, kulaklarının sağır oluşu, dilsiz oluşları ve idrakten, fıkıhtan aciz oluşları. Bütün gizli şirkteki insanlar için aynı şey söz konusu. Öyleyse dinin temel dizaynına beraberce bakalım. Allah-u Teala İslam dini diyor, Hanif dinidir diyor. Hanif dininin muhtevasına bakıyoruz. Ne görüyoruz? İslam dini, Hanif dini bir, tek Allah'a inanmaktır. Demek ki ikinci bir ilahı asla devreye almak söz konusu değildir. İkinci özelliği, Allah yolunda parçalara ayrılmamış tek bir toplum oluşturmaktır. İkinci özellik. Ve üçüncü özellik, Allah'a teslim olmaktır. Sevgili kardeşlerim, İslam Allah'a teslim demektir. Neyinizi teslim edeceksiniz? Ruhunuzu, sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi. Peki şirkteki bir insan, gizli şirkin sahibi olan bir insan yapabilir mi bunları? Asla yapamaz. Gizli şirkin sahibi olan insan niçin şirktedir? Mürşidine ulaşmadığı için şirktedir. İrşad makamına ulaşmadığı için. Neden? Allah Teala söylüyor, dalalette diyor. Şimdi şirk içindeki kişinin nefsini kendisine ilah edinen kişinin dalalette olduğunu söylüyor Allah Teala. Demin bahsettiğimiz Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Şimdi muhtevaya bakıyoruz. Heva ile alakalı olan ama dalalette olan bir insan hangi ayette bir
işaret bulmuş. Hangi ayetle Allah Teala bizi bunu anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de? Anlattığı ayet Kasas 50. Diyor ki orada, Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar kendi hevalarına, nefslerinin afetlerine tabi olmuşlardır.

senin davetin dediği ne Allah'ta? Da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gelin bana tabi olun ki sizi irşada ulaştırayım. Sizi Allah'a ulaştırayım davetine icabet etmiyor insanlar. İcabet etmiyorlarsa Allah Teala diyor ki onlar sana tabi olmayan o insanlar, onlar kendi hevalarına tabi oluyorlar. Yani hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah ediniyorlar. Onun emirlerine, hevalarının, nefslerinin afetlerinin emirlerine itaat ediyorlar. Şimdi ayetin devamına bakalım. Diyor ki Allah Teala, kim Allah'ın davetçisine değil de hevasına tabi olursa, işte onlar dalalette olanlardır. Onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah Teala. Öyleyse kim bu dalaletteki insanlar? Hevalarını kendilerine ilah edinenler. Hevalarına tabi olanların hepsi Allah Teala tarafından dalalette müteala ediliyor. Ve Câsiye 23 şirk açısından bakıyor olaya ve bakıyoruz ki insanlar, hevalarına tabi olanlar aslında hevalarını kendilerine ilah edinenler. İşte gizli şirk burada başlıyor. Şeytanın sultası, şeytanın insana olan hakimiyeti burada devreye giriyor. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hevasının mutlaka emrindedir. Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah Teala onu şirkte tutacak olan unsurları birer birer temizleyecek ve onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Tabi olduğu anda gizli şirkten kişi mutlaka kurtulur. Safhalara beraberce bakalım. Kişi birinci basamakta Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Olayları yaşıyor. İkinci basamakta Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Olayları yaşıyor. Üçüncü basamakta da Allah'a ulaşmayı dileyen sadece bulunacağı için bu kişi hiçbir zaman üçüncü basamağa çıkamıyor. Çıkamazsa ebediyen gizli şirkte kalacaktır. Küfürde kalacaktır. Dalalette kalacaktır. Öyleyse talalette olanlar, gizli şirkte olanlardır mürşitlerine tabi olmadıkları için, kendi hevalarına tabi oldukları için, hevalarına tabi oldukları her noktada şeytan onlara yol göstermiştir ve şeytan onları yönlendirmiştir. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bütün insanların nefsi %100 afetlerle doludur. Nefslerin kalbi %100 afetlerle doludur. Tam 19 tane afet. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptiralar, isyan, nefret, düşmanlık vesaire. Bu iptiralar nefsin kalbini %100 doldurur. Ve nefsin kalbinde bu noktada küfür kelimesi var. Karanlıkları, nefsin afetleri karanlıklarla temsil edilirler. O karanlıkları kalpte tutan afetler. Ve bu afetlerin hepsi Allah'ın emirlerini yapmamaya yönelik olarak yaratılmışlardır Allah Teala tarafından. Hangi afet kendisiyle alakalı olan Allah'ın hangi emri varsa onu yapmamaya yönelik olarak yaratılmıştır. Yetmez. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemek talebine sahiptir nefsin afetleri. Bu standartta yaratılmıştır. Yani Allah neyi yasak ettiyse onu mutlaka işlemek ister nefsin bütün afetleri. Allah neyi emrettiyse onu da asla yapmak istemez. Nefsin afetlerinin yapısı bu. Şeytanın dileğine Allah neyi emretmişse
onu yaptırmamak, Allah neyi yasak ettiyse onu da yaptırmak. Öyleyse nefsin afetleriyle, afetlerinin talepleriyle şeytanın talepleri birbirine tamamen uygun, ikisi de aynı. Bu sebeple şeytan insan üzerinde bir sultan gücü olmadığı halde, var mı sultan gücü iblisin? Yok. Kendisi diyor ki, bir defa Allah-u Teala diyor. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah-u Teala, şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün öteki fırkalar şeytana kul oldular. 21. ayet-i kerimede diyor ki Allah-u Teala, oysa ki diyor şeytanın onların üzerinde bir sultanlığı yoktu diyor. Bir emretme gücü yoktu. Peki şeytan ne yaptı? Yaptığı şey son derece basit. Zaten nefsin afetleri şeytanın ekmeğine yağ sürecek hüviyette. Neden? Nefs Allah'ın yasak ettiği her fiili işlemeyi istiyor. Şeytanın da istediği o. Onları onu işletmek. Allah neyi yasak, Allah neyi emretmişse onları da yapmamak istiyor. Şeytan da onu istiyor. Onları yaptırmak istiyor. Öyleyse zaten buna teşne olan, hedefi bu olan nefsin afetleri şeytandan aldığı teşvikle daha bir gönülden Allah'ın yasak fiillerini işliyorlar, emrettiklerini de gerçekleştirmiyorlar. Şeytanın sultası olduklarından değil, olduğu için değil. Ama onlar zaten yapı olarak bunu gerçekleştirmek üzere yaratıldıkları için. Onun için Allah-u Teala biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline gönderdik diyor. Yani nefsler aslında yola girseler ahsen olacaklar. Allah'a ruhlarını, beşlerini, nefslerini, iradelerini teslim eden insanlar olacaklar. Ama olmuyorlar. Öyleyse bu dizayn içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn içerisindeki muhtevaya dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın dizaynı bu dizayn. Nefs zaten Allah'ın emirlerini yapmamaya yönelik, yasak ettiği fiilleri işlemeye yönelik. Yapısı bu. Şeytan da ona yol gösteriyor, teşvik ediyor sadece ve bütün dediklerini yaptırıyor. Öyleyse nefsinin emrinde olan insanlar sadece nefsin emrinde değillerdir. Onlar şeytanın da emrindedirler ve bunun farkında bile değillerdir. Konunun gerçeği bu. Öyleyse gizli şirkte olan herkes aslında Allah'ın emirlerini yerine getirmek yerine şeytanın emirlerini yerine getirenlerdir. Ve şeytan onlara dost olmuştur. Peki ne olur böyle insanlar? Bakınız Bakara suresinin 257. ayeti ne diyor? Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümü tagute يُهْرِجُونَهُمْ مِنَنْ نُورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Allah amin olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin onları zulmetten nura çıkarır. Ama o kafir olanlar da var ya, onlar da tağutun, insan ve cin şeytanların dostudur. O tağut da onları nurdan zulmete götürür diyor. Öyleyse şirkte olan herkes için mutlaka kayıplar söz konusu, mutlaka Allah'ın emirlerini yerine getirmemek söz konusu, mutlaka yasak edilen fiilleri işlemek söz konusu. İşte böyle bir noktada nefsin bu taleplerine karşı çıkan ruhtur ve iradedir.
Öyleyse kimler gizli şirkteler? Mürşitlerine tabi olmayanlar. Oysa ki birçok din adamı mürşitlerine tabi olanların mürşidi ilah edindiklerini ve bu sebeple şirke düştüklerini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'dan bu kadar habersiz insanlar olabilir mi demeyin. Bunlar var, hayattalar ve televizyonları parsellemişler ve oradan bol bol ahkam kesiyorlar. Söyledikleri de Kur'an-ı Kerim'e uygunmuş ya da değilmiş, kimse onların farkında değil, onları dinliyorlar. İşte böyle bir ortamda insanlar bilmiyorlar ki, o öğretenler de dahil olmak üzere, hepsi gizli şirkteler. Hevalarını kendilerine ilah edinmiş durumdalar. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Neden? Çünkü zaten nefs bizatihi Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemeye teşne olan bir yapının sahibi. Çünkü muhtevasında nefsin kalbinde sadece afetler var. Şeytanın buradaki tesiri onların farkına bile varmadığı bir tesir. Zaten nefsleri istiyor Allah'ın emirlerine karşı çıkmak, karşı çıkıyorlar. Zaten nefsleri istiyor Allah'ın yasaklarını işlemek, onlar da işliyorlar. Peki şeytanın buradaki dahline, şeytan onları azdırıyor. Onlara, onların nefslerine bu sebeple tesir etmek imkanının sahibi, zaten onu yapmak isteyen nefslere şeytan yol gösteriyor. Onlara o yapmak istedikleri şeyi mübahmış gibi gösteriyor. Onları böyle bir kandırma stratejisi içerisinde devamlı emrinde tutuyor. Devamlı Allah'ın emirlerini yapmamalarını, yasak ettikleri fiilleri, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemelerini sağlıyor. Ve bu adamlar bu sebeple dalalettiler. Gizli şirkte olmaları. Hiçbirisi irşat makamını kabul etmez. Etmezse devamlı gizli şirkte kalacaktır. Kabul etmezler mi? Bakınız ne diyor Araf 146. Se'asrufu an ayetiyellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha ve in yerev sebilen rüşti la yettehuzunu sebilen ve in yerev sebilen gayye yettehuzunu sebilen zalike biyennehüm kezzebu bi ayatina ve kanu anha gafilin. Allah Teala diyor ki, o kişilere Allah ayetlerinin gerçek anlamını öğretmekten onları çevirir ki, onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşmaktadırlar. İrşad yolunu gördükleri zaman, rüşt yolunu gördükleri zaman, kendilerini Allah'a ve cennete ulaştıracak olan yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinmezler. Yani irşat makamına ulaşıp da tövbe etmezler. Etseler şirk yolundan kurtulacaklar. İrşat yoluna girecekler. Sonra diyor ki Allah Teala, onlar irşat yolunu gördükleri zaman kendilerine yol edinmezler. Ama gay yolunu gördükleri zaman, kendilerini şirkte tutacak olan yolu gördükleri zaman onu yol edinirler. Zaten adamlar başından beri bu yolun içindeler. Sevgili kardeşlerim, herkes doğduğu zaman
hani fıtratıyla doğar, kalbinde küfür kelimesiyle doğar ve kalbi herkesin irşat makamına ulaşıp teslim olduğu güne kadar mühürlüdür. Bütün mühürlü kalplerin de içinde sadece küfür vardır. Çünkü kalbi mühürlü olan bütün insanları Allah-u Teala kafir diyor. İşte Bakara Suresi 6 ve 7. ayetler. Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, sen o kafirlere söylesen de söylemesen de birdir. O kafirler mümin olmazlar. Sonra kafirlerin vasıf şartını veriyor. Onların kalpleri mühürlüdür. Kim kafirse onların kalpleri mühürlüdür diyor Allah-u Teala. Hangi vasıf şartları bunlar? Biraz evvel söylediğimiz Yasin suresinin 23. ayet-i kerimesindeki vasıf şartları. Onların kalpleri mühürlüdür. Orada da, burada da. Onların Semî isimli işitme hastaları da mühürlüdür. İki ayette de öyle. Yani Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesinde de, Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde de. Onların Basar isimli görme hastalarının üzerinde ışavet adlı bir örtü vardır. Her iki ayette de aynı. Yani gizli şirkin sahipleri kafirler olarak adlandırılıyor. Aynı zamanda dalalette olanlar olarak adlandırılıyor Allah-u Teala tarafından. Ve bu insanların kurtuluşu mümkün değil. Gidecekleri yer cehennem. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insanı gizli şirkten kurtarabilecek olan tek husus, tabiiyeti gerçekleştirmek. Bir insanın gizli şirkten kurtulabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Yoksa gizli şirk hep o kişiyi avucunda tutar. O şeytanın elinde bir nevi esirdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve bu sebeple hiçbir zaman mürşidine ulaşamayacak olan bütün insanlar için Allah-u Teala onların gizli şirkte olduğunu söylüyor. Onların hepsi diyor, hevalarını, nefslerin afetlerini kendilerine ilah edinenlerdir. Dalalette olanların hepsi. Dalalette olanlar 10 ayet-i kerime gereğince tabi olmayanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dalalette olanlarsa gizli şirkte olanlar. Kim dalalette olanlar? Mürşitlerine tabi olmayanlar. Biraz evvel Kasas 50'de bir ayetle söyledik. Daha 9 tane ayet var ki tabi olmayanların sadece onların şirkte olduğunu, sadece onların dalalet olduğunu söylüyor. Dalalette olanlarsa görüyorsunuz ki onlar şirkte olanlar. Allah Teala buyuruyor Taha 123 2. ayet. 1. ayeti söyledik. Kasas 50. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar, şakide olmazlar. Allah Teala diyor ki size hidayetim gelecek, yani hidayetimi getiren birisi gelecek. O hidayetçidir diyor. Zamanımızda o kişiye Mehdi deniyor. O hidayetçimdir diyor. O gelecek. Kim ona tabi olursa onlar dalaletten kurtulurlar. Aynı zamanda da tabii gizli şirkten kurtulurlar. Ve şakide olmazlar diyor. Cehenneme gitmezler. 3. ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahi fehüvel mühted ve men yüdlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalalette ise onlar için bir hidayetçi yoktur diyor Allah-u Teala. Onlar için bir hidayetçi yoktur.
onlar için, kim dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Affedersiniz, yanlış söyledim. Bir veli mürşit bulunmaz. O veli mürşit ne zaman bulunacaktı? Ne zaman Allah Teala ona mürşidini gösterecekti? Kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi eğer. Dilemiyor insanlar, dalalette kalmayı tercih ediyorlar ve şirkte kalmayı tercih ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, demek ki şirkte olan bir insan için bir evliya, mürşid bulunmaz diyor Allah-u Teala. Eğer tabi olsalardı mutlaka dalaletten kurtulacaklardı. Şirkten de kurtulacaklardı. Gizli şirkten de kurtulacaklardı. Sonra mı? Sonra ne diyor Allah-u Teala? Buyuruyor ki Cuma suresinin 2. ayet-i kerimesinde, bu şirk ayetlerinin biri de, dalalet ayetlerinin biri de demek ki söylediğimiz Yasiye 23 idi. Böylece Yasiye 23'ü söyledik. Kasas 50'yi söyledik. Taha 123'ü söyledik. Keyif 17'yi söyledik. 4 tane ayet oldu. 5. ayet Cuma 2. Allah bütün kavimlerde ümmilerin içinden Resul beasıdır. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah-u Teala. Sonra altıncı ayet-i kerime Ali İmran 164. Müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere, yani başlarının üzerine onun ruhu gelerek onlara nimet olsun diye Allah Teala Resul bahseder diyor onların içinden ve onların arasında görev yapmak üzere. Ondan sonra diyor ki onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, kitap öğretsin diye, hikmet öğretsin diye.

bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor. Sevgili kardeşlerim, tabiyet yoksa dalalet var, dalalet varsa gizli şirk mutlak olarak var. Mutlaka onlar hevalarını kendilerine yayınlıyorlar. Hevalarının emrine tabi oluyorlar. Tabi oldukları her olayda hevalarını kendilerine ilah edinmiş oluyorlar. Yani emir ve kumanda mevkii Allah olmuyor, onların nefsleri oluyor. 7. ayet-i kerime Ahkaf 32. O Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacak değillerdir. Onlar Allah'ın hidayetçilerine, davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resul beyat ederiz. O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye bir kısmı bu yüzden hidayete erdiler. Bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu diyor. Tabi olanlar hidayete adım atmışlar, vermişler, dalaletten ve gizli şirkten kurtarmışlar kendileri. Ama ya tabi olmayanlar? Tabi olmayanlar dalaletler, yani şirkteler. Gizli şirk içindeler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Dokuzuncu ayet-i kerime Zümer 23. Allah-u Teala diyor ki, işte bu Allah'ın hidayetidir ki, Allah bununla gönderdiği nurlarla ve nefs tezkisiyle hidayete erdirir. Kullarından dilediğini, kimde dalalette ise, dalalette kalmak istiyorsa, onlar için bir hidayetçi yoktur diyor Allah-u Teala. Allah, hidayete ermek istemeyeni hidayete erdirmez. Bunun manası gizli şirkten kurtulmak istememektir. O kişi gizli şirkte kalır. Öyleyse çağımızdaki en büyük düşman gizli şirktir. Ve bütün insanlar tabi olacakları güne kadar gizli şirkte kalmak mecburiyetindedirler. 10. ayet-i kerime Araf 186 Allah dilediğini hidayete bırakır, onları kimse hidayete erdiremez. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve bu konuda ısrar edenler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bağlamda olaylara baktığımız zaman bir hususu net olarak görmemek mümkün değil. Kim bir mürşide tabi olmazsa o kişi dalalettedir ve bütün dalalette olanlar da gizli şirktedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne tekrar dönelim. Benim ümmetim açık şirke açık değildir diyor. Açık şirk benim ümmetim için geçerli değildir. Hiçbir zaman puta tapmaları veya birden fazla Allah edinmeleri söz konusu değildir. Ama gizli şirkten korkarım diyor. Biz de gizli şirkten korkuyoruz sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki insanların çok çok büyük bir kısmı
%90'dan fazlası farkına bile varmadan gizli şirkin içine yuvarlanmış durumdalar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu belanın dışında olarak sizler hiçbir zaman gizli şirkin içinde olmayacaksınız. Tabiyetleriniz sebebiyle. Öyleyse Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

Bir Kur'an'ın nurundan programıyla bizleri sizlerle birlikte kılan Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederek inşallah sohbetimin sözlerine başlamak istiyorum. Sohbetimizin konusu marufla emretmek, münkerden sakındırmak. Yani Arapça ismi Kur'an tabiriyle emri bil maruf ve nehi anil münkeri. Muhterem izleyiciler, Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle bir hadisinde şöyle buyuruyor. Hazreti Hüfeyze radıyallahu anh'dan rivayet buyuruluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, nefsim kudret elinde olan Allah'a kasem ederim ki, mutlaka marufla emrederek şiddetle münkerden sakındıracaksanız, eğer bunu yapmazsanız, Allah Teala'nın yüce katından size azap gönderilmesi muhtemeldir. O zaman siz Allah'a dua edeceksiniz ama Allah duanızı kabul etmeyecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Biliyorsunuz muhterem izleyiciler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri üzerine ölçü neyi koymuş? Kur'an-ı Kerim. O zaman Kur'an-ı Kerim'e bakacağız. Uyar mı, uymuyor mu? Âl-i İmrân suresinin 104. ayet-i kerimesi adeta motomot. Yüce Rabbimiz buyuruyor estağfirullah. وَلْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّةً يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَلَى الْمُنْكَرِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, içinizden hayra davet eden, marufla, irfanla emreden ve münkerden sakındıran, yani onlara nefs tezkiyesi yapmakla hatalardan, günahlardan bu sebeple sakındıran bir topluluk bulunsun. Onlar felah müflihun olanlardır, felaha erenlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyordu kendi sahabesine? Nefsim kudret olan elinde olan Allah'a yemin ederim ki mutlaka, bakın hadise dikkat ederseniz, mutlaka marufla emredecek ve şiddetle münkerden sakındıracaksınız. Eğer siz bunu yapamazsanız, böyle bir toplum oluşturamazsanız, ki daha önceki kavimler çok kısa bir süre içerisinde bir kısmı helak oldu. Neden? Böyle bir topluluk oluşturamadıkları sebebiyle. Mutlaka Allah'ın katından size bir azap gönderilmesi muhtemeldir. Siz o zaman Allah'a dua edeceksiniz ama Allah sizin duanızı kabul etmeyecektir. Sahabesine, ona tabi olan gruplara, gruba böyle sesleniyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yüce Rabbimiz ne buyuruyordu Âl-i İmrân 104'te? O da diyor ki, mutlaka içinizden hayra davet eden ve marufla, irfanla emreden ve münkerden sakındıran bir topluluk oluşsun. Emir buyuruyor Yüce Rabbimiz. Peki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emri üzerine ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in emri üzerine sahabe böyle bir topluluk haline geldi mi muhterem izleyiciler? Kesin kes. O kainatın göz bebekleri var ya, Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 110. ayet-i kerimesinde onlar için şöyle buyuruyor. Kuntum hayrin ummeten uhricet lin-nasi ta'muruna bil-ma'rufi ve tenhauna ani'l-munkari ve tu'minuna billahi. وَلَوْ آمَنَ لَأَهْلِ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرٍ لَهُمْ مُنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْسَرِهُمُ الْفَاسِقُونَ Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey sahabe, siz insanlar içerisinden çıkmış en hayırlı ümmet oldunuz.
Çünkü siz emri bil maruf, marufla, irfanla emredersiniz ve münkerden sakındıranlarsınız. Yani insanlara irfanla Allah'ın bütün emirlerini onlara emrediyorsunuz, ulaştırıyorsunuz, tilavet ediyorsunuz, Kur'an-ı Kerim ruhunu veriyorsunuz. Onlara münkerden de sakındırıyorsunuz. Neyle? Onlara nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmakla. Eğer ehli kitap, sahabeye diyor Allah Teala, eğer ehli kitap da sizin gibi iman etmiş olsalardı, onlar için hayırlı olurdu. Ama onlardan mümin olanlar da var, yani hak mümin olanlar da var, ama ekserisi fasık olanlardır Yüce Rabbimiz buyuruyor. Sahabe bu hedefe ulaşmış mı? Muhterem izleyiciler, 100 üzerinden 100. Bütün sahabe irfanla, marufla emreder ve münkerden sakındıran bir pozisyona geçmiştir. Nedir marufla emretmek, irfanla, münkerle sakındırmak? Evvela kavram olarak bunları inşallah açıklamak istiyorum. Kaba tabiriyle marufla emretmek, Allah'ın bütün emirlerini topluluğa, insanlara ulaştırmak. Münkerle sakındırmak, Allah'ın yasak ettiği bütün fiillerden insanları sakındırmak. Maruf, irfan, örf kökünden geliyor. Arif, bunlar hepsi aynı muhtevadan, aynı noktadan, örf kökeninden gelen. Arif ile alim. Alim, 5 duyumuzla, yani fizik dünyamızda algılayabileceğimiz ilmin tamamı ilim içerisinde alan bir kişi alimdir. Ne zaman arif olur? Eğer bu kişinin Allah Teala kalp gözünü veyahut da kalp kulağını veyahut da bu ikisini açar bir pozisyona getirdiği zaman bu kişi arifliğe adım atar. Ama daimi zikirle bu ariflik tahakkuk eder. Ama emri bil maruf ve nehi anil münker daha üst bir basamağı kaplar muhterem izleyiciler. Emri bil maruf'un en üst seviyedeki muhatabı Nebi Resuller'dir. Daha sonra Nebi Resuller'in olmadığı dönemde devrin imamı, kavim Resuller'in içerisinde seçilmiş olan devrin imamı bir veli Resul'dur. Daha sonra bütün kavim Resulleri yine emri bil maruf ve nehi anil münkerin üçüncü, yani ikinci muhatabıdırlar. Ve son olarak üçüncü muhatabı iradesini de Allah'a teslim etmiş ve irşada memur ve mezun kılınmış kişiler, mürşitler emri bil maruf ve nehi anil münkerle vazifeli olanlardır. Peki bunların daha alt basamaklarındakiler bunu yapmayacaklar mı? Bunlar gerçek hak sahipleridir. Ama Allah Teala nefsini de Allah'a teslim etmiş, yani 26. basamakta daimi zikre ulaşmış olan kişiye de hikmeti bahşettiği için kesinlikle bu kişi de Allah'a davet etmekle vazifelidir. Çünkü Allah Teala Nahl suresinin 125. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Bu icazeti Allah vermiştir. Buyuruyor ki: "Udu ila sabili rabbike bil hikmeti ve mel'izetil haseneti ve cadilhum billati hiye ahsenu." Ne buyuruyor Yüce Rabbimiz? Rabbinin yoluna, Rabbinin sebiline hikmet ve mev'izetil hasene ile davet et. Hikmet, biraz sonra göreceğiz, daimi zikirde elde ettiğimiz bir kazançtır. 7 tane faktörü vardır. İrfanın sahibi oluyoruz. Ama

yapmakta hikmete ulaşıyorsa Allah Teala buna da ne yapmıştır? Buna da cevaz vermiştir. Ama üst seviyedeki maruf irfanla emretmek, yani emri bil maruf ve nehi anil münkerin hak sahibi üç gruptur. Bunlar nebi resullerdir, veli resullerdir ve veli mürşitlerdir. Her zaman iradesini de Allah'a teslim etmiş, Allah'ın cümleleriyle irşada memur ve mezun kılınmış olan veli mürşitler, bunlar emri bil maruf ve nehi anil münkerin müntesipleri, gerçek hak sahipleridir. Fakat nefsini Allah'a teslim etmiş 26. basamak, 27. basamak ihlasa ulaşanlar ve 28. basamağa kadar, 5. kademesine kadar da kişiler emri bil maruf ve nehi anil münker yapabilir mi? Evet, yapabilir. Yapabilir ama çünkü bunlar nefslerini Allah'a teslim etmişler. Çünkü bunlar Allah'la tezekkür etme yetkisinin sahibi, Allah'ın sözlerini, Allah'ın gösterdiklerini görebilme yetkisinin sahibi olmuşlar. Muhterem izleyiciler, gördük ki Allah-u Teala'nın Resulü sahabeye emir buyuruyor. Allah-u Teala bütün kainattaki insanlara böyle bir topluluk bulunmasını emrediyor. Diğer ehli kitabın içerisinde de böyle topluluk var mıdır? Kesinlikle vardır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de yine Ali İmran Suresinin 113-114. Ayet-i Kerimesinde şöyle buyuruyor. لَيْسَ سَوَانْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٍ قَيْمَةٍ يَتْلُونَ عَيَاتِ اللّٰهِ وَاَنَا الْلَيْلِ يَسْجُدُونَ Kitap ehli hepsi bir değildir. Onların içerisinde de Allah'ın ayetlerini tilavet edenler, açıklayanlar ve geceleyin Allah'a secde edenler vardır. 114'te, Ali İmran 114'te يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَيَوْمِ الْآخِرِ Onlar da Allah'a ve ruhun Allah'a ulaşma gününe inanırlar. وَيَعْمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Onlar da marufla emreden ve münkerden sakındıranlardır. وَيُسَارِخُونَ فِي الْخَيْرَاتِ Ve hayırlarda yarışanlardır. اُولَٰئِكَ هُمُ الصَّالِحُونَ Onlar salihlerin ta kendileridir. Demek ki diğer ehli kitap içerisinde de bunlar mevcuttur. Çok az sayıda da olsa kesinlikle her kavmin içerisinde bunlar vardır. Allah Teala mutlaka bütün kavimlere Resul bahsettiğini, kesinlikle ardı arkası kesilmeksizin gönderdiğini Yüce Rabbimiz Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde ifade buyuruyor. Muhterem izleyiciler, peki emri bil maruf ve nehi anil münker Allah Teala'nın bir farzıdır üzerimize. Allah Teala Ali İmran 104'te emir buyuruyor. İçinizden böyle bir topluluk bulunsun diyor. Emir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de kendi sahabesine emir buyurmuş ve sahabe hedefi gerçekleştirmiş. Bu Allah'ın emri ve biz Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ümmeti mensuplarıysak o zaman bu emir bize değil midir? Kesinlikle bu emir aynı zamanda bizedir. Nasıl emri bil maruf ve nehi anil münker pozisyonuna geçeceğiz? O makama ulaşacağız, o yetkiye sahip olacağız. Muhterem izleyiciler, biraz önce emri bil maruf irfandan bahsettim. Şimdi bir insan derse, bugün muhterem din adamlarımız emri bil maruf ve nehi anil münker dediği zaman biz de zaten bu işi yapıyoruz. Peki irfan nedir diyoruz? Cevap yok. Emri bil maruf, örfün, marufun, irfanın sahibinin sözleri demektir. İrfana ulaşmış, irfanı elde etmiş, arif olmuş olan kişinin yapacağı işi, henüz bu kişi irfanın ne olduğunu bilmeyen kişi kendini emri bil marufla ad ediyor. Ben böyle yetkiliyim diyor. Peki neyi anil münker? Nefs tezkiyesi yaptırabilir misiniz? Nefs tezkiyesinden haberiniz yoktur. Peki biz nasıl bu hedefe ulaşacağız diyorsanız, o zaman sizinle birlikte bir Kur'an-ı Kerim

yolculuğa çıkacağız muhterem izleyiciler. Evvel emirde Allah Teala mutlaka bu emri bil maruf ve nehi anil münkerle görevli kılmış bir dostunu bize gönderiyor. İstisnasız herkesi Allah Teala mutlaka emri bil maruf ve nehi anil münkerle görevli kılmış birisini mutlaka bize gönderecektir. Çünkü Allah Teala ne buyuruyor? Ve ma kunna muazibina hatta nab'asa rasula. Biz resul göndermedikçe azap etmeyiz. Başka İbrahim 44'te İbrahim 4. ayet-i kerimesinde İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde ve ma arsalna min rasul illa bi lisani kavmi. Her kavme kendi lisanıyla ona resul göndeririz ki li yubeyne lehumul ayati. Benim beynelerimi, ayetlerimi ona açıklasın, emirlerimi ona açıklasın. Feydullahu men yeşâ ve yehdi ileyhi men yeşâ ve yehdi men yeşâ. Bir kısmı onlara uydu, onların davetini kabul etti, onlar hidayete erdi. Bir kısmının üzerinde de delalet hak oldu. İşte muhterem izleyiciler, Allah Teala'nın irfanla emretme ve münkerden sakındırma yetkisini verdiği bir dostunu, bir üst seviyedeki mürşidini mutlaka bize gönderir. Onun daveti mutlaka onun vasıtasıyla bize ulaşacaktır. Çünkü neden muhterem izleyiciler? Hepimiz kalu bela günü yüce Rabbimize misak, ahd ve yemin verdik. Misak, kalu bela günü Allah Teala hepimizi huzurunda topladı. Adem'in zahrından bütün zürriyetini huzurunda topladı. Ve ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Biz de evet sen bizim Rabbimizsin. Öyleyse Allah Teala ben size 3 tane vücut verdim. Bana misak, ahd ve yemin verin. Hepimiz sözlerini işittik ya Rabbi. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesine göre ve itaat edeceğiz. İşte misakımızın muhtevası ruhumuz Allah Teala'nın zatından bir emanet olarak bize üfürülmüş. Dünya hayatını yaşarken emaneti sahibi olan yüce Rabbimize tevdi etmekle emir altındayız. Allah Teala üzerimize farz kılmıştır. Hem de 12 defa. Muhterem izleyiciler, Allah'ın irfanla emretme ve münkerden sakındırma görevini verdiği kişi gelip işte Allah'ın bu davetini, misak, ahd ve yeminimizi bize hatırlatıyor. Ey insanlar, siz kalu bela günü ruhunuzu Allah'a ulaştıracağına dair misak verdiniz. Ey insanlar, nefsinizi 7 kademede tezkiye, sonra da tasfiye edeceğinize dair Allah'a yemin verdiniz. Ey insanlar, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağınıza Yasin suresinin 60-61. Ayet-i kerimesine göre ahd verdiniz. Ben bunları size hatırlatıyorum. Ey insanlar, eğer ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemezseniz hidayette değilsiniz. Çünkü hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır buyuruyor bu Allah dostu. Allah'ın öğretmeni. Ve emri bil maruf ve nehy anil münkerle vazifeli olan kişi bize Allah'ın bu mesajını, evrensel mesajını bize tanıtıyor. Kur'an-ı Kerim'i bize açıklıyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in açıklama yetkisini Allah Teala bu ulul elbaba vermiştir. Bunlara vermiştir. Emri bil maruf ve nehi anil münker müntesiplerine. Onlar gelip Allah'ın ayetlerini bize tilavet ederler. Eğer biz Allah'ın ayetlerinden gerekli dersi çıkarıp ve oluşan olaylar neticesinde evet ya Rabbi sen de beni dünya hayatına gönderdin. Ben burada geçici bir süreyle dünya hayatını yaşayacağım. Fakat ebedi hayatta senin huzurunda mutlaka emanete riayet etmiş bir kişi olarak çıkmak istiyorum diyen bir kişi mevcut olaylardan Allah Teala ne yapıyor? Olayları vücuda getiriyor. Olayların neticesinde Allah Teala insanların üzerine musibetler gönderiyor. Olayları vücuda getiriyor ve bu kişiler bu olaylardan değerlendirme yapıyorlar, muhakeme yapıyorlar. Eğer kişiler kalplerinde hayır olursa, ya Rabbi sen bu olayları boşuna vücuda getirmiyorsun. Mutlaka ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Öyle bir karara varırsa
Çünkü Allah'ın Resulü bakın ne buyuruyor? Kasas suresinin 47. ayet-i kerimesinde, Kasas 47'de وَلَوْلَا أَنْ تُسِبْهُ مُسِيمَةٍ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ قَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبَعَ آيَاتِكَ وَنَكُنُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki ya Rabbi ne olurdu sen bize bir Resul, yani emri bil marufla ve nehy anil münkerle olan, görevli olan bir kişi bize gönderseydin de Allah'ın ayetlerini bize tilavet etseydi ve biz de ona tabi olsaydık, yani ayetlerine tabi olsaydık, böylece müminlerden olsaydık. İşte bu dersi çıkaranlar, muhterem izleyiciler, Bakara suresinin 56. 156. ayet-i kerimesi gereğince musibetlerden ders çıkaranlar. وَاِذَا سَابَكْتَ مُسِيبَةٍ قَالُوا اِنَّ لِلّٰهِ وَاَنَا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Onlara bir musibet isabet ettiği zaman der ki biz muhakkak Allah içiniz, ruhumuzu Allah'a ulaştırmak içiniz ve mutlaka ölümle Allah'a rücu edeceğiz. İşte bu musibetten ders çıkaranlar bunlar emri bil maruf ve nehi anil münker adaylarıdır. Artık bu yol onlara açılmıştır. Bu yolculuğa çıkmaya hazır olanlardır. Bundan ders çıkarmayanlar, yani Allah'ın davetine icabet etmeyenler, ben böyle bir şey vermedim, bu saçmalıkları ilk defa duyuyorum diyen bir kişi, eğer o emri bil maruf ve nehy anil münkerle vazifeli olan kişiye de şiddetle sinirlenirse Allah Teala onun üzerine engeller koyar ve bu kişi seçilmeyenlerden kalır. Yetmez, bu kişi ikinci basamakta ömür boyu kalır. Bir gün aklı başına gelir, o da dilerse yükselmeye adaydır. Varın yükselenlerden artık konumuz, marufla emreden ve münkerden sakındırmak isteyen, olmak isteyen kişilerin hangi makamlardan geçerek o noktaya ulaşacaklarını inşallah sizinle birlikte Kur'an-ı Kerim yolculuğuna çıkalım. Üçüncü basamakta bu kişi, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaştırmasının farziyetini ilk defa ben de gördüm ve inandım. Ya Rabbi ben de emaneti sana ulaştırmak istiyorum. Şu kalbinden sıcak bir taleple Yüce Rabbine seslense veyahut kalbinde dile getirirse. Allah Teala kalpteki olanı işitir, bilir ve görür. Muhterem izleyiciler, hemen Rahman esmasıyla üzerine tecelli eder. Rahman esmasına tecellisine uğrayan kişi, eğer üzerinde engeller varsa Allah Teala kulaklarındaki baş gözlerinin önündeki icab-ı mestureyi alır ve kalp basar hasenesinin üzerindeki hişavet adlı perdeyi alır. İki tane furkan, sonra kulağındaki vakra, kalpteki Semi isimli hasenin mührünü açıyor. Etti dört furkan, sonra kalbinin mührünü açıyor ve kalbinden ekineti alıyor. Etti altı furkan, sonra ne yapıyor? Sonra Allah ihbatı koyuyor, yedi furkan. Bu yedi furkanla onun günahlarını örtüyor. Günahları sıfır konumuna düştü. Sevapları var. Allah Teala bunu burada mı bırakacak? Yaşarsa zaten o anda ölse cennete gidecektir. Ama yaşarsa Allah Teala onu yükseltmeye devam edecektir. Sekizinci basamakta Allah onun kalbine ulaşır. Tegabun suresinin 11. ayet-i kerimesine göre فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهَ يَهْدِي قَلْبَهُ Kim Allah'a amen olursa Allah onun kalbine ulaşır. Sonra bu kalbi kendisine çeviriyor. Rahman suresinin 33. ayet-i kerimesine, Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesine göre, özür diliyorum muhterem izleyiciler. مَنْ خَشْيَ الرَّحْمَانُ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ Kim Rabbine huşu duyarsa Allah'a dönük bir kalple gelenler, Allah onların kalbini ne yapıyor? Kendisine çeviriyor. Sonra göğsünden kalbine Allah Teala ne yapıyor? Rahmet yolunu şerh ediyor. En'am suresinin 125. ayet-i kerimesine göre اَفَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَهُ سَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslimi açar, şerh eder. Muhterem izleyiciler, bu kişi sadece Allah'ın davetine icabet edecek, Allah'a ulaşmayı dileyecek. Geri kalanı varın Rabbimize bırakın. Bütün işlemleri yapacak olan Allah'tır. Ta ki sizi 21. basamağa kadar hep bütün bu basamakları gerçekleştiren sizler değilsiniz. Allah bunları üzerine alıyor ve taahhüt ediyor.
Kim bana ulaşmayı dilerse Ankabut suresinin 5. ayet-i kerimesine göre Allah Teala diyor ki muhakkak o vakit gelecektir. Ben mutlaka onu kendime ulaştıracağım. Sonra 10. basamakta gördük göğsümüzden kalbimize rahmet yolunu şer ediyor Allah Teala. Sonra Allah Teala 11. basamakta bu şer ettiği yoldan nurlarını gönderiyor. Biz zikir yapıyoruz. Nurlarını gönderiyor Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Sonra Allah Teala bizi huşu sahibi kılıyor. Hadis suresinin 16. ayet kelimesine gelince 12. basamaktayız. Huşu sahibi olan kişi hacet namazı kılıyor. Allah'tan o hakkı kazanıyor. Bakara suresinin 45-46. ayet kelimesine gelince Allah Teala ona mürşidini gösteriyor. 14. basamakta bu kişi emri bil maruf ve nehi anil münkerle vazifeli olan kişinin önünde diz çöküp tövbe eder. Allah Teala 7 tane nimet de verir buna. Devrin imamının ruhu bu en üst seviyedeki emri bil maruf ve nehi anil münkerle vazifeli olan her dönemde tek en üstün kişi onun ruhu sultanesi gelip o kişinin başının üzerine yer alır. Ve ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi. Hadi çık burayı terk et. Sonra kalbine iman yazılır. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesine göre. Sonra Allah Teala o güne kadar işlemiş olduğu bütün günahları daha önce örtmüştü. Bu sefer sevaba çeviriyor. Furkan suresinin 72. ayet-i kerimesi gereğince. İlla men tâbe ve âmene ve amile sâlihan fe ulâike yubedullâhi seyyâti minel hasenât ve kânallâhu gafûren rahîmen. Allah Teala kim bu tövbeyi gerçekleştirirse ve bu tövbeyle iman sahibi olursa bundan sonra ıslah edeceği amel işlerse Allah onun bütün günahlarını sevaba tebdil eder. Çünkü Allah gafurdur ve rahimdir buyuruyor Yüce Rabbimiz. Sonra muhterem kardeşlerim bu kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesi 7 kademeden müteşekkildir. 7 tane nefs kademesi vardır. Her kademede kalbine iman da yazıldığı için Allah'ın nurları artık bu kalbe fazıllar iman kelimesinin etrafında kümelenir. Bu kişi zikredecek, Allah'ın katından iki çifterli nur gelecek. Rahmetle fazıl, rahmetle selavat. Rahmetle fazıl, rahmet fazılları boşaltıyor. Fazıllar iman kelimesiyle zıt kutuplu olduğu için onlara yapışıyor. Selavat da o karanlığı dışarı çıkarıyor. İşte bu kişi hep Allah'ı zikredecek. Zikir sebebiyle kalbinde %7 nur oluştuğu zaman bu kişi birinci nefs kademesini aşıyor ve ruhu bir gök katta Allah'a doğru seyrediyor. Sonra bu kişi nefs-i lavamede, nefs-i emaredeki ayet-i kerime Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِنَ النَّفْسِ الْاَمَارَةِ بِسُّٰي اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ diyor Yusuf aleyhisselam. Ya Rabbi ben bu nefsi ibra edemem, temize çıkaramam. Çünkü bu şiddetle kötülüğü emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla sirgediği nefsler müstesna. Allah rahmetini gönderiyor, rahim esmasını gönderiyor. Ve bu kişi nefsini tezkiye etmeye başlamıştır. Allah onun nefsini tezkiye etmeye başlamıştır daha doğru bir tabirle. Sonra ikinci nefs kademesi, nefs-i levame. Kıyamet suresinin 2. ayet-i kerimesi, فَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ لَوَامَةِ O levame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Nefs suç işliyor ve kendini kınıyor. Nedamet duyuyor ama %7 nur burada da biriktiği zaman hep Allah'ın zikriyle ruhu ikinci gök katına sonra bu kişi nefsi mühimmede de %7 sonra nefsi mutmainede de %7 etti %28. Nefsi mutmainede biraz durmak istiyorum. Bu kişi mutmain oluyor. Allah'ın verdikleriyle doyuma ulaşıyor. Neyle? Dünya malını oraya yerleştirmekten değil, çok araba sahibi olmaktan değil, çok fabrika sahibi olmaktan değil, Allah'ın zikri onu tatmin etmiştir, mutmain kılmıştır. Bakın Allah Teala ne buyuruyor? اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاَتْمَأَنُّ قُلُوبٌ بِذِكْرِ اللّٰهِ Onlar ki amenu olmuş, Allah'a ulaşmayı dilemiş ve bu ikinci amenu aslında mürşidine ulaştıktan sonra kalbi Allah'ın zikriyle mutmain olmuştur. Ela bi zikrillahi tatmeynel kulubu. Bilin ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Doyuma ulaşır. Sonra nefsi radiye, nefsi mardiyede de %7, %7 daha 14, 28 de vardı %42. Nefsi tezkiyede de
%7, etti %49. 7 nefs kademesi, kısaca sayayım bunların ismini. Nefsi emare, nefsi levame, nefsi mülhime, nefsi radiye, nefsi mutmaine, nefsi radiye, nefsi mardiye ve nefsi teskiye. Ruh da 7 gök katı ve 7. gök katının 7 alemini aşarak Sitretül Müntaha'dan nefs teskiye olduğu sebebiyle %51 nurlandığı sebebiyle ruh da Allah'ın zatına ulaşır. 7 kere 7 49. Kalpteki fazıl oranı %49. Daha önce de Allah Teala rahmet %2'lik rahmet oluşturmuştu. %51. Hakimiyet kimin elinde? Allah'ın nurlarının elinde. Bu kişi dünya hayatında mutluluğun %51'ini elde etmiştir. Cennet saadeti 3. kat cennet. Neyle? Bir dilekle. O mu yapmıştı bu ibadetleri? Hayır. Allah ona bu ibadetleri, zikri, başta namazı, zekatı, bütün güzellikleri sevdirten Allah. Bu kişi 22. basamakta ruhunu Allah'ın zatında ifna oluyor. Sonra Kur'an'ın ruhuna geçiyor bu kişi. Henüz irfanın sahibi mi? Henüz değil. İlim burada bitmiştir. Bu kişi Kur'an-ı Kerim'in nafsını bitirmiştir. Ve nefs tezkiyesi bitmiştir. Bu Kur'an-ı Kerim'in ruhuna geçiştir. Ama bu 4 ruhta isterse Allah Teala verir irfanı, istersen vermez. 22. basamakta ruhu Allah'ın zatında ifna olur. Kalbi %10 daha nurlanır. Kalp gözü açılmışsa arifliğe adım atmıştır. Ve hatta kalp kulağı. Eğer açılmamışsa bu kişi ilmi bitirmiş ama henüz irfanın sahibi de olmamıştır. Sonra züht kademesinde zikri günün yarısının ötesine geçiriyor. Yine kalp gözü ve hatta kalp kulağı ikisinden biri açılabilir. Ve hatta ikisi de açılabilir. Açılırsa arif olmuştur. Açılmazsa ilmi bitirmiştir ama henüz arif de olmamıştır. Ama fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. Kalbindeki nur oranı %81. Aynı şekilde kalp gözü açılabilir, kalp kulağı açılabilir ama açılmayabilir. Açılırsa arif standartların içerisinde adım atmıştır. Açılmazsa alimliği bitirmiş, henüz arif de olmamıştır. Ama 26. basamakta mutlak ve istisnasız mutlaka o kişi irfanın sahibi oluyor. Hikmet sahibi oluyor muhterem izleyiciler. Daimi zikre ulaşan herkes, daimi zikre ulaştığı sebeple bütün kalbindeki, nefsin kalbindeki afetler yok olmuştur. Kalbi %100 nurlanmıştır. Kalp kulağı açılmıştır, kalp gözü açılmıştır. Kalp kulağının açılması, kalp gözünün açılması, işte bizi bu 5 duyu organımızla algılamadığımız fiziğin ötesine Allah-u Teala artık kalp gözüyle nereye? Zemin katı ve 7 yer katının, 7 cehennem katının orada olup bitenleri bize gösteriyor. Neyle? Kalp gözüyle. Bize sesleniyor. Neyle? Kalp kulağıyla, vahiyle. Sonra bu kişi gerçekten 3 tane sonuç şartına sahiptir. Ehli tezekkürdür, ehli hayırdır ve ehli hükümdür. Yani hikmetin 7 faktörü, irfan da bunların içerisindedir. Bu kişi arif olmuştur. İrfanın sahibidir. Muhterem izleyiciler, daimi zikre ulaşmış mısınız? Emri bil marif ve nehi anil münkerle vazifeliyseniz diyoruz. Daimi zikir de nedir? Zikir yoktur. İşte burada kişi artık tebliğ yapma, kesinlikle tebliğ yapabilir. Tebliğ onun için bir tehlike söz konusu eder mi? Etmez çünkü nefsi yoktur. Çünkü artık takva kapısı sürekli açıktır. Sürekli hayır işlemektedir. Daha önce de kişi tebliğ yapabilir mi? Yapabilir ama iki ucu keskin bir ok gibidir. Çünkü nefsine uyarsa bu kişileri zarar edebilir. Bu kişileri Allah yolundan uzaklaştırabilir. Ama ruhun talebiyle bu kişiyi Allah Teala da tebliğ etme görevi vermiştir, etmelidir. Sonra bu kişi kalbi burada 7 kat müzeyyen olur. Sonra ihlas makamına geçer. Burada da 7 kat kalbi müzeyyen olan kişi İrşada ulaşır, tövbe-i nasuh ederek irşad kapısından geçer ve salaha geçer. Salahta birinci kademede günahları örtülür, ikinci kademede kendisine salah nuru verilir, üçüncü kademede günahları o kadar, ondan sonra işlemiş olduğu günahlar var ya, hepsi mağfiret edilir ve bu kişi dördüncü kademede de
iradesini Allah'a teslim eder. İradesini Allah'a teslim eden kişi akabinde Allah Teala veşini gösteriyor ve onu irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle şereflendiriyor. Bu kişi irşat makamına tayin ediliyor. Bu kişi artık mutlak surette marufla emreder ve münkerden sakındıran bir kişidir. Marufla emreder çünkü artık bu kişinin dört görevi vardır. Yetlu aleyhim ayatina ve yüzekkihim ve yu'allimul kitabe vel hikmete. Dört görevi nedir? Allah'ın ayetlerini insanlara açıklar. Sonra ona tabi olanların nefs tezkiyesini yapar. Sonra onlara kitabı öğretir. Sonra onlara hikmeti yani irfanı da öğretir. Onları da arif yapar. Peki münkerden nasıl sakındırıyor diyeceksiniz? Münkerden de nasıl sakındırıyor muhterem izleyiciler? Bu kişi ona tabi olanlara nefs tezkiyesi yaptırıyor. Çünkü nefsimizin yapısında 19 tane hastalık vardır. Verdiği reçeteyle Rabbimizin gönderdiği rahmetle faz, rahmetle selavat ve mürşidin himmetiyle ne yapıyoruz? Nefs tezkiyesi yapıyoruz. Ruhumuz Allah'ın zatına ulaştığı zaman kalbimizdeki nur oranı %51. Bu mübarek zatın himmeti ve Rabbimizin fazl-ı keremiyle daimi zikre ulaştığımız zaman kalbimizdeki nur oranı %100. Biz de artık marufla emreden ve münkerden irfanın sahibi oluyoruz. Münkerden sakındıran bir pozisyona geliyoruz. Kim bizi yaptı? Mürşit yaptı. İşte mürşit irşat makamında sadece irşat öğretim değildir. Aynı zamanda yaşatımdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye öğretti ve aynı zamanda yaşattı. Yunus ne diyor? Taptığım tapusunda, kul olduk kapusunda. Yunus miskin çiğ idi, piştik elhamdülillah. Bunlar Allah'ın pişiricileri. Ham geliyoruz ama onun elinde pişiyoruz muhterem izleyiciler. Onun için Yunus'un şu dörtlüğü vardır. Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Resulullah'ın cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Niceler girdi mürşit arayı ama arayanlar buldu devayı. Bir kez okur isen aktan karayı bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Aktan karayı okuyanlara sormamız lazım ehli zikir. Karadan okuyan karaları değil. Bu ki gönüllerde yazılı kitabın suresi muhterem izleyiciler. İşte sevgili kardeşlerim, muhterem izleyicilerimiz. Görüyorsunuz ki bu mübarek Allah Teala'nın irşatla memurla mezun kıldığı yani emri bil maruf ve nehy anil münkerle vazifeli kıldığı kişiler bizleri de o kemalata ulaştırıyorlar. Allah Teala işte bunu emir buyurmuş mu? Buyurmuş. Ama biz Allah'ın davetine icabet ederek ve Allah Teala bizi mürşidimize ulaştırır ve bu kemalat basamakları birer birer aşarız. Yoksa bu Allah'ın farzını yerine getirmemiş oluruz, inkar etmiş oluruz. Nefsimizin heva ve hevesine tabi olmuş oluruz. İşte Allah Teala emir buyuruyor. وَلْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّةً يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَلَى الْمُنْكَرِ İçinizden hayra. Kur'an-ı Kerim'in aslında bir ismi hayırdır. Şura suresinin 30. ayet-i kerimesine baktığınız zaman size ne indirdi derler? Onlar Rabbimiz bize hayır indirdi. Hayra davet eden ve marufla emreden ve münkerden sakındıran bir ümmet bulunsun, bir topluluk, bir mürşit bulunsun. Çünkü bunlar bizi kemalata erdirecek yegane faktörlerdir. Allah'ın öğretmenleridir muhterem izleyiciler. Hepinizin Allah'ın davetine icabet ederek ve emri bil maruf ve nehi anil münker gibi kainatın en kutsal görevine Yüce Rabbimizin sizleri ve bizleri getirmesini Yüce Rabbimizden diliyor. Sohbetin sözlerine burada inşallah son veriyorum. Dinlediğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz kimiz konusunun ikinci saatindeyiz. Birinci saatin sonunda Vakıflar Bankası'ndan nasıl kovulduğumuzu anlattık. Devlet Planlama Teşkilatı bizi kabul edince çok büyük bir sevinç oluştu. Ve Teşvik ve Uygulama Dairesi'nde görev aldık. Sevgili kardeşlerim, işte o devre Türkiye için çok önemli bir devreydi. Devlet Planlama Teşkilatı bizim için hayatımızda en çok severek çalıştığımız yer oldu. Sınırsız araştırma imkanı sağlıyordu Devlet Planlama Teşkilatı, yetmez. Eğer biz kendimiz bir araştırma yapacaksak, Devlet Planlama Teşkilatı'nın bir uzmanı olarak nereye müracaat etsek, onlar bize gerekli bilgileri vermek zorundaydılar Devlet Planlama Teşkilatı kanununa göre. Bu da son derece önemli bir konuydu bizim için. İşte böylece Bankası'nın o acı hatırasından sonra, oradan ayrılmak mecburiyetinde kaldıktan sonra, belki de sevinçli bir hatıra sayılabilir. Devlet Planlama Teşkilatı bizim için gerçekten muhteşem bir yerdi. Hangi açılardan sevgili kardeşlerim? Devlet Planlama Teşkilatı'nda bize sabahleyin 9'da geleceksin, akşam 5'te gideceksin filan diyen hiç yoktu. Diyorlardı ki, işte proje bu. Bu projeyi inceleyeceksin, değerlendireceksin, heyete sunacaksın. Bunun için şu kadar günün var. Canının istediği yerde çalış. Biz seni mutlaka buraya gelip de çalışmaya zorlamayız. Ama sevgili kardeşlerim, bu itimat öyle bir güzel olaydı ki, bu sebeple eski Cumhurbaşkanı, o zaman Devlet Planlama Teşkilatı'nın başında o vardı, Turgut Özal. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok saygı duyduğumuz bir büyüğümüzdü. Bizde bir sevgi uyandırdı. Evvela onun şahsiyeti, sonra da planlama teşkilatının havası. Bir kere biz başkalarından çok fazla ücret alıyorduk. Devlet Planlama Teşkilatı uzmanları. Sözleşmeli çalışıyorduk. Bunun ötesi çok önemliydi. Bize alabildiğine hürriyet sağlamıştı. Ama hiçbir zaman verdikleri şeyi, rapor hazırlığını onların söylediğinden daha sonraki bir devrede hiçbir uzman vermemiştir. Ne olurdu? Biz geceleri de çalışırdık. Devlet Planlama Teşkilatı'nın ışıkları sabaha kadar yanardı. Evet sevgili kardeşlerim, Teşvik Kanunu o zaman çıkmıştı ve Teşvik Uygulama Dairesi ile Devlet Planlama Teşkilatı'na kalkınma seferberliği için konmuştu. Biz de tam o devrede oraya gelmiştik. Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfu olarak bakıyorum buna. Çünkü Devlet Planlama Teşkilatı'nda en çok araştırma yapan kişi olmak unvanını o zaman almıştık. Tam 27 tane araştırma sevgili kardeşlerim. Çok büyük bir zevkle yaptığımız araştırmalar. Çok büyük bir zevk alarak yaptığımız araştırmalar. Ve Devlet Planlama Teşkilatı o yıllarda Türkiye'nin nabzını saniye saniye takip eden bir kuruluştu. Bankacılık bizim üzerimizdeydi. Ve bankaların bütün harekatı hem girenler hem de çıkanlar itibariyle, yani
sadece bakiyeler değil, kasa hesabının hem bir ay zarfında o bankaya ne kadar para girdiği kasa hesabına, hem bir ay zarfında ne kadar para çıktığı, neticede de ne kaldığı, ne kadar kredi verildiği, bu kredilerden ne kadarının geri ödendiği, bütün hesaplarda girişler ve çıkışların hepsi rapor olarak bana gelmeye başladı. Sevgili kardeşlerim, orada kaldığımız sürece 4-5 yıllık bir zaman parçası içinde Türkiye'deki en büyük 10 bankanın bütün verileri her ay sonunda borç alacak ve bakiye rakamlarıyla birlikte bize ulaşmaya başladı. Böylece birçok araştırma yapmak imkanını bulduk. Türkiye'de paranın devir hızını hesaplamak nasip oldu. Türkiye'de nakit hareketlerini hesaplamak mümkün oldu ve muhteşem bir gerçeği yakaladık sevgili kardeşlerim. Baktık ki Türkiye'de bankalara giren paralarla çıkan paralar daima birbirine eşit. Ne kadar para çıkıyorsa sabahleyin, akşama kadar bankaya aynı para geri dönüyor. Bu fark %1'e ulaşamıyor. İkisinin arasındaki fark %1'e ulaşamıyor. Velayet devrinin sonunda giren paralarla çıkan paralar arasındaki fark %1'e ulaşamıyor. Yani aşağı yukarı paranın %100'ü bankalardan çıkıyor, kullanılıyor ve tekrar diğer eller tarafından, son paranın kaldığı el tarafından götürülüp tekrar bankaya yatırılıyor. Bu çok önemli bir sonuçtu. Hangi açıdan önemliydi? Çünkü burada bir emme basma tulumba çalışıyordu. Bankalardan para çıkıyordu, ihtiyaç sahipleri parayı alıyordu, harcıyordu. Harcadıkları eller belki tekrar harcıyorlardı. Neticede son el götürüp mutlaka o parayı bankaya yatırıyordu. Yani bankalardan çıkan paralar aynı gün bankaya tekrar geri dönüyordu. Bu ne demekti? Bu şu demekti sevgili kardeşlerim. Bu emme basma bir tulumbaydı. İki para nehri vardı. Biri bankalardan ekonomiye akıyordu. İkincisi ekonomiden bankalara. Ve de bu paralar hep tüketim harcamalarında kullanılıyordu. İşte 4 yıllık bir diziden sonra, araştırmadan sonra kesin olarak gördük ki Türkiye bankaları ekonomiye her gün tedavüldeki para miktarının 1/3 kadar para gönderiyordu. Tekrar bu parayı geriye alıyordu. Yani 3 günde 1 tedavüldeki para kadar para bankalardan ekonomiye enjekte ediliyor ve tekrar bankalara geri dönüyordu. Bu senede 120 devir yapıyordu. Her ay 3 günde 1 olduğuna göre 10 devir, yılda da 12 ayda 120 devir, bu Türkiye'deki bankalar sisteminin paralarının devir hızıydı. Son derece önemliydi. Hangi açıdan önemliydi? Çünkü bu bankalardan çıkan ve tüketim harcamalarında harcanan parayı eğer biz yatırım harcamalarında kullanabilirsek bir miktarını, o zaman Türkiye bir füze hızıyla kalkınabilirdi. Ve sevgili kardeşlerim, bunun üzerine Devlet Planlama Teşkilatı'nda bir konferans verdik. Banka genel müdürlerine ve genel müdür yardımcılarına, bütün bankaları davet ettik. Ve olayları anlattık. Paranın devir hızını anlattık. Giren çıkan paraların neticesini anlattık. Bu paraların eğer yatırımlardan geçerek bankaya dönmesini temin edebilirsek, Türkiye'de çok büyük bir potansiyelin mevcut olduğunu anlattık. İşte şeytan o zaman devreye girdi sevgili kardeşlerim. Bankacı kardeşlerimiz, bankaların en üst seviyedeki kişileri bu konuyu anlayamadılar. Ve bize dediler ki
bankalar mevduat alırlar. Bu mevduatı kredi olarak verirler. Bankacılık budur. 3 saat süren konferans boyunca anlattığımız şeyleri hiç anlamamışlardı. Sevgili kardeşlerim, bizim bütün hayatımız başkalarına hep bir şeyler anlatmakla geçti. Hep anlaşılamadı. Bakınız ne kadar net rakamlar veriyoruz. Her 3 günde bir Türkiye bankalar sistemine tedavüldeki kadar para akıyor. Bankalar sisteminden ekonomiye, ekonomiden tekrar bankalar sistemine dönüyor. Hiçbir zaman bu para bankaların kasalarından eksilmiyor. Hiçbir zaman para sıkıntısı çekmesi mümkün değil bankaların. Ne yapılsaydı? Bankalar sistemi Japon bankalarının yaptığını yapsaydı. Bütün sanayi yatırımcı kuruluşlara Japon bankaları ve finans kuruluşları %5'in üzerinde yatırım yapmak imkanı yasak kılındığı için bankalar kanunlarıyla %5'in altındaki değerlerle bütün üretken yatırımlara ortak oldular. Kredi vermediler, ortak oldular. Hem bankalar daha çok kazandı, hem de enflasyon devrelerinde bile üretken yatırımlar kurulabildi. Ki Japonya büyük enflasyon devreleri geçirmiştir. Ama bu devrelerde de yatırımları durmamıştır. Nadir ülkelerden biridir. Ve onların vatanseverliği orada bir ay kalmış olan bizi çok etkilemişti. Kore'deyken bir aylık bir Tokyo istirahati herkese veriyorlardı. Tatili, moral eğitimi. Biz de gitmiş orada kalmıştık. Ve Japonların vatanseverliği bizi çok etkilemişti. Şimdi kendi ülkemizde aynı vatanseverliğin mevcut olmadığını görmenin hüznünü yaşıyoruz. Şu anda bankalar vaziyete müdahale etseler, ellerindeki her günkü çıkan paranın %90'ı mevduat çekilmeleri olarak çıkıyor. Bu %90'ın sadece %10'unu Türkiye yatırımlardan geçirerek bankalar sistemi yatırımlara ortak olarak yatırım harcamalarında kullanabilse ne olurdu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Türkiye özel sektör ve devlet yatırımları toplamının 2,5 katı fazla bir yatırımı sadece özel sektör olarak gerçekleştirebilirdi. Hala da durum öyle, gene gerçekleştirebilir. Ama bankacılarımız bunu anlamadılar. 4 yıllık rakamları ellerine verdiğimiz halde bu rakamların kesinliğine rağmen ve sevgili kardeşlerim, Türkiye hala kendi vatanlarına gerekli olan hizmeti yapmayan birçok grubun kendilerinden bekleneni yapmamaları sebebiyle hep sıkıntı içerisindedir. Bir taraftan menfaat sahipleri ülkeyi istismar etmişler. Bir taraftan da ülkesinin menfaatini bilmeyen ve yanlış alanlarda at koşturan para sahipleri hep kendilerini mahva sürüklemişlerdir. Oysa ki bankalar yatırımlara ortak olsalar, %50 %50 ortak olduklarını düşünelim, neticeye ulaştıkları zaman kredi verdiklerinden çok daha fazla paraya sahip olduklarını göreceklerdi. Nereden biliyoruz? İstanbul Sanayi Odası her sene 100 bankanın 100 en büyük kuruluşun bilanço birleşimini verir. Bu bilanço birleşimlerine bir göz atın sevgili kardeşlerim. Ödenmiş sermayeleri aldıkları kredilerden daha az olan bütün firmaları bir kenara alın. O firmaları inceleyin, hepsi kâr ediyorlar. Ne demek bu? Bu son derece açık. Eğer o sermayelerini kredi olarak değil de
sermayelerinden daha fazla kredi kullanıyorlar bu kişiler. O krediyi kredi olarak değil de sermaye olarak kullansalardı, sermayelerinin yarısına banka, affedersiniz, karlarının yarısına banka sahip olacaktı. Neden? Zaten adamlar kredi faizlerini ödemişler. Kredi faizlerini ödedikten sonra bu kâra etmişler. Ve aldıkları krediler de dikkat edin ödenmiş sermayelerinden fazla. Yani %50'lik bir rakam, %50 kredi, %50 öz sermaye ilişkisinin de ötesinde kredi almışlar. Buna rağmen adamlar kâr etmişler. Eğer banka %50 sermaye ile iştirak etmiş olsaydı aradaki kârı alacaktı. Sevgili kardeşlerim, bu ülkenin kurtuluşu için o kadar kolay, o kadar güzel reçeteler var ki bunları tatbik mevkine geçiremiyoruz. Bugün biz bunları biliyoruz. 4 yıl bu ülkenin nabzını elimizde tuttuk. Her adımını takip etmek imkanının sahibi olduk. Şimdi sonuca gidiyoruz. Şimdiye kadar olmadı. Bu bundan sonra da olmayacak anlamına gelmez. Teşvik uygulamadayken sevgili kardeşlerim, çok sayıda konferans vermek nasip oldu bize. Teşvik uygulamanın standartlarını birçok illere gidip orada anlatmak ve birçok yatırımcıyı yatırıma çekmek imkanına sahip olduk. Devlet Planlama Teşkilatı bu konuda sınırsız yardım kuruluşuydu. Teşvik belgelerini biz veriyorduk. Teşvik uygulama dairesi. Uzmanlara gelen raporlar bizim tarafımızdan incelenirdi. Ne zaman bir eksiklik görürsek raporu aldık. Eksikliği gördüğümüz anda hemen telefon ederdik oraya. Hemen bir uzmanı gönderirlerdi oradan. Biz de projedeki bütün hataları hemen düzeltirdik. Ertesi gün kurula sokardık. Hiç vakit geçirmezdik. Arkasında ne vardı dersiniz sevgili kardeşlerim? Arkasında şu vardı. Ticari krediler ülkede enflasyona sebep olan büyük konulardan biridir. Ticari kredi faizli kredidir. Ve hangi ticaret adamı bir mal satın alırsa mutlaka krediyle satın aldığı malın kredi faizini maliyete eklemek mecburiyetinde. Bu fiyat pahalılığının temel faktörüdür Türkiye'de. Özellikle yüksek enflasyon devresinde. Ama eğer siz bunu yatırım kredisi olarak verirseniz bu enflasyona sebebiyet vermez. Ve de bir başka büyük faydası yatırım vücuda gelir. Yani üretken bir yatırımın vücuda gelmesi için teşvik uygulama dairesi bütün gücüyle çalıştı o Türkiye'nin yatırım patlaması devresinde. Orada çorbada tuzu bulunanlardanız. Allah'a şükürler olsun, hamdolsun. Sevgili kardeşlerim, Planlama Teşkilatı'ndaki çalışmalar devam etti 4 yıl boyunca ve 4 yılın sonuydu zannediyorum. Dayı Bey geldi İstanbul'dan. Biz tabii Ankara'da çalışıyorduk. Ve onunla konuşurken bizim evin karşısında Necati Bey'de oturuyorduk. Bir apartmanın 7. katını gösterdi Dayı Bey bana. Ve dedi sen oradan ayrılacaksın. O incelediğin raporlar var ya dedi. Onları sen yapmaya başlayacaksın dedi. Git dedi şimdi konuş ev sahibiyle. Burasını tut. O bizim mürşidimizdi. Bu bir emirdi. Hemen yukarı çıktık, konuşmayı yaptık, bağlandık. Ve ertesi gün de gittik. İstifa dilekçemizi verdik Devlet Planlama Teşkilatı'nın. Birinci devresindeki çalışmamız burada bitti. Ve teşvik uygulama dairesinden ayrılan bir uzman eğer yatırım projeleri yaparsa bu onun yıllardır göz nuru döktüğü, A'dan Z'ye her noktasını bildiği bir iştir. Ve böylece çok yatırım projesi yapmak mümkün oldu. Türkiye'nin kalkınmasında burada da çok
hizmet ettiğimiz kanısındayız. Bu arada yatırımlar devamlı artıyordu. Tabii biz de her taraftan çağrılıyorduk. Adana'dan, Bursa'dan, başka şehirlerden ve yatırım projeleri yapmak üzere devamlı bir faaliyetin içindeydik. Sonra yardımcılar aldık yanımıza, bir grup oluşturduk. Bu ayrılma devresinde ve sevgili kardeşlerim, Dayı Bey ile karşılaşmamızın 10. yılında Dayı Bey rahmetli oldu. İşte bu bizi bir kedere sürükledi. Onu çok seviyorduk. Ve ondan sonraki günlerde kendimizi bir boşlukta hissettik. Onunla beraber olan o mutlu günler. Arkanızda güven duyduğunuz, her sözünün doğru olduğu, kesinlikle her olayda ispat edilen bir büyüğünüz varsa, mürşidiniz varsa sağlam bir zemindesiniz. Biz onu 10 yıl yaşadık sevgili kardeşlerim. 10 yılın sonunda onu kaybetmek bizde büyük bir hüzün oluşturdu. O günlerde bize gelip fizibilite etütlerine yardımcı olan bir kardeşimiz staj yapıyordu bizim büroda. O dedi ki, ben dedi sizi biriyle tanıştırmak istiyorum. Sizin rahatlamanıza, ferahlamanıza sebep olacak biri olduğunu düşünüyorum dedi. Biz de tamam dedik, çok memnun oluruz. Yani bir mürşide, yeni bir mürşide ihtiyacımız olduğu kesindi. Birinci mürşidimiz biz istemeden geldiği için burada hiç sıkıntı çekmemiştik. Ama sonra meselenin böyle olmadığını gördük. Ve o kardeşimiz gitti ve döndüğünde dedi ki, o değilmiş dedi. Sizin mürşidiniz o değilmiş. Size dedi hacet namazını önerdi. 3 tane ayet-i kürsü okuyacaksınız. Fatiha'dan sonra. Ondan sonra ikinci rekatte Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas. Hacet namazını kılacaksınız dedi. Sevgili kardeşlerim, hacet namazını kıldık ve bize fizibilite etütlerini yaptıktan sonra onları yazıya döken, proje haline getiren, yani bizim yaptıklarımızı çoğaltan bir yer vardı. Orası, oraya gitmemiz emredildi. Yani Allah-u Teala bize açık bir şekilde oraya gitmemiz gerektiğini bildirdi. Ve de gittik. Oraya gittiğim zaman kimse benimle ilgilenmedi. Daha evvel birçok defa gitmiştim. Zaten hep iş için gittiğim için herkes iş için geldiğimi zannedebilirdi. Bu da tabii bir şeydi. Bekledim. Uzun bir bekleyişti. 2,5 saat falan. Ama hamdolsun ki beklemek tamamlandı. Birisi geldi içeriden. Zeki Hoca dedi, sizi çağırıyor. Gittik Zeki Hoca'nın yanına ve gözyaşları içinde Zeki Hoca'ya tabi olduk. Orada uzun süreli bir ağlama nöbeti geldi. Zeki Hoca öğrendik ki asıl mürşit değilmiş. O çevrede el öptürmeye yetkili birisiymiş sadece. Ve bir süre sonra, 5-6 ay sonraydı zannediyorum, Adıyaman'a gidip oradaki Mürşid-i Muhammed Raşid Hazretlerine tabi olduk. Ve bu arada bizim gördüğümüz ilginç bir şey vardı. Ona bir mana veremiyorduk. Hep rüyamıza birisi geliyordu. Bir gözü hafif şehlaydı. Ve de
Bizimle konuşuyordu. Hiç görmemiştik kendisini. Oraya gittiğimiz zaman, Maharaj Hazretleri'nin bulunduğu yere gidip tabi olduğumuz zaman kendisine, oradaki resimleri gösterdiler. Onun babasıymış. O bize görünen, bizimle konuşan zat. Bu da bizi tabii çok memnun etti, duygulandırdı. Ve Allah Teala bu tabiyetten sonra bizim kalp gözümüzü açtı ve o noktadan sonra hamdolsun Allah Teala'ya ki çok şeyler geçirdik. Allah Teala bize bütün gök katlarının birinci katı, ikinci katı, üçüncü katı, dördüncü katı, beşinci katı, altıncı katı, yedinci katı, yedinci katın yedi tane alemini indi ilahi gösterdi. Ve Ankara'daydık. O mescit yapmıştık, o bir küçücük odasını, o çalıştığımız büronun, Necati Bey'deki büronun, orada geçiyordu hayatımız. Allah Teala bize emirler vermeye başladı ve Zeki Hoca ile yalnız kaldığımız bir gün ikimize birden Allah Teala emir verdi. Dedim Zeki Hoca'ya sen söyle. O da dedi ki hayır, sizin söylemenizi uygun görüyor. O zaman biz söyledik. O güne kadar biz Zeki Hoca'nın arkasında namaz kılıyorduk. O günden sonra Allah Teala bu yetkiyi bize verdiğini açıkladı ve o günden sonra her şey değişti. Allah Teala bize bundan sonra o gök katlarını gösterdi adım adım. Her an kendisiyle konuşmamızı mümkün kıldı. Bu arada zikrimiz daimi zikre ulaştı. Ve de birer birer Allah'ı, Allah Teala sırları bize göstermeye başladı.

başladı kitap. 82 yılına veya 84 yılına kadar devam etti. Sevgili kardeşlerim, planlama teşkilatına ikinci gidişimiz teşvik uygulama dairesine değildi. İktisadi planlama başkanlığına davet edilmiştik ve konumuz kredilerdi ve bankalardı. Sevgili kardeşlerim, araştırmalar orada daha üst boyutta devam etti ve Türkiye'nin 4 yıl boyunca nabzını tuttuğumuz devre o devreydi. Orası bize ekonomiyi tatbiki ekonomi şeklinde Allah-u Teala'nın öğretmesine zemin hazırladı. Ve de araştırmalarda her şey su yüzüne çıktı ki Türkiye hareket halindeki fonların sadece %10'unu bankalarıyla yatırıma sevk edebilseydi ki para aynı gün tekrar bankaya geri dönecekti, Türkiye çok hızlı bir kalkınmayı gerçekleştirebilirdi. Ama böyle bir sonuca Türkiye bir türlü ulaşamadı. Bu arada ekonomi konusunda Allah-u Teala bir hususu daha işaret etti. Altın karşılıklı para. Türkiye enflasyondan çok büyük zararlar gördü sevgili kardeşlerim. Ve ekonomik açıdan ülkeyi açmaza düşürmek isteyenler bunu başardılar. Küçülen ekonomi modeliyle enflasyonu önleyebileceklerini söylediler. Tatbikata girdiler. O zamanki Merkez Bankası Başkanı'yla hazinenin başındaki kişi ve ülkeyi büyük bir bunalıma sürüklemeyi başardılar. Öyle bir bunalım ki 2001 yılında Türkiye'deki gayri safi milli hasılada dolar bazında %25 düşme vücuda getirdiler. Bunları yakından takip ediyorduk. Hala da ekonomiyi yakından takip ediyoruz. Ve Allah-u Teala'nın önerdiği altın karşılıklı para bir çözümdü, bir kurtuluştu. Ama rahmetli Turgut Özal ve biliyorsunuz Maliye Bakanı Adnan Kahveci'ydi. Adnan Kahveci olayı benimsemelerine rağmen ve Türkiye'de altın karşılıklı parayı kurmak üzereyken Turgut Özal da Adnan Kahveci de rahmetli oldular sevgili kardeşlerim. Neden ona hayranız? Neden o kadar çok seviyoruz Turgut Özal'ı? Çünkü bu ülke için yaşıyordu. Ve başkalarının söylediği onu hiç alakadar etmezdi. Şimdikiler de, bugüne kadar ondan sonra iktidara gelenler de hep etrafındaki insanların o hasetli ve de kıskanç duygularına esir oldular. Eğer Türkiye altın karşılıklı parayı hiç değilse bu iktidar devreye girdiğinde gerçekleştirebilseydik, Türk parası dünyadaki en sağlam para olacaktı. Ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, bugün bütün dünyadaki paralarda enflasyon var. %1, %2, %3 ama var. Ama altın karşılıklı bir para sıfır enflasyonlu bir paradır. Yüksek enflasyon devrelerinde hatırlıyorsunuz, hepiniz gidip maaşınızı hemen dolara çeviriyordunuz. Neden? Hiç değilse o bir ay boyunca enflasyondan etkilenmeyesiniz diye. İşte bir gün Türk parası altın karşılıklı para olduğu zaman bir defa konverte bir para olacak. Yani uluslararası arenada dolardan da eurodan da daha değerli bir para olacak. Altın karşılıklı sıfır enflasyonlu olduğu için. O zaman Türkiye'nin bu konudaki

büyük faydasını düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? 100 liralık bir banknot, yeni Türk lirasına göre konuşuyorum, Türkiye matbaasına 1 liradan daha az bir maliyetle basılacaktır. Bu neyi sağlar? Sevgili kardeşlerim, bu 100 liralık bir Türk lirasının yurt dışına çıkması için 100 lira tutarında bir malın Türkiye'ye girmesi gerekir. Aslında bu paranın gerçek değeri 1 liradır. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? 1 liraya mal olan bir banknotu 100 liralık mal ithal ederek yurt dışına gönderiyorsunuz ve Türk lirası 100 liralık değerini koruyor. Çünkü altın karşılıklı. Hiç kimse paranın değerini düşüremez. Neticede ne olur? Neticede Türkiye ekonomisinin ihracat ve ithalat kalemleri arasında ihracat istediği kadar büyüsün, Türkiye'nin hiçbir zararı olmaz. Aksine büyük karları olur. Çünkü o paraların Türkiye'ye giren, ithal edilen malın %1'i bedelle o mallar ülkeye girecektir. Şimdi neden Amerika'nın dışında Amerika'nın trilyonlarca doları kullandığını anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Amerika'nın ihracat açığının o kadar büyük oluşunun arkasındaki sebepleri anlıyor musunuz? Üstelik doların altın karşılığı da yok. Sevgili kardeşlerim, biz bunları kendimizden öğrenmedik. Bunları bize öğreten şu veya bu ekonomist de değildir. Biz bunları Allah'tan öğrendik. Ve ne yazık ki o kaybettiğimiz ikili gibi bir başka ekip bir daha Türkiye'yi idare etmek noktasına ulaşmadılar. Bu yeni kardeşlerimiz dürüst insanlar, Allah'a inanan insanlar ama ülkenin menfaatlerini bu söylediklerimi bile anlayamadıkları gerçeğine dayalıysa, gerçekten öyleyse durum, o zaman netice alınamaz sevgili kardeşlerim, bu ülkeyi kurtaramayız. Ama üzülmeyin. Bu ülkenin kurtulacağı günler gelecektir. Öyleyse bu Devlet Planlama Teşkilatı'ndaki çalışmalarımızın 1980'li yılların bir noktasında Devlet Planlama Teşkilatı'nda devamlı 5 vakit namazını, oraya gelen namazları kılan, bazen oradakilerle dini sohbetler yapan birisi vardı. O birisi bizdik. Ve de oradan vaktiyle kovulmuş olan, Devlet Planlama Teşkilatı'ndan kovulmuş olan Emin Çöleşan, eski uzmanlardan ve Devlet Planlama Teşkilatı'na diş bileyen bir eski planlama teşkilatı uzmanı ve bir yazı yayınladı Hürriyet Gazetesi'nde. Tam da 29 Ekim günüydü zannediyorum. Veya 28 Ekim günüydü. Ve tutuklandığımız gün 29 Ekim günü oldu. 29 Kasım günü oldu. Yani doğum günümüz. Bu yazı gazetelerde çıktı. Hürriyet Gazetesi'nde çıktı. Devlet Planlama Teşkilatı Tarikat Yuvası diye bir yazı. Sonra biz tutuklandık sevgili kardeşlerim. O güne kadar çeşitli illerde 100'den fazla konferans vermiştik. Allah Teala bize dini öğretmişti. Sahabenin yaşadığı İslam'ı öğretmişti. Sahabenin yaşadığı İslam'da
bugün yaşanan İslam'a hiç benzemiyordu. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ayetleri bir bir gösterdikçe, o ayetlerin ışığında tabloya baktığımız zaman korkunç bir gerçekle karşılaştık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sahabenin yaşadığı o İslam, Kur'an'daki İslam artık yaşanmıyordu. Ve sevgili kardeşlerim, biz verdiğimiz konferanslarda insanlara Allah'ın bize Kur'an ayetleriyle öğrettiği İslam'ı anlattık. Ve o İslam farklı bir dizaynı içeriyordu. Ama bir takım insanlar dini yaşadıklarını zanneden ama sadece İslam'ın 5 şartıyla yaşayan insanlar bizim söylediklerimize karşı çıkıyorlardı. Bu da yaşayanın tabiatına çok uygun bir sonuçtu. Çünkü onlar dinlerini asırlardan beri yazılan kitapların öğretisiyle öğrenmişlerdi. Bu noktada bizim Allah'a çok hamd ve şükrettiğimiz bir gerçeği burada göz önüne sermek istiyoruz ki hamdolsun ki Kur'an sahabenin bütün hayatını bir tarih kitabı gibi almış. Bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediklerini, sonra kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi olduklarını, sonra ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını, sonra fizik vücutlarını, meçhlerini Allah'a teslim ettiklerini, sonra nefslerini Allah'a teslim ettiklerini, sonra ifşada ulaştıklarını, sonra da iradelerini Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin edildiklerini Allah Teala ayet ayet gözlerimizin önüne serdi. Sevgili kardeşlerim, biz kimseden Arapça dersi almadık. Hiç kimseden din öğrenmedik. Bize gittiğimiz mürşidimiz zaten Türkçe pek konuşmazdı. Din konusunda hiçbir şey öğretmedi. Zaten toplantılara gitmemiz mümkün değildi. Bize sizlere aktardığımız bütün bu ilmi öğreten Allah'tır. Öyleyse bu muhtevada hayat hikayemizin bundan sonrasına bakalım. Ve o Hürriyet gazetesinde çıkan yazıyla biz tutuklandık. 19 kişi. Ve Emniyet Sarayı'na götürüldük. Bize bir yer verdiler. O verdikleri yerde ne yatak vardı, ne yorgan vardı. Sadece bir iki tane bank vardı. 19 kişi orada kaldık sevgili kardeşlerim. Rahatsız olan bir kardeşimiz orada aldığı soğuk algınlığı sebebiyle sonradan birkaç ay sonra rahmetli oldu. On dokuz gün orada kaldık. 18 kardeşimizi mahkemeye
Çıktığımız zaman beraat ettirdiler ama bizi tutukladılar. Gerçek suçluların içinde biz de hapishaneye girdik sevgili kardeşlerim. Kim bilir neler çekmişsindir orada diyeceksiniz değil mi? Hayır, hiçbir şey çekmedik. Hayatımızın belki en güzel günleri orada geçti. Sevgili kardeşlerim, hapishanenin bir diğer ismi Medrese-i Yusufiye'dir biliyorsunuz. Ve 3 ay sonra beraat ettikten sonra oradan çıkışımızda dışarıdaki hayatımız başladı. Ve o devrede bizimle beraber hapiste bulunanlardan bir kısmı da oradan ayrılmışlardı. Sevgili kardeşlerim, kim bizi görse mutlaka yanımıza geliyor, şükranlarını bildiriyordu ağlayarak. Ve şunu söylüyorlardı bize: eğer biz o hapse düşmeden evvel sizinle olsaydık hiç orada olabilir miydik hocam, diyorlar. Öyleyse hadi hapishane günlerimize dönelim. Bir bakalım neler varmış, neler yokmuş orada. Hapiste belki de en güzel günlerimizi yaşadık sevgili kardeşlerim. Neden diyeceksiniz? Çünkü o devrede hapishanede bulunan din görevlisi bir tasavvuf aşığıydı. Ve de bizden tasavvufu öğrenmeye başlayınca büyük bir zevkle hem kendisi hem de etrafına devamlı çağırdığı diğerleriyle biz her gün saatlerce onlara sohbet yaptık sevgili kardeşlerim. Çok kardeşimiz aramıza katıldı. Ve orada gerçekten çok büyük bir saygı gördük. Bir defa her gün o imam kardeşimiz bizi devamlı davet etti sohbet yapmamız üzerine. Her gün toplananlarla birlikte uzun uzun sohbetler ettik. Onlar için bir ziyafetti. Yeter ve hayır yetmez. Asıl bundan sonrası önemli. Çünkü hapishanedekiler zaten herkes problemliydi. Her problemli olan kişi gelip bize ulaşıyor ve çözüm istiyordu. Biz de Allah-u Teala'dan soruyor ve onlara çözümün ne olduğunu ulaştırıyorduk. Çözüm gerçekleşince onlar da tabi oluyorlardı, aramıza katılıyorlardı. Çünkü o zaman böyle bir olayın Rabbani olduğu ve onların problemlerine çözüm için orada Allah-u Teala'nın bizi oraya gönderdiği tebellül ediyordu onlar da. Yaşadığımız hayat, anlattıklarımız ve etrafımızda oluşan o büyük sevenler halkası orasını gerçek anlamda bir medrese-i Yusufiye yapmıştı. Sevgili kardeşlerim, öylesine bir saygı müessesesi vardı ki hani bir tabiri vardı bir Türk romancısının: dil inen tarifi gayrimümkün söz. Hatırlayacaksınız ismini. İnce Mehmet'in yazarı. Öyle bir
mutlu devre geçirdik ki biliyor musunuz dışarı çıkmak, gezmek, hürriyet hiç aklımıza gelmedi sevgili kardeşlerim. Öyle bir havada, öyle bir ihtiyaç hissedilen kişi olduk ki onların o kadar çok derdine deva olduk ki Rabbimizin sayesinde. Çünkü biz görevi onlara da hep söylüyorduk. Sakın bizde bir şey düşünmeyin. Görüyorsunuz ki biz sadece soruyoruz ve aldığımız cevabı size iletebiliyoruz. Bunun ötesinde biz bir hiçiz. Sizi bu mutlu günlere ulaştıran biz değiliz. Rabbimiz. Ve sevgili kardeşlerim, çok mutlu bir hapishane hayatımız geçti. 90 gün. Sonra ne oldu? Sonra beraat ettik. Evvela tahliye edildik. Sonra mahkemeye çıktık. Beraat ettik. Ve biz beraat edip oradan ayrıldıktan sonra oradaki o kardeşimiz bütün mahkumlardan imza toplayarak bizim ayrıldıktan sonra da orada derslere devam etmemiz için müracaatta bulunmuş. O kağıdı bize de sonradan gösterdiler, imzalı kağıdı. Sevgili kardeşlerim, upuzun bir şeydi. Yüzlerce imza vardı üzerinde. Reddedilmiş talebi. O bu konudan suçlu olarak oraya hapishaneye geldi. Böyle bir şey kabul edilemez diye cevap verilmiş kendisine. Bu arada konunun en ilginç yönü, biz tutuklandığımız zaman uzun süre Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış olan bir kişi orada bize ulaşmıştı. Ve elindeki notlardan bize sualler sormuştu. İsmini söyleyelim mi? En uzun süre Diyanet İşleri Başkanlığı yapan kişiden bahsediyoruz. Ve de orada onun bütün söyledikleri yanlışlar olarak kendisine Kur'an ayetleriyle ispat edilmişti. Karşımızda hiç o kadar sıkıntıya düşen bir insan hatırlamıyoruz.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın öğretisi başka şey, kitaplardan din öğrenmek başka şey. İşte bu en uzun süren Diyanet İşleri Başkanı o devrede daha Yenişehir müftüsüydü. Ankara Yenişehir müftüsüydü ve görev ona verilmiş. Geldi bizimle, uzun uzun konuştu, sualler sordu. Hep elimdeki ölçülere göre bir takım yanlışlıklar yapmış olmamız lazım. Ama onun ölçülerine göre biz de Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle ona her sorduğu sualde cevaplar verdik. Ve dinini biraz öğrenerek geriye döndü. Ama hiç değişmedi. Sevgili kardeşlerim, öyle bir Diyanet İşleri Başkanı da tanımayı Allah-u Teala nasip kıldı. Ve de gerçek anlamda bir Diyanet İşleri Başkanı tanımayı da nasip kıldı Allah-u Teala. Şu rahmetli olan Denizli Valisi'ni hatırlayacaksınız. Yazıcıoğlu. Onun kardeşi, biraderi Yazıcıoğlu, Profesör Doktor Yazıcıoğlu Diyanet İşleri Başkanlığı'na getirildi. Ve hayatımızda gördüğümüz en başarılı Diyanet İşleri Başkanı'ydı. Ve bir beyanatta bulundu Bayram Gazetesi'ne. Bu tasavvufu yaşayanlar çok güzel bir hayat geçiriyorlar. Ne kadar isterdik Diyanet İşleri Teşkilatı'nda da bu hayatı yaşayanların bulunmasını. Biz bunu görünce bir savcı kardeşimizle beraber onu ziyarete gittik sevgili kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanı'nı. Ve 3 saat biz konuştuk, o da dinledi. Hayır, sabırla değil, büyük bir zevkle dinledi sevgili kardeşlerim. Ve sözlerimizi bitirdiğimiz zaman bize dedi ki, ben dedi kelamcıyım. Aslında sizin bütün söylediklerinize itiraz etmem lazım. Ama dedi siz bana onların söylediklerini söylemediniz dedi. Bütün söylediklerinizi Kur'an ayetleriyle ispat ettiniz dedi. Bu benim için bir ziyafetti dedi. Sevgili kardeşlerim, bir Diyanet İşleri Başkanı'ndan bunu duyabilmek çok büyük bir zevkti. Bir onurdu. Çok huzur verici bir olaydı. Ve böyle bir olayı yaşamayı Allah-u Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ederek, şükrederek Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ayrıldık. Sonra mı? Sonra yeniden bir araya geldik sevgili kardeşlerim ve Diyanet İşlerindekilere tasavvufu anlatmak üzere o bize bir imkan hazırlayacaktı. Ama olmadı. O gerçekleşmedi. Eğer gerçekleşseydi Diyanet İşleri Başkanlığı şimdi sizlere mutluluk saçan bir öğretim kadrosunun sahibi olacaktı. Ama olmadı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hayat hikayemizin ikinci safhası da burada tamamlanıyor. Ama bitmedi.
Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Duve iyyake nestaîn ihdinas sırâta'l müstakîm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha bir zikir sohbeti yapmak üzere, bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha bir mutluluğu el ele, gönül gönüle, gönül dolusu yaşamak için sevgili kardeşlerim. İşte Allah-u Teala, siz ve biz beraberiz. Allah'ın ülkesindeyiz. Pozitif dünyadayız. Şeytanın dünyası, alemi şu anda bizleri barındıran alem değil. Allah şu andaki zikir sohbetimizde kazandığımız dereceler,

Hepimiz bir aradayız. Konumuz mu? Fısk. Nedir fısk? Kimdir fasık? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün insanların doğuştan itibaren içinde bulundukları durum fısk durumudur. Bu aynı zamanda dalalet durumudur. Bu aynı zamanda küfür durumudur. Öyleyse kimdir fasık? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes. Öyleyse nasıl bir ayrım bu? Allah Teala bütün fasıkların cehenneme gideceğini söylüyor ve Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka cennete gireceğini söylüyor. İşaret bu kadar basit. Sadece birinci basamakta ve ikinci basamakta bulunan insanlar o hedefe yönelik olanlardır. Birinci ve ikinci basamaktakiler, Allah'a birinci basamaktaki insanlar olayları yaşarlar. Herkes yaşar. Herkes başlangıçta birinci basamaktadır. İkinci basamakta da olayları değerlendirirler. Bu basamaktaki insanların arasında Allah'ın seçmedikleri, Allah'a ulaşmayı dilememek bir tarafa, Allah'a ulaşmayı dileyenleri de bundan caydırmaya çalışan, başka insanları da Allah'ın yolundan men etmeye çalışan, bir yapının sahibi olan kim varsa Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Onlar da, seçilmeyenler de fasıktırlar. Fakat sevgili kardeşlerim, geri kalan insanlar Allah'a kendi iradeleriyle ulaşmayı dilesinler diye Allah-u Teala tarafından seçilir. Ama ne yazık ki bu insanlardan bir kısmı gene seçilmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemez. Dilemezse fıskta kalmaya mahkumdur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fısk müessesesi, insanın kalbinin içinde küfür yazısının bulunduğu, kalbinin mühürlü olduğu, kişinin Allah'a ulaşmayı dilemediği bir dizaynı ifade eder. Sadece birinci ve ikinci basamaktakiler fısktadırlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren artık o fısk hüviyetinin dışına çıkmıştır. Kendisini fasık olmaktan kurtarmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine 10 tane ihsan verilerek irşat makamına ulaştırılacaktır. Ulaştırıldığı anda tabi olacaktır. Tabi olduğu zaman fısk olayı bitmiştir. O kişinin kalbine iman yazılmıştır. O ana kadar kişi kalbinde küfür yazılı bir insandı ve hidayete adım atamamıştı. Fıslaydı ve dalaletteydi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Âl-i İmrân suresi 81. ayet-i kerime Allah Teala fıskın temel yapısını, zamanımızdaki fıskın temel yapısını içeren bir
açıklama getiriyor Kur'an'a. Âl-i İmran 81. Hani o zaman ki Allah bütün nebileri, bütün nebilere demişti ki, ey nebiler, sizlere kitap verdim ve hikmet verdim. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve yardım edeceğinize dair sizlerden misak istiyorum. Bu ağır misaki gerçekleştireceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Diliniz ile misak veriyor musunuz? Misakinizi de ikrar ediyor musunuz? Bu ağır misaki. Bütün nebiler dediler ki, ikrar ediyoruz. Ve Allah-u Teala da buyurdu ki, öyleyse birbirinize şahit olun. Ben de sizlerle beraber şahitlerdenim buyurdu Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu ayetten sonra Allah Teala Âl-i İmran suresinin 82. ayet-i kerimesinde diyor ki, artık bundan sonra kim o Resul'e tabi olmazsa onların hepsi fısk kalır. Anlıyoruz ki fısk müessesesi tabi olmadan evvelki bir müessesedir. Resul belli olmuşsa, Allah'ın Resulü varsa ki bütün kavimlerde şu anda Allah'ın Resulleri var. Allah-u Teala diyor ki, küllü kavmin Resul, min Resul. Bütün kavimlerde Resul vardır diyor Allah-u Teala. Hiçbir kavmi diyor, bir Resul göndermedikçe o kavme azap etmeyiz. Hiçbir kavmi azaba uğratmayız. O kavme bir Resul göndermedikçe buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel standartlara ulaşacağı bir ortama girmek, böylece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin taviyetiyle noktalanır. Allah Teala Resul'e tabi olmayı Kur'an-ı Kerim'ine farz kılmış. Ama ya Resul insanların ulaşamayacağı bir yerdeyse, o zaman o Resul huzur namazının imamı olan Resul. Allah-u Teala'nın Âl-i İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde söylediği Resul, Mehdi Resul. Ama herkes ona ulaşamaz. Ulaşamazsa sadece ona ulaştığı takdirde mi fısk meselesi bitecek? Hayır, Allah-u Teala Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun ve Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi isteyin diyor. Kimden isteyeceğiz? Allah'tan. Fatiha suresindeki İyyâke nestaîn ayeti
Arkasından ihtina sıratel müstakim, arkasından da sıratel lezine en'amte aleyhim. Bu muhtevaya baktığımız zaman Allah-u Teala'ya her Fatiha okuduğumuzda ki bir insan günde 5 vakit namaz kılıyorsa sünnetleriyle beraber tam 40 tane Fatiha okumak mecburiyetindedir. Bu Fatiha'ların her birisinde hep Allah'a şunu söylüyor insanlar. İyyâke nestaîn, yalnız senden istiâne isteriz. Yani mürşidimiz kimse onu bize göstermeni yalnız senden isteriz. İhtinas sıratel müstakim, gösterirsen biz o mürşide ulaşırız, tabi oluruz. Ruhumuz bizden ayrılarak sana doğru yola çıkar. Başımızın üzerine de hangi mürşide tabi olursak olalım, başımızın üzerine de devrin imamının ruhu mutlaka gelir ve yerleşir. İşte o ruh, devrin imamının ruhu başımızın üzerinde o zaman olur. Ve fısk olayı biter. Kendisine de tabi olsaydık mutlaka aynı şey olacaktı. Gene onun ruhu, devrin imamının ruhu başımızın üzerinde yerleşecekti. İşte fıskın muhtevasına baktığımız zaman insanlar üçüncü basamağa kadar, bir ve ikinci basamaklarda uzak bir fısk içindeler. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse burada hidayet üzere olurlar. Burada mümin olma üzere olurlar. Burada fısktan kurtulmak üzere olurlar. Allah'a yönelen herkes aslında fısktan manevi çerçevede kurtulmuştur. Ama bunun düşünce platformundaki bu kurtuluşun fikir planından çıkıp da dünya planında gerçekleşmesi ancak tabiyetin oluşmasıyla mümkündür. Yani fizik planda bir kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu oluştuğu anda o kişi fıstan kurtulmuştur. Devrin imamının ruhu fıskta olup olmamanın en kesin şahididir. Kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu varsa o kişi fıskı değildir. O kişi dalalette değildir. O kişi küfürde değildir. O kişi hidayettedir. O kişi mümindir. Ve o kişi fıstan kurtulmuştur. Öyleyse

küfürden çıkan kişi şükreden kişidir. Fıstan çıkan kişi şakirdir. Kim Allah-u Teala tarafından şükrü kabul edilen bir hüviyete ulaşmışsa o kişi fıska değildir. O kişi şakirdir, şükredendir, şükrü kabul edilendir. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki biz bütün insanları hidayete ulaştırırız. Yani hidayetin şartlarını tamamlayacak olan bütün insanları hidayete ulaştırırız. Ama diyor dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dileyen kişi artık küfredenlerden değildir. Burada bir geçiş devresi görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar geçen ama bizim irademize bağlı olmayan bir geçiş devresi. Allah'ın iradesine bağlı olduğu için, neticesi de müemmen olduğu için, Allah-u Teala tarafından teminat altına alınmış olduğu için bu geçiş devresini geçiren, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar irşat makamına ulaşıncaya kadar dalalette de kabul edilmiyor Allah-u Teala tarafından. Fıskta da kabul edilmiyor. Ama aslında şükredenlerden biri olmuştur kişi ama fısktan tamamen kurtulamamıştır. Tabi olduğu ana kadar. Öyleyse burada bu geçiş devresine dikkatle bakın. Hidayet açısından bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi uzak dalaletten kurtulmuştur. Belki bir gün içinde hidayete adım atacaktır. Hidayete adım atmasının büyük faktörleri bir gün içinde değil, birkaç dakikanın içinde gerçekleşir. Geriye bir şey kalmadığı için Allah-u Teala o kişiyi dalalette de kabul etmiyor, fıskta da kabul etmiyor. Ama öbür taraftan burada bu noktadaki insanların gerçekten fıstan fizik olarak kurtulmaları mı söz konusu? Hayır. Oraya henüz varmamış kişi. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hidayet üzere. Yani uzak dalaletten kurtulmuş öyle bir hidayet üzere ki mutlaka hidayete adım atacak. Mutlaka fiziki hidayet başlayacak. İşte nasıl dalalette tam olarak bitmemişse, orada bitecekse ama kişi birkaç dakika içinde dalaletin bütün şartlarından kurtulmuşsa ama fiziki hidayet başlayamadığı için hidayet üzere olmuşsa ve o kişinin İrşat makamına ulaştığı, tabi olduğu an hidayet başlayacaksa, bu hidayet üzere oluş, o kişinin dalaletten kurtulduğunu, uzak dalaletten mutlaka kurtulduğunu gösterir. Kişi birkaç dakika içinde uzak dalaletten mutlaka kurtulur. Yakın dalalet ise hidayet sayılan bir dalalettir. Kişi hidayet üzere kabul ediliyor bu süreç içerisinde ve dalalet nasıl uzak dalaletten evvela yakın dalalete düşüyorsa hidayete çok yakın bir dalalet. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de küfre yakın olanlardan, imana yakın olanlardan bahsediyor.
Bakınız buradaki inceliğe dikkat edin. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel kafirdirler. Küfre yakın falan değil, küfrün ta içindedirler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Mümin oldular mı? Hayır. Kalplerine henüz iman yazılmadı. Peki ne zaman yazılacak? 14. basamakta yazılacak. Yani 3. basamaktan 11 basamak sonra. İşte bu kişiler Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel kafirdirler. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra birkaç dakika içinde küfre yakın kişiler olmaktan çıkacaklardır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki birkaç dakika onların hala küfre yakın olduğu birkaç dakikadır. Ama bu birkaç dakika tamamlandıktan sonra, yani Allah-u Teala hicab-ı mesuleyi aldıktan sonra, kulaklarındaki vakrayı aldıktan sonra, kalplerindeki ekinleti aldıktan sonra, yerine ihbat koyduktan sonra, kalbe ulaştıktan sonra, kalbin nur kapısını Allah'a çevirdikten sonra ve o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açtıktan sonra bu kişiler küfre yakın olmaktan kurtulacaklardır. İmana yakın olacaklardır. Artık küfre yakın değildirler. Bu işlemler birkaç dakikanın içinde o kişiyi küfre yakın olmaktan imana yakın olmak noktasına ulaştırır. Bundan sonra kişi zikir yapacaktır. Nefsinin kalbine daha ilk yaptığı zikirde mutlaka %2 nur birikimi girecektir. Bu girmesi daha o nur o kişinin kalbine girmese bile o kişi artık İmana yakındır, o kişi artık hidayete yakındır, o kişi artık fıskın biteceği bir noktadadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, küfre yakın olmak ve imana yakın olmak. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği ana kadar küfre yakın falan değil, zaten kafir hüviyetindedir. Çünkü nefsinin kalbinde küfür kelimesi yazılı. Bu küfür kelimesinin kalpte mevcut olması sebebiyle kişi başlangıçta Allah'a ulaşmayı diledikten sonra artık kafir değildir ama küfre yakın kişidir. Yani Allah-u Teala bir geçit, bir menfez üzerinde insanları mutlaka Allah-u Teala hedefine ulaştıracağı için artık o kişiyi Allah-u Teala birkaç dakika, sadece birkaç dakika küfre yakın kişi olarak değerlendiriyor. Bu söylediğim 7 tane unsur oluşana kadar. Nedir onlar? Rahim esmasıyla Allah'ın tecellisi, kişinin gözlerindeki hicab-ı mestürenin alınması, kulaklarındaki vakranın alınması, kalbindeki ekinnetin alınması, yerine ihbat konması, Allah-u Teala'nın kalbe ulaşması, kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açması. Bu süreç içerisinde kişi küfre yakın birkaç dakika. Evvela kafir. Burada da hala kalbinde küfür kelimesi var. Ama birkaç dakika sonra büyük ölçüde bundan kurtulacak. Bir kere bunları Allah-u Teala'nın o kişide sağlaması
o kişiyi ölürken hayata getirdi. Artık o kişi canlandı, hayata geldi ve kafir hüviyetinde değil ama mümin olmanın da hedefine henüz ulaşamamış. Ve birkaç dakika küfre yakın. 7 tane unsur tamamlanıyor ve hidayete yakın oluyor, imana yakın oluyor kişi. Sevgili kardeşlerim, kafirler Allah'ın cennetine giremezler. Ama burada ölen kişi Allah'ın cennetine giriyor. Öyleyse o kişi kafir sayılamaz. Kalbinin içinde küfür kelimesi yazmasına rağmen o kişi artık yakin kademesinde ya küfre yakın oluyor, hangi sürece? Birkaç dakika. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de Allah onun kalbinde Allah'a ulaşma dileğini gördüğü, işittiği ve bildiği noktada olay bitiyor. Allah onun kalbinde Allah'a ulaşma talebini görüyor, işitiyor ve biliyor. Ve o anda kişi kafir olmak hüviyetinden kurtuluyor. O noktadan sonra bu kişiyi Allah Teala kalın çizgilerle müminler safında mütalaa ediyor. Ama şartları tamamlanmamış bir mümin olma müessesesi. İşte bu noktadan, yani küfür noktasından mümin olma noktasına kişinin gelmesi için 3. basamaktan 14. basamağa ulaşması lazım. 11 basamaklık bir önünde devre var. Bunlardan 7 tanesi birbiri ardınca vücut bulur. Birkaç dakika içinde söylediğim şartların hepsi tamamlanır. Bu birkaç dakika, diyelim 3 dakika. 3 dakikalık zaman zarfında bu kişi küfre yakındır. 3 dakikalık zaman bittiği an imana yakındır. 3 dakikalık zaman boyunca dalalete yakındır. Yakın dalalet içindedir. Ondan sonra hidayete yakındır. Yakın hidayet içindedir. Öyleyse küfre yakın olma olayı birkaç dakika içinde bitiyor. Artık o kişi imana yakın. Artık o kişi hidayete yakın. Artık o kişi şükre yakın. Bunların hepsine ne zaman ulaşacak? Kişi sadece zikir yapacak. Nefsinin kalbinde %2 nur birikimi mutlaka sağlanacak birkaç dakikanın içinde. Ama kişi zikir yaptığı zaman sağlanacak bu. Belki kişi tabiyetten sonra 3 saat, 5 saat, 10 saat, 20 saat, 1 gün, 2 gün zikir yapmayacak. Tabii böyle olması halinde bile Allah Teala onları küfre değil imana yakın sayıyor. Fıska değil şükre yakın sayıyor.

Eğer o kişi hemen hacet namazını kılabilse Allah Teala ona mürşidini gösterecek. Bu kişi mürşide gidinceye kadar bir zaman devresi geçecek. Mürşidine ulaştığı an artık o kişinin kalbindeki mühür açılacak, kalbin içindeki küfür kelimesi alınacak, kalbinin içine iman kelimesi yazılacak. O kişi mümin olacak. O kişi hidayet üzere olacak. O kişi fısktan kurtulmuş olacak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fısk meselesine baktığınız zaman karanlığın bir kalbi sarmış hali diye tarif edebilirsiniz. Fıskta karanlık vardır. Kalbi %100 kuşatan bir karanlık. Bu karanlıktan çıkmak için %2'lik aydınlık yetmiyor. Başka bir ifadeyle kalpteki rahmet birikimi fısktan çıkışı başlatmıyor. Fısktan çıkışı başlatan fazilet birikimi. Fazılların o kişinin kalbinde birikimi. Evvela uzak delalet hali Allah'a ulaşmayı dilememek. Sonra birkaç dakika içinde Allah'ın 7 tane ihsanına muhatap olmak. Sonra kişinin zikre başlaması, kalbine rahmetin sızmaya başlaması 8. ihsan. Bu rahmetin birkaç dakika içinde %2'ye ulaşması ve sabit kalması orada 2. ihsan. Ve Allah Teala o kişi hacet namazı kılınca ona mürşidini göstermesi 3. ihsan. Bir kişiyi birkaç dakika içinde Allah Teala hedeflerin sonuncusu hariç aşağı yukarı hepsine ulaştırıyor. Ama ondan sonra kişinin zikir yapması lazım. Huşu sahibi olması lazım. Hacet namazını kılıp Allah'tan sorması lazım. Ve kendisine Allah'ın uygun gördüğü mürşide ulaşıp tabi olması lazım. İşte bunlar ard arda gerçekleşmeden yani son söylediğim şeyler kişinin hacet namazını kılması, Allah'ın mürşidini göstermesi, sonra o mürşidine ulaşması devreye zamanın girdiği hususlar bunlar. Burada kişi imana yakın, burada kişi hidayete yakın, burada kişi şükre yakın ve bu fasıla tamamlandığı an, geçtiği an bir ara devre bu. Mürşidin gösterilmesi, kişinin hacet namazını kılması, kendisine mürşidin gösterilmesi, ondan sonra da ona ulaşmak. Burada zaman devreye giriyor. Eğer kişi böyle bir işlemi, Allah'a ulaşma dileği kişinin kalbinde, diyelim bir cuma günü oluştu. Perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazı kılmasıydı, belki bir hafta sonraya kalacaktır. Ama perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazının müstehap olduğu gecedir. Hacet namazı her gece kılınabilir. Boy abdesti alınır, her gece kılınabilir. Öyleyse daha belki ilk gecede Allah Teala o kişiye mürşidini gösterecektir. Mutlaka ulaşabileceği bir yerdedir. Belki ertesi gündeki kişi mürşidine ulaşacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir.

Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 2 gün içinde kişi fıstan kurtulacaktır. İşte fıska yakın olmak ve olmamak muhtevası birkaç dakikalık bir işlevi ifade eder. Birkaç dakika içinde kişi hala fıska yakındır. Çünkü adım adım gerçekleşiyor hepsi birkaç dakikanın içinde. Ama tamamlandığı an işlevler, Allah'ın ard arda vücuda getirdiği işlevler tamamlandığı an artık o kişi fıska yakın değildir. Halalete yakın değildir. Küfre yakın değildir. Ve ne zaman ki tabiyet tamamlanmıştır, kişinin kalbinde, nefsinin kalbindeki mühür açılmıştır. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelince, kalbinin içindeki küfür kelimesi alınmıştır dışarıya. Kalbinin içine iman kelimesi yazılmıştır. İşte o zaman kişi, ruhu Allah'a doğru yola çıkan, fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlayan, nefsi afetlerden kurtulmaya başlayan, fizik vücudu da bu sebeple nefsi afetlerden hangi oranda kurtulursa o oranda şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlayan bir yapıyı sergiler. İrade de nefsin afetlerindeki azalma oranında güçlenecektir. Çünkü karşısındaki kuvvet zayıflıyor ve bu karşı zayıflama iradenin kuvvetinin artması anlamına geliyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tabiyetle aynı anda fısk sona erer. O kişi hidayete adım atar. Kişi mümin olmak şerefine erer. O kişi küfürden kurtulur, dalaletten kurtulur ve fısktan kurtulur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burası fıskın yok olduğu noktadır. Aslında kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi fıskan kurtulmuştur. Ama fiziki planda bu henüz tahakkuk etmemiştir. Fasıklar Allah'ın cennetine giremeyeceği için bunu söylüyorum. Kafirler Allah'ın cennetine giremeyeceği için bunu söylüyorum. Dalalette olanlar Allah'ın cennetine giremeyeceği için bunu söylüyorum. Bu noktadan itibaren kişi fıskta kabul edilmiyor Allah Teala tarafından. Dalalette kabul edilmiyor ve küfürde kabul edilmiyor. Çünkü Allah'ın cennetine girme hakkını elde etmiştir. Öyleyse kişiyi cennete girmekten men etmeyecek seviyede bir geçici dalalet hali, men etmeyecek seviyede bir geçici fısk hali ve geçici küfür hali. Burada Allah Teala yakın olmaktan bahsediyor bu açıdan. Kişi hidayet üzredir, kişi şükür üzredir, kişi mümin olma iman üzredir. Ama fizik standartlarda da adım atmamıştır. İşte tabiyet, işte fıstan kurtulmuş. Ne olur fıstan kurtulursak? Fıstan kurtulursak, ruhumuz da ve içimiz de, yani fizik vücudumuz da, nefsimiz de, irademiz de kendi sırat-ı müstakimleri üzerinde aklanmaya başlarlar. Hedeflerine doğru yola çıkarlar. Ruhun hedefi nedir? Allah'a ulaşmak ve Allah'ın zatında yok olmak.
14. basamakta vücuttan ayrılan ruh Allah'ın sırat-ı müstakimine ulaşır. Ve Allah'a doğru yola çıkar. Allah'a doğru yola çıkan ruh 7 tane gök katını açacaktır. Allah'a ulaşacaktır. Bunun için nefsin %7 kalbinde faziletin birikmesi lazımdır. Yani fıstan gerçek kurtuluş için rahmet yeterli değildir. Fazlın kalbe girmeye başlaması şarttır. İşte bu fazıl nefsin kalbine girip de iman kelimesinin manyetik alanının tesiri altına girip de iman kelimesine yapıştığı andan itibaren fazıllar yapışmaya başladığı andan itibaren o kişi artık fasık değildir. Ne olacaktır? Her %7 nur birikiminde nefsinin kalbinde o kişi emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini birer birer aşacaktır. Ne olacaktır? Ruh da bu 7 tane kademeye paralel olarak gök katlarında 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. gök katını birer birer kat edecektir. 7. kata ulaştığı zaman 7 tane alem geçecektir soldan sağa, sağa doğru. Sitetin müntahaya ulaşacaktır. Varlıklar aleminin en üst noktasına indi ilahide. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ruh Allah'a ulaştı. Kişi ruhu Allah'a doğru yola çıktığı an hidayete adım atmıştır ruh. Allah'a ulaştığı, teslim olduğu an hidayete ermiştir. Ruhun hidayeti tamamlanmıştır. Allah'a ruh teslim olmuştur. 25. basamakta fizik vücut, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir işlevi asla yapmayan bir hüviyete kavuştuğu için fizik vücut da Allah'a teslim olacaktır 25. basamakta. 27. basamakta nefs de Allah'a teslim olacaktır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyette. Daha sonra kişi irşada ulaşacaktır. Daha sonra iradesini de Allah'a teslim edecektir. Tamam. Hidayetler ard arda geliyor. 4 tane teslim içeriyor. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimleri. Şimdi fısk olayına dönüyoruz. Ruhunuzu Allah'a Allah ulaştırır. Sizin gayretinizde olmaz bu iş. Allah'ın size yardımıyla gerçekleşir. Kim olursanız olun, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah'tan bu yardımı almaya hak kazanırsınız. Birkaç ayda ruhunuz mutlaka Allah'ın zatına, Allah tarafından ulaştırılır. Eğer hayatınız devam ediyorsa. Kim Allah'a doğru ruhu yola çıktıktan sonra ölürse, o kişi hidayete adım attıktan sonra ölmüştür. Yani dalalette değildir. Yani fıska değildir. Yani küfürde değildir.
mümin olmuştur. Dalaletten kurtulmuştur, hidayette adım atmıştır. Hidayetin ta fizik hidayetin içindedir. Ruh açısından da, fizik vücut açısından da, nefs açısından da, irade açısından da ve fıskta değildir kişi. Ölmüşse fıskta olmayan bir kişi, şükürde olan bir kişinin ölümü söz konusudur. Hidayette olan bir kişinin ölümü söz konusudur. Ve imanda olan bir kişinin ölümü söz konusudur. Bu kişiyi kendine ulaştıracak olan Allah'tır, verilmiş olan sözü olduğu için. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin ömrü de varsa, diledikten sonra daha 5-6 ay, Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır ruhunu. Allah'ın evliyası yapar o kişiyi, o kişiyi 3. kat cennetin sahibi kılar. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı için, o kişi dünya saadetinde %50'den fazlasına, %51'ine sahip olur. Şeytanın hakimiyeti o kişide %51 azalır. Artık şeytan değil, Allah'ın nurları duruma hakimdir kişinin nefsinin kalbinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya baktığımız zaman Allah'ın koruyucu kalkanının buraya kadar devam ettiğini görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onu kendisine ulaştırıncaya kadar şeytan o kişiye hiçbir kötülük yapamaz. Hangi açıdan? Onun Allah'a ulaşması açısından, Allah'a ulaşmasına hiçbir şekilde mani olamaz. Kişinin 3-4 ay ömrü varsa, 5-6 ay ömrü varsa Allah'a ulaşmayı dedikten sonra Allah o kişiyi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Bütün şartları o kişide oluşturarak kişi kendisi namaz kılmak isteyecektir, kendisi zekat vermek isteyecektir, kendisi oruç tutmak isteyecektir, kendisi zikir yapmak isteyecektir. Allah Teala bu sevgileri onun içine aşılayacaktır, verecektir. Kişi mürşidine, Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide kendisi ulaşmak isteyecektir. İçinde çok geniş kapsamlı bir arzu ulaşacaktır. Tabi olma arzusu, Allah'a ulaşma arzusu. Bunu gerçekleştiren, bu arzuyu oluşturan Allah'tır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve gönül dostlarım. Kişi hidayete erdikten sonra, Allah'ın evliyası olduktan sonra Allah sözünü yerine getirmiştir. O ana kadar şeytanın o kişiye şu veya bu şekilde hidayetten men edici bir tesir yapmasını Allah'ın koruyucu şemsiyesi, kalkanı engelliyordu. Ama kişi hidayete erdikten sonra bu kalkan kalkar ve artık kişi şeytanın ivasına ve idlaline açılır. Kendi iradesiyle sadece kendisini müdafaa edebilir. Allah'a müracaat ettiği takdirde yardım olur. Mürşidine açıldığı zaman irşat makamı onun için dua eder. Allah onu fıska düşmekten korusun diye. İşte bu hidayete eren insanlardan belki binde biri, belki bazen binde ikisi Allah'ın yolundan saparlar, fıska düşerler. Kim Allah'a ulaştıktan sonra
irşat makamından şüpheye düşerse, bu onun fıska düşmesinin temel nedenini oluşturur. Kişi fıska düşmüştür. Nereden anlaşılır? Allah kişinin başının üzerindeki devrin imamının ruhunu derhal alır. O kişinin ruhunu geri gönderir kendisine. Kalbin içindeki iman kelimesini alır. Aldığı anda o ana kadar kalpte biriken %49 fazilet nuruyla %2 rahmet nuru derhal kalbi terk eder. Zülvani kapının üzerindeki mühür kalkmıştır ve şeytanın karanlıkları iman kelimesi mevcut olmadığı için bütün o kalpte biriken faziletleri kapı dışarı eder ve kalp %100 karanlıklar tarafından, yani nefsin afetleri tarafından işgal edilir. İşte bu nokta hidayetten felayete, bu nokta şükürden fıska, bu nokta imandan küfre düşme noktasıdır. Kişi başlangıçta fısktaydı. Şimdi ikinci defa fıskta oluyor. İkincisi fıska düşmektir. Birincisi fıska düşmek değildir. Herkes fısktadır. Birinci fısk herkese aittir. Ama ikinci fısk sadece hidayete ulaştıktan sonra hidayetten düşenlerindir. Fıska düşenlerindir. Peki kişinin bu durumda gideceği yer neresidir? Cehennemdir. Kişinin kurtulması söz konusu değildir. Tekrar hidayeti dilemezse. Peki dilerse ne olur? Dilerse Allah-u Teala talebi mutlaka kabul edecek. Ya o kişiye ikinci bir imkan daha tanıyacaklar. O kişiye tekrar mürşit gösterecektir Allah-u Teala. Belki aynı mürşit, belki başka bir mürşit. Ve kişi gidip tabi olursa hidayet tekrar başlayacaktır kişide. Ve kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılacaktır Allah-u Teala tarafından. Nefsi tezkiye olacaktır. Fizik vücudu şeytana kolmaktan kurtulacaktır. Her ikisi de, son ikisi de %51 oranında. Kişi fıstan kurtulup hidayete tekrar adım atmıştır. Her şey evvelki gibi olmuştur. Kişi hidayettedir. Eğer bu kişi fıska düşecek bir şey yapmazsa ömür boyu hidayette kalacak. Ruhundan sonra fizik vücudun nefsinde Allah'a teslim edecektir. Eğer irşat makamından şüpheye düşerse, eğer kendisini fıska düşürecek herhangi bir olaya sebebiyet verirse, kişi tekrar fıska düşer. Bu üçüncü ve son fısktır. Bundan sonra artık o kişi için kurtuluş söz konusu değildir. Üçüncü fısk dönülmez bir fısktır. Kişi fıska düşmüş ve o kişinin hidayet meselesi artık tamamen kapanmıştır. Bu seferinde Allah-u Teala o kişinin başının üzerindeki devrin imamının ruhunu alır, kişiye kendi ruhunu geri gönderir. Kalbin açılması söz konusu olur. Allah iman kelimesini alır, kalbe tekrar küfür kelimesini yazar. Kişi küfre de geri dönmüş olur. Sonra ne yapar Allah-u Teala? O kişinin kalbine yeniden, evvela kişinin kalbinin nur kapısını, kişinin kalbine Allah'ın açtığı yolu, Allah'ın
kapatması söz konusudur. Yani göğsü şerh etmişti, göğsü tekrar eski haline getirir. Göğsünden kalbine açtığı yol artık yoktur. Kişinin kalbindeki nur kapısı şeytana döndürülür. Kişinin kalbindeki ihbat alınır, yerine ekinnet konulur. Kulaklarına tekrar vakrar konulur. Gözlerine tekrar hicab-ı mestûre çekilir. Allah'ın rahim esması artık o kişinin üzerinde tecelli etmez. Ve kişi dönülmeyecek bir fıska böyle yuvarlanır. Artık kalbi mühürlenmemiştir. Daha öteye geçilmiştir. Değişmeyecek bir şekilde tab edilmiştir. Artık o kişinin kalbinin mührünün açılması mümkün değildir. Kalbinin içine imanın girmesi söz konusu değildir. Kişi kendine verilen imkanları kullanmıştır. Ama sonunda kendisini fıska sokmuştur. Dönülemeyecek olan bir fıska. Kalbi tab edilmiş ve başlangıç haline dönmüştür. Ama bir daha da kurtuluşu söz konusu değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki fısk meselesi bir insanın kurtuluşuna medar olurken eğer Allah'ın yolundan ayrılırsa o zaman o kişi için fısk değişmez bir son şekil olarak kişinin kalbinin tab edilmesiyle o kişiyi ömrü boyunca kapsayan bir karanlık dünyaya o kişiyi Allah-u Teala atmış oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi fısktan uzak tutmasını, hepinizin bütün hidayetleri ard arda yaşayarak sonsuz mutlulukların hem cennet hem de dünya mutluluklarının sahibi olmanızı, Allah-u Teala'nın sizleri zülcenain kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha me'as salavat Allah'ıma salli ala Muhammed.

0: Meryem o gün erkenden uyanmıştı. Dağların arkasından güneş doğuyordu. Heyecanlıydı. Bahçeye anneannesiyle çiçek dikeceklerdi.
1: Günaydın anneanneciğim. Biliyor musun ben Allah'a teşekkür ettim.
2: Çok güzel. Ne dedin?
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, öğrendim ki her şey Allah diyor. Çiçekler de Allah dedikçe açıyor. Güzel kokular veriyor.
2: Allah seni çok sever. Kucak dolusu sevmesi için güzel huylu bir çocuk olmalısın. Başkalarını mutlu etmelisin. Meryemciğim, güzel kızım. Seven sevilir. Sevilen de mutlu olur. Mesela oyuncaklarını veya çok sevdiğin bir şeyi arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?
1: Evet, veririm. Verince kavga etmiyoruz. Güzel oynuyoruz.
2: Meryemciğim, arkadaşlarına örnek ol.
1: Nasıl?
2: Söz almak istediğinde parmak kaldır. Alçak sesle konuşanı Allah sever. Asla büyüklerinin sözünü kesme. Çok dinle, az konuş. Öğretmenin verdiği ödevleri hemen yapıyor musun?
1: Bazen yapmak istemiyorum.
2: Meryemciğim, o senin şeytanla arkadaşlık yapan nefsinin sesi. Onu dinleme. O seni hep üzer. Hem büyüklerinin verdiği görevi zamanında yaparsan Allah'ın hoşuna gider. Sana hediyesini mutluluk olarak verir. İçinden hep şarkı söylemek gelir.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: Meryem anneannesini dinlerken kendisi de çimler arasında çıkan sarı, beyaz papatyaları toplamıştı. Meryem önce çok sevdiği annesini mutlu etmeyi düşündü.
1: Anneanneciğim, bu papatyaları anneme vereyim. Mutlu olur değil mi?
2: Elbette, elbette yavrucuğum.
0: Meryem duasını yapmayı da unutmadı.
1: Allah'ım, bu gökler, yerler hep senin. Çiçekler de senin. Çiçeklerim çabuk açsın. Bu çiçekleri anneme götürmeme izin verdiğin için seni çok seviyorum. Sen de beni sev, olur mu?

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk Forumu'nun sorular ve cevaplar bölümünde bizleri Allah'a bir araya getirdi. Almanya'dan bir izleyicimiz, muhterem hocam, dini ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler mi yaşayabilir? Açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, insanın yaratılışına baktığımız zaman Allah herkesi üç vücut serbest irade ve aklın standartları içerisinde yaratmış. İşte Hicr 26'da Allah Teala bir fizik bedenden, Şems 7'de bu bedenin içerisinde berza alemine tutan bir nefsten ve secde 9'da da Allah'ın zatına üfürülen bir ruhtan bir üçlüyle yaratıyor. Ve bu üçlüye serbest irade, cüz'i irade, dilediğini yapma yetkisi veriyor. Fakat yaptıkların da hesabını Allah'a vereceğini beyan ediyor. Ve aklın kumandasında böyle bir varlık. Ancak kendisini Allah-u Teala herkesi hanif fıtratıyla yaratıyor. Hanif fıtratının en alt ucu 19 negatif hafetin hüküm ferma olduğu 19 negatif özellik. Bidayetinde bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibidir. Kur'an ayetleriyle baktığımız zaman herkes ayetlerden gafil, herkes şirkte, herkes küfürde, herkes delalette, herkes fırsta, herkes cahil, herkes zalim, herkes isyanda, fitnede, sağır dilsiz ve kör, şeytanın kulu dostu, fırkalara ayrılmış, gay yolunda birbirine düşman, ameli boşa giden, cehenneme giden, takva sahibi olmayan, numune olmayan, hidayette olmayan 19 negatif özellik. Ama Allah Teala Zariyat 56'da ve ma halaktel cinni vel insi illa liyabudun, insanlara ve cinlere başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. İşte 19 negatif özelliğin içerisinde herkes şeytanın kulu ve dostu. Ama Allah Teala diyor ki bu İnsanları ben şeytanın kulu ve dostu olsun diye yaratmadım. Benim kulum ve benim dostum diye yarattım. O zaman kişiye düşen Allah'a ulaşmayı dileyerek Zümer 17'ye göre kendisini şeytana kul olmaktan, şeytana dost olmaktan kurtarması lazım. İşte şeytanın kulu ve dostu olanların şeytana kul ve dost olmaktan kendisini kurtarması, Allah'ın kulu, Allah'ın dostu olması meyanında Allah-u Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Ta 123'te hadisiz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzeyinin benden size hidayetim gelecek. Hidayet hidayetçiyle geliyor. Kim benim hidayetime tabi olsa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse o delalette kalmaz ve şakilerden olmaz. Öyleyse dini ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler yaşayabilir. Bu ayetler ve hadisler ışığında sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bu dilek yoksa o zaman hiç kimse ne yaparsa yapsın kendisini 19 negatif özellikten kurtaramaz. Bu dileğin sahibi olmayan alimler var. İşte Allah onlar için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. Çünkü bu dilek kalbinde yoksa o kişi cahil. Ve bu ümmetin helaki fasık alimlerle cahil abidler yüzünden olduğunu Allah Resulü beyan ediyor hadislerinde. İşte bütün mesele davete muhatap olduğu zamanki bütün Allah Resulleri Allah'ın zatına davet edenlerdir. Yedi safa davetten bunu anlıyoruz. Ancak şeytanın kulu ve dostu olmaktan kendisini kurtarabilenler daveti kabul edenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. 14 asıl evvel 19'una kadar özelliğin sahibi yani hani fıtratının bidayeti şeytanın kapılarının tamamen açık. Allah'ın kapılarının tamamen kapalı olduğu bir sistem. 19 negatif özelliğin sahibi. Ama daveti kabul ettikten sonra şeytanın kapılarının kapalı, Allah'ın kapılarının açıldığı bir muhteva. Bu da ancak Allah'a ulaşmayı dileyerek 19 pozitif özelliğe sahip olmasıdır. İşte Allah'a ulaşmayı kalben dileyen şüpheden kurtulur, şirkten kurtulur, küfürden kurtulur, delaletten kurtulur, fısktan kurtulur, cehaletten kurtulur, zulümden kurtulur, isyandan kurtulur, fitneden kurtulur, sardisi ve kör olmaktan kurtulur, şeytanın kulu dostu olmaktan kurtulur, fırkalara ayrılmaktan kurtulur, gay yolundan kurtulur, şeytana dost olmaktan kurtulur, ameli boşa gitmekten, hüsrandan kurtulur, cehennemden kurtulur, takva sahibi olur, mümin olur, hidayette olur. Allah razı olsun. Hakkari'den bir izleyicimiz, muhterem hocam, insanlara tebliğ yaptığımda onların okuduğu Kur'an tefsirinde mürşit Allah'a ulaşmayı dileğinin olmadığını söylüyor. Bu istikamette onlara nasıl cevap vermeliyiz? Tamam, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Enbiya 7'de bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ma sana kablike illa ricalin nuhi ileyi feselü ehle zikri mükmâ te'alemun. Bilmiyorsan ehli zikre sorun. İşte bu Kur'an tefsirini yapan kişi ehli zikir değildir. Ehli zikir olmadığını nereden biliyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve mürşit yoktur diyor. O zaman bu kişi ehli zikir değildir. Allah-u Teala da ehli zikre sorun. İşte Ali İmran Suresi'nin 7. ayet-i kerimesi. وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْ هَيَاتٍ مُحْكَمَاتٍ هُنْ يَمُ الْكِتَابِ وَاُخْرَ مُتَشَبِيَاتٍ. Arapça okuduğum ayet-i kerimenin mali, kitabı sana indiren odur. Onun bir kısım ayetleri muhkem ayetlerdir. Bir kısım ayetleri müteşabihtir. Kalplerinde zevk olanlar, kendilerine ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanlar, onlar farklı yorum yaparak fitne çıkartmak isterler. Ama onun tevhidini Allah bilir. Rusul sahibi olanlar, imde kökleşmiş olanlar da ikisi de Allah'tandır ama onlar da tezekkür edemezler. Sadece ulelbab tezekkür edebilir. İşte ulelbab da daimi zikrin sahipleri. Allah da bilmiyorsanız daimi zikrin sahiplerine sorun. Şimdi bu tefsiri yapanlar mürşit yok, Allah'a ulaşma dileği olmadığını söylüyorlar. O zaman ehli zikir değiller. Ehli zikir olmadıkları için gidip tağuta soruyorlar. Ehli zikre sormak yerine tağuta soruyorlar. Hangi ayet-i kerime? Nisa 60'da Allah-u Teala şöyle buyuruyor Nisa 60'da. Sana indirilene ve senden önce indirilene inandığını zanneden kimseleri görmedin mi? Şeytanı inkar etmekte emrolduklar halde. Kimdir şeytanı inkar eden? Şeytanı inkar eden bilmediklerini Allah'ın ehli zikre soran kişi. Bilmediklerini ehli zikre soran kişi şeytanı inkar etmiştir. Şeytanı inkar etmekte emrolduklar halde tağutun önünde muhakeme olmayı istiyorlar. Gidip tağuta soruyorlar. İnsan ve cin şeytanlara soruyorlar. Şeytan onları uzak bir derahatte saptırmak istiyor. Öyleyse bu ayet-i kerime net olarak güzel cevap veriyor inşallah. Allah razı olsun. O zaman ne yapılması lazım? Bu istikamette bu ayetleri onlara göstereceksiniz ve diyeceksiniz ki bu tefsirleri yapanlar ehli zikir mi, ulelbab mı? Hayır. Zaten olmadığı, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar, zikri kabul etmiyorlar. O zaman olmadığına göre siz doğru sonuca ulaşmak istiyorsanız ulaşmayı dileyen Bilmediklerini de ehli zikre soran kişi olmalısınız. Allah razı olsun. Ağrı'dan bir izleyici muhterem hocam, salih amelin zikir olduğunu açıklayan ayetler hangilerde açıklar mısınız? Allah Teala salih amelin zikir olduğunu Rad 28'de açıklıyor. Ellezine amenu ve tetmeyni kulubun zikrullah. Ela bi zikrullahi tetmeyni kulub. Bunlar ki amin oldular, bak kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain oldu. Şimdi Kur'an'ın bütününü özetleyen Asr suresine baktığımız zaman vel asr innel insane lefî husr illezîne âmenû âmenû ortak ve amilü salihâti. O zaman salih amelin, kalpleri itmihana ulaştıran amelin zikir olduğu ortaya çıkıyor. Lellezîne âmenû amilü salihâti. Bu ayette net olarak bunu ifade ediyor. Öte yandan Fatır 18'de men tezekka fe ennemâ yetezekka li nefsî ve ilallâhel mesîr. Kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur ve ruh Allah'ın zatına ulaşır. Burada da ruhun Allah'ın zatına ulaşması nefsin tezkiyesine, salih amel işlemesine bağlı. Bir kere daha salih amelin zikir olduğu ifade ediliyor. Ve yine Araf 35'te ya beni Adem'e imma yetiyenekum resulen minkum ya kusuna aleykum hayati. Ey Ademoğlu, sizden size resuller gönderip ayetleri size kısa etmediler mi? Femenit takav ve aslaha. Kim takva sahibi olur ve ıslahıcı amel işlerse. Takva sahipleri kimlerdir? Rum 31'e göre Allah'a ulaşmayı dileyenler, şirkten kurtulanlar. Ama estağ diye amel işleyenler kimlerdir? Onlar da müşriklerine tabi olanlar. Yani zikredenler. Allah razı olsun. Konya'dan bir izleyici muhterem hocam, karşımızdaki bir kişi bize tasavvufa uygun olmayan bir davranış yapmamız konusunda sürekli ısrarda bulunuyorsa buna nasıl tepki vermemiz doğru olur? Ona zikrimizi arttırarak belli ki karşı taraf yanlış davranıyor. O yanlış davranan kötülüğe karşı hayırla mukabele eden bir durumda olmalıyız. O zaman kötülüğe karşı hayırla mukabele eden durumda olmak istiyorsak bizim zikrimizi arttırmamız lazım. Tarikat affı, hakikat ise kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi gerektiriyor. O zaman zikrimizi arttırmamız lazım ve zikir artışıyla daimi zikirde olmasak dahi daimi zikirdeki davranışı sergilememiz lazım. O bize tasavvufa uygun olmayan bir davranışı bizi zorluyorsa biz onu yapmayacağız ama onu da onun adına onu iyiye yönetmek suretiyle kötülüğe karşı hayırla mukabele eden birisi olmamız lazım inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte diliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hürmetle, hasretle ellerinizden öperim. Müsaadenizle size bir sualim olacak. Allah'ın emirlerini görmezden gelen her insanın aslında farkında olmadan mutluluktan kaçtıkları söylenebilir mi? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve
0: rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'ın emirlerini görmezden gelen her insanın aslında farkında olmadan mutluluktan kaçtıkları söyleyebilir mi? Evet. Nasıl emaneti sahibine teslim etmeyenler, ihanet edenlerse bu insanlar da emanetin Allah'a tesliminde Allah'ın onlar için dilediği mutluluktur. Nasıl emaneti teslim etmemekle kendilerine ihanet ediyorlarsa aynı zamanda Allah'ın kendileri için öngördüğü mutluluktan kaçanlardır. İşte Enfal 27'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu la tahinallahu ve resuluhu. Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Kimdir Allah'a ihanet edenler? Ulaşmayı dilemeyenler. Resul'e ihanet edenler, mürşitlerine tabi olmayanlar. O zaman da Allah ve Resul'e ihanet eden, emanetine de ihanet eden. Çünkü hiç kimse ruhunu, fizik vücudunun nefsini ve iradesini Allah'a teslim edemez. Bunlar yapılmıyorsa o kişi farkında olmadan emaneti sahibine teslim etmemekle kendi bindiği dalı kesiyor, mutluluktan kaçıyor. Halbuki Allah-u Teala'nın onlar için istediği tek şey mutluluk. İki cihan saadeti. Ama iki cihan saadetinin sahibi olabilmesi ancak Allah'ın vaaz ettiği emir ve nehilere itaat etmekle mümkündür. Allah'ın Kur'an'da emirleri var, yasakları var. Bu emirleri yerine getiren, yasaklara uyanların mükafatı cennet, yerine getirmeyen, yasaklara uymayanın cezası cehennem ve örnek gösterilen sahabenin hepsi bunları yerine getirip asr-ı saadete ulaştıklarını biliyoruz. Allah razı olsun. Ersin'den bir izleyici muhterem hocam, tasavvufta olup ancak evli olmayan bir kişinin evliliğe karşı bakışı nasıl olmalıdır? Bu konuda doğru düşünce alışkanlığımız nasıl olmalıdır? Tasavvufta olup ancak evli olmayan bir kişinin evliliğe karşı bakışı nasıl olmalıdır? Pozitif olmalıdır. Çünkü üç tane bedevi geliyor. Resulullah'a bir kişi İslam'ı öğrenmek üzere, bir kişi diyor ki ben devamlı oruç tutacağım. Öbürü diyor ki devamlı namaz kılacağım. Öbürü diyor ki hiç evlenmeyeceğim. Sahabe onlardan bunu dinleyince hemen konuyu Resulullah'a götürüyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de onları çağırıyor. Beyler diyor, Allah'a en yakın olan benim. Evlilik benim sünnetimdir. Bundan yüz çeviren benden değildir. Öyleyse evlenmek değil. Tasavvufta olup da evli olmayan bir kişinin evliye bakış açısı da pozitif olmalıdır. Resulullah'ın sünnetine uygun olmalıdır. Gençler, sizden durumu müsait olan hemen evlensin. Zira evlilik gözü haramdan çevirir ve iffetin korunmasına daha çok vesile olur. Kadın dört sebepten biri için alınır. Malı, soyu, güzeli ve imanı. Sen imanlı olanı seç. Aksi halde sıkıntıya düşersin diyor Allah Resulü. Bütün bunlar hüküm vermeyken onun da evliliğe bakış açısı pozitif olmalı. Evlenmek için de bir gayretin içinde olması lazım. Trabzon'dan bir izleyici muhterem hocam, Allah'a nasıl yaklaşabiliriz? Zikrederken çok az Allah hatırlıyoruz. Hep gönlümüz dünyaya kayıyor. Bu konuda bizler nasıl anı yaşayabiliriz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ı düşünerek yaptığınız zikirde anla anla yaşayabilirsiniz. Eğer dünyaya dalıyorsanız ve zikrediyorsanız zikir ehlisiniz. Zikir ehli değil. Allah-u Teala Münafıkun suresinin 9. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu la tulhikum amwalukum ve evladukum an zikrillah. Sakın mallarınız ve çocuklar sizi Allah'ın zikrine alıkoymasın. Mal ve çocuk dünya hayatıdır. İşte dünya hayatının neleri ihtiva ettiğini slaytımızda görüyoruz. Dünya hayatı gaflettir. Dünya hayatı eğlencedir. Dünya hayatı altın paradır. Dünya hayatı şehvettir. Dünya hayatı mal ve çocuktur. Dünya hayatı gösteriştir. Dünya hayatı saltanattır. 7 noktada özetleniyor. Dünya hayatı gaflettir. İşte Yunus 7-8'e göre ayetlerden gafil olanların gideceği yer cehennem. Dünya hayatı oyun ve eğlence. Dünya hayatı altın ve para. Şehvet. Ve dünya hayatı mal ve çocuk, Enfal 28. Ama bundan kendisini koruyabilenler, onlar zikredenlerdir. Öyleyse mutlu olmak zikirledir, dünya hayatıyla değil. O zaman Allah'a nasıl yaklaşabiliriz? Zikir, Allah'ı düşünerek zikretmeliyiz. Hep gönlümüz dünyaya kayıyor. Bu konuda bizler nasıl anı yaşayabiliriz? Zikirle anı yaşayabilirsiniz. Allah Teala zikri de farz kılmış, çok zikri de farz kılmış, daimi zikri de farz kılmış. Az zikir, müzemmil 8, veskur ismi rabbike fetebbetileyi tebtile. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah Teala'ya dön. Çok zikir farz kılmış Ashab 41. Ya eyyühellezine aminu zkurullaha zikren kesire. Allah'a çok zikirle. Günün yarısından fazla zikredin. Ve daimi zikri farz kılmış Nisa 103. Fe izâ kadeytumü s-selâte feskurunallâhe kıyâmen kavlen an acrubihim. Namazı kılıp bitirdikten sonra ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken hep Allah'a zikredin. Üç çağrının üçünde de Allah-u Teala zikretmemizi istiyorsa ki zikretmek mutluluktur. Ve Allah-u Teala bizlerden mutlu olmamızı istiyorsa mutlaka zikretmemiz gerekli. Gaziantep'ten bir izleyen muhterem hocam, sevmediğimiz insanları zikrimizi arttırarak, onlara dua ederek mi sevmeyi başarabiliriz? Bu hususta başka ne yapmamızı tavsiye edersiniz? Sevmediğiniz insanları olanların negatif tesirinin üzerinizden kalkmasını istiyorsanız zikrinizi arttıracaksınız. Ama başka noktada onları Allah'a yönlendireceksiniz. Çünkü bizim üzerimizdeki negatif tesirin oluşmaması zikirle, ama onların negatif hayattan kurtulmaları, onları Allah'a yönlendirmek de bu işi gerçekleştirebilir. Eğer böyle yaparsak o zaman hedeflerimize ulaşmış oluruz. İşte 7 noktada Allah'a davet söz konusu. İnsanlar bilmiyorlar, bilmedikleri için de Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar, ama biz eğer onlara dini anlatırsak, ulaşmayı dilemeleri halinde sadece dilek onlara ait, geri kalanını Allah gerçekleştirir. Bedavadan 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını onlara anlatabilirsek o zaman kesinlikle onlar bu güzelliği yaşamak isterler. Bu hususta tabii ki bize karşı yapılan kötülükleri affetmemiz ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmemiz ve onları Allah'a yönlendirmemiz asıl. Allah'a yönlendirmek, affetmek ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Zonguldak'tan bir kardeşimiz, muhterem hocam, rücu etmek ve mülaki olmak kavramını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman tam 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 19 fiille Allah Teala bunu açıklıyor. 12 kere de üzerimize farz kılıyor. İşte bu farzlara baktığımız zaman bunlardan en sonuncusu irci emridir. Rabbine dön emri. Allah Teala hepimizi bir fizik vücutla, zatından üfürülen bir ruhla ve berzah aleminde olan bir nefse, serbest irade ve aklın standartlarda bir hayatı yaşamamızı istiyor. Ve özellikle mülaki olmak, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, 7 ayet-i kerimede mülaki olmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı ve gideceği yerin cehennem olduğunu 7 ayet-i kerimede bildiriyor. İşte Yunus 7, bize ulaşmayı dilemezler. Bize ulaşmayı dilemeyen, mülaki olmak istemeyenler. Mülaki olmayı dilemeyen kimseler. Mülaki olmayı yalanlayanlar. Mülaki olmayı dilemeyenler, kibirlenenler. Rablerine mülaki olmayı inkar edenler ve Rablerine mülaki olacaklarından şüphe içinde olanlar. Bir de 7 ayet-i kerimede mülaki olmayı dileyenler. Allah Teala Bakara 46, Bakara 29, Enam 154, Rad 2, Kehf 110, Ankebut 5, İnşikak 6, Allah'a mülaki olmayı diyenler. Ne diyordu Allah Resulü? Her alimle değil, sizi riyadan ihlasa, Kimdir riya sahibi? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Kimdir riyadan kurtulan? Allah'a ulaşmayı dileyen. Sizi kibirden tevazuya, sizi düşmanlıktan nasihate, sizi şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühde çağıranlarla birlikte olunuz. Allah razı olsun. Dünyaya rağbetten zühde. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili Cebbar hocamız. Başta muhterem efendimiz olmak üzere hasret ve hürmetle gül kokulu ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzninizle bir sualim olacaktı, arz ediyorum. Allah'a ulaşmak kişinin tek başına yapabileceği bir amel midir? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'a ulaşmak kişinin tek başına yapacağı bir amel midir? Hayır. Allah'a ulaşmayı dilemek kişinin tek başına iradesini kullanmasıdır. Ama bu dileğin sahibi olan kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenin bundan sonra ruhunun Allah'ın zatına ulaşabilmesi için gerekli elzem olan her şeyi Allah gerçekleştirir.

0: sonra Rahim esmasıyla tecelli ederek yedi Furkan'ı Allah bize veriyor. Allah Teala yedi Furkan'ı bize veriyor. Günahlarımızı Allah örtüyor. Birinci kat cennete Allah'ın fazl-ı keremiyle giriyoruz. Kalbimizi Allah kendisine çeviriyor. Göğsümüzden kalbimize Allah nur yolunu açıyor. Ve Allah zikri sevdirerek bizi huşu sahibi kılıyor. Allah huşu sahibi olan kişinin haccet namazı kılması halinde ona mürşidi Allah gösteriyor. Mürşidine tabi olan kişi Allah ona zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor, zekatı ve bütün ibadetleri sevdiriyor. O zaman da ibadetlerin sultanı zikre ilaveten tüm bu ibadetleri yapıyor ve sonuçta zikirle yedi nefs tezkiye kademesini geçiyor ve kalbi %51 oranında temizleniyor ve ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Eğer kişi hayattayken Allah'a mülaki olmayı dileyerek ruhu Allah'a ulaşmışsa şeytana konmaktan kurtulup Allah'ın kulu oluyor. Yedi kademeyi tezkiyeyi geçmek suretiyle. Ama bunu yapmadığı takdirde Allah'a rücu edecektir ölümle. Ölümle ruhun Allah'a rücu, Allah'a ulaşması gayri iradidir. Marifet iradesini kullanarak hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmak. Tek başına o kişinin yapabileceği bir amel değildir. Dileyen kişinin ondan sonrası bütün hayatını Allah gerçekleştiriyor. Zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, mürşidi sevdiriyor ve diğer bütün ibadetleri sevdirmek suretiyle onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere de haram Kur'an, haram okutunun sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hidayet çağında size hidayeti en kısa şekilde anlatabilmeyi diliyorum. Konumuz hidayet. Hani şu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan ama sonradan unutulan ve ne olduğu belli olmayan bir kavram kargaşasına dönüştürülen hidayet. Bugün insanlara hidayetin ne olduğunu sorarsanız size diyeceklerdir ki hidayet doğru yoldur. Böyle söyleyenlere yanılgılarını anlatabilmek için ikinci bir sual daha sormanız lazım. Hidayete doğru yol diyorsunuz. Pekala. Peki sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim içinde başka bir cevapları yok. Gene aynı şeyi söyleyecekler. Sırat-ı müstakim de doğru yoldur. Gerçekten sırat yol demektir. Müstakim de istikamet üzere olan demektir. Öyleyse istikamet üzere olan bir yoldan bahsediyoruz. İşte bu yol sırat-ı müstakim adını alıyor. İnsanın ruhunu vücudundan ayrıldıktan sonra Allah'a ulaştıran yol. Allah Teala Hicr suresinde sırat-ı müstakim için sırat-ı ileyye müstakim adını kullanıyor. Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesi sırat-ı ileyye müstakim. Bana istikametlenmiş yol diyor Allah Teala. Bana istikametlenmiş yol diyor. Allah'a istikametlenmiş yol. Öyleyse sevgili kardeşlerim, demek ki Kur'an-ı Kerim'de bir kavram var. Sırat-ı müstakim kavramı ayrı bir kavram. Hidayet kavramı ayrı bir kavram. Sırat-ı müstakim gerçekten bir yol. Doğru yol mu? Evet, doğru bir yol. Ama doğru yol demek konuyu sadece kargaşa haline getirmek manasına gelir. Çünkü doğru yol dediğimiz zaman bir tarif vermiyoruz. Böylece hidayet müessesesinin muhtevası kaybolduğu gibi sırat-ı müstakimin de muhtevası kayboluyor. Öyleyse sırat-ı müstakim sırat-ı ileyye müstakim kelimesiyle açık bir şekilde ifade edildiği gibi Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Allah-u Teala Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde açık bir şekilde bir ifade kullanıyor. Nisa 175. Diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'ın zatında yok olmayı, Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran
sırat-ı müstakime vasıl eder, iletir, ulaştırır. Sırat-ı müstakimin ne olduğu açık bir şekilde bir defa daha ifade ediliyor. Allah'a ulaştıran bir yol. Sırat-ı müstakim, Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Ama hidayet, Allah'a ulaşmaktır. Hidayet çağının en önemli kavramı artık hidayettir. Türkçemizde hidayet adıyla kullandığımız kelime, Arapçada huda ismiyle kullanılır. Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 73. ayet-i kerimesinde innel hüda hüdallah diyor. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a hidayet olmaktır. Allah'a ulaşmaktır buyuruyor Allah Teala. Bakara suresi

inne muhakkak ki, şüphesiz ki, hüdallahi, Allah'a ulaşmak, Allah'a vasıl olmak, ve işte o, el-hüda, hidayettir. Açık bir şekilde, Allah Teala hidayetin Allah'a ulaşmak olduğunu söylüyor. Bir takım insanlar hidayeti menfezinden takip etmekte olduğu yoldan çıkarmışlar. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşması diye bir şey olamaz demişler. Çünkü demişler, insana hayat veren ruhtur. Ruh vücuttan ayrıldığı zaman insan ölür. Ruh vücuttan ayrıldığı zaman insan ölmez sevgili kardeşlerim. İnsan öldüğü zaman ruh vücuttan ayrılmak mecburiyetinde kalır. İkisi birbirinin tamamen zıttı iki olaydır. Herkesin bir yaşam süreci vardır. Bu yaşam bir gün sona erecektir. Hayatı kişinin bir gün sona erecektir. Sona erdiğinde ölüm olayı vücuda gelir. Ölümü vücuda getiren melekler, Azrail aleyhisselam ve onun etrafındaki yardımcılarıdır. Gelirler ve kontağı kapatırlar. O kişinin vücudundaki milyonlarca mitokondri artık elektrik enerjisi üretemez hale gelir. Çünkü kontak kapatılmıştır. Enerji üretilemeyince vücuttaki bütün fonksiyonlar elektrik enerjisiyle fonksiyoner halde oldukları için enerji tükendiğinde artık fonksiyonlarını eda edemezler. Görevlerini gerçekleştiremezler. İşte o zaman beyinden başlayan bir ölüm bütün vücuda yayılır. Kişi bir anda ölmez. Ve de neticede ölüm olayı vücuda gelir. Ölüm vücudun manyetik alanını kaybetmesi halidir. Vücudun artı manyetik alanı ruhu, eksi manyetik alanı nefsi kendisine çeken bir özelliktedir. Bu özellik sebebiyle ruh ve nefs fizik vücuda daima merbut, irtibatlı, bağlantılı durumda olurlar. Bu statüde ruha Allah-u Teala bir yetki vermiştir. Dilediği an ruh vücuttan ayrılabilir. Ama bu ayrılması Allah'a dönüşü gerçekleştirebilecek olan bir ayrılık değildir. Ruh vücuttan ayrılır, dilediği yere gider ama tekrar dönüp o fizik vücuda girmek mecburiyetindedir. Ruhumuz vücudumuzdan ayrıldığında biz insanlar onu hissedemeyiz. Ruh vücuttan ayrılır, dilediğini yapar, dilediği yere gider, tekrar döner. Hiçbir günahın işlenmesinde o günaha ruhun iştirak etmesi söz konusu değildir. Günahı fizik vücudumuzla nefsimizin afetleri işlerler. Nefsin afetleri günaha yöneliktir. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, her birisi ayrı bir açıdan bizi Allah'ın yasaklarını işlemeye
Bir, Allah'ın emirlerini yerine getirmemeye yönlendirmeye çalışırlar. Böylece ya bir emrin çiğnenmesi ya da bir yasağın işlenmesi bizi günah adı verilen bir müesseseye ulaştırır. Arkasında sadece nefsimiz vardır ve fizik vücudumuzun nefsimize uyarak bu hatayı işlemesi vardır. Öyleyse nefsimiz, afetlerle mücehhez olan bu vücudumuz, Allah'ın emirlerini asla yerine getirmeyi istemez. Yasak ettiği fiillerin de hepsini işlemek ister. Çünkü afetler bu hüviyette yaratılmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, ruhumuz canı istediği an vücudumuzu terk eder, dilediği yere gider, tekrar geri döner, vücuda tekrar girer. Ne vücudumuza girdiğini, ne vücudumuzdan çıktığını hissetmemiz söz konusu değildir. Günah işlediğimiz zaman ruhumuz vücudumuzdan mutlak olarak ayrılır. Günaha iştirak etmez. İşte böyle bir ortamda Allah Teala ruha o yetkiyi vermiştir. Ama Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde ruh için diyor ki, biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona fuatler verdik. Görme, işitme ve kalpteki idrak etme hassalarını, fuatlerini verdik diyor. Efidet diyor, fuatler. Görme, işitme ve idrak etme hassaları verilmiş insana. Ama ruh üfürülmüş. İşte üfürülen bir ruhumuz, dizayn edilen, seva edilen bir nefsimiz ve yaratılan, halk edilen bir fizik vücudumuz var. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratmış, halk etmiş. Onun kaburga kemiğinden Hazreti Havva'yı, Havva anamızı yaratmış ve bütün insanlar onlardan türemişler. Sevgili kardeşlerim, işte hidayet, Allah'a ait olan, bizde bir emanet olan ruhumuzun bizden ayrılarak Allah'a geri dönmesi işleminin adıdır. Bilerek, isteyerek insanoğlu Allah'a ruhunu ulaştırmayı, Allah'tan talep ederek bunu gerçekleştirecektir. Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı, yani hidayete ermeyi dilerse, o kişi mutlaka Allah'ın zatına, Allah tarafından ulaştırılır. İşte bunun adı hidayete ermektir. Biz insanlar Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda hidayet üzereyiz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler insanoğlu veya dilemez, ömür boyunca ikinci basamakta kalır, gideceği yerde cehennem olur. Ama dilerse hidayet başlamıştır, hidayetin başlangıç noktasındayız ama dalaletten kurtulduğumuz kesindir. Bir insanın dalaletten kurtulduğu nokta Allah'a ulaşmayı dilediği noktadır. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki,
Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a, ona, Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşrikler ki aralarında fırkalara ayrılmışlar ve hizipler oluşturmuşlardır. Her hizip, her grup kendi elindeki ilimle ferahlanır diyor Allah Teala. İşte 72 fırkaya ayrılan insanların her bir fırkasının içinde küçük bir grup vardır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu küçük gruplar. İşte hidayet üzere olanlar onlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes artık dalaletten kurtulmuştur ve hidayet üzeredir. Hem de takva sahibi olmuştur. Ama dilemeyenler hidayette değildir diyor Allah Teala. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki her kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onlar hüsrandadırlar ve onlar hidayette değillerdir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse hidayette değildir. Dileseydi hidayet üzere olacaktı, hidayete ermiş olmayacaktı ama hidayet üzere olacaktı. Diledi kişi, diler dilemez Allah-u Teala'dan ona yardımlar yağmaya başlar. Ve bu kişi 14. basamakta mürşidine Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. 12 tane ihsanla o kişi mürşidine ulaşır. O kişinin görmeyen gözleri açılmıştır. İşitmeyen kulakları açılmıştır. İdrak etmeyen kalbi açılmıştır. Görme hassası açılmıştır. İşitme hassası açılmıştır. İdrak etme hassası açılmıştır. Allah o kişinin kalbine ulaşmıştır. Kalbini Allah'a çevirmiştir. Göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. İşte hidayetle alakalı bir ayet-i kerime burada devreye giriyor. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah diyor, kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü yarar, şerh eder ve İslam'a, yani Allah'a ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini teslim etmeye açar diyor, göğsünü yarar ve teslime açar. Bu yardığı yarıktan o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl nurları geçer, kalbe ulaşırlar ama kalbin içine yalnız rahmet nuru sızabilir. Bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi olur, hacet namazını kıldığında da mutlaka mürşidini görür. Mürşidine ulaştırır Allah-u Teala. Allah ona mürşidini gösterir. Kime ulaşacaksa tabi olduğu anda Allah-u Teala'dan o ana kadar 12 tane ihsan almış olan bu kişi Allah-u Teala'dan o güne kadar 12 tane ihsan alan bu kişi o noktadan itibaren 7 tane de nimet alacaktır. Bu nimetler hidayetin ikinci bölümünün mükafatıdır. Birinci bölümü Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkinci bölümü mürşide ulaşmaktır. Kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir.
o kişinin ruhuna, vücuttan ayrılıp Allah'a dönüşün, Allah'a mülaki olma günün, yevm-i talakın geldiği emri verilir. Kim tarafından? Devrin imamının ruhu tarafından. Ruh vücuttan ayrılır, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Taviyetle. O kişinin fizik vücudu güçlenmeye başlar afetler karşısında. Neden güçlenir? Çünkü o kişi nefs tezkiyesine başlar. Kalbine iman yazılmıştır. O kişi zikir yapar. Zikir yapınca Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazıllar nefsin kalbine ulaşır ve oradaki iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak kalbin duvarına yapışır. Bu kalbin nurlar tarafından işgale başlamasının başlangıç noktasıdır. %2 rahmetten sonra artık o kalbe %98'e kadar ulaşacak olan fazıllar yerleşmeye başlar. İşte bu olay olurken kişinin mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda ruh vücudu terk eder, Allah'a doğru bir yolculuk yapar. Ruhun vücudu terk etmesi, vuslata ulaşma konusundaki bir yeni başlangıçtır. Ruh Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Vücuttan ayrılan ruh, devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Oradan kafile halinde yukarıya doğru bir yükselme başlar. Nefsinin kalbindeki her %7 nur birikimiyle o kişinin ruhu Allah'a doğru birinci gök katını, ikinci gök katını, üçüncü gök katını, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarını birer birer aşacaktır. Her seferinde yeniden %7 nur birikiminin o kişinin kalbinde oluşması gerekir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir hususun gerçekleşebilmesi, kişinin gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemesiyle vücuda geliyor. Mürşidine ulaştığı zaman o kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Ulaşmazsa vücudun ruhtan ayrılması, ruhun vücuttan ayrılması mümkün değil. Allah'a doğru yolculuğu mümkün değil. Hidayete ermesi de mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dileme yoksa hidayet yoktur. Hidayet başlamamıştır. Hiç kimse kendi kendine ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mutlaka mürşidine ulaşması lazım. Mürşidin önünde geçen bir tabiyet merasiminden sonra ruhunun vücuttan ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkması söz konusu. Yola çıktıktan sonra o ruh nefsin kalbindeki fazılların artışına paralel olarak her %7 artışında bir gök katı yükselmek suretiyle 7. gök katına ulaşır. Diğer ruhlarla beraber 7. gök katında 7 tane alem aşar. En son zikir hücrelerine gelir. Zikir hücrelerinde kendine düşen görevi yerine getirmek suretiyle Allah'ın zatına ulaşacak olan bir noktaya gelir ve de zikir hücrelerindeki görevini tamamladıktan sonra sitedin müntahaya ulaşır. Burası indi ilahinin en yüksek noktasıdır. Oradan Allah'ın zatına yükselir ve Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatına yükselmesi, Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında veçhinde yok olması söz konusu olur. Allah Teala Rad Suresinin 20, 21, 22. ayetlerinde diyor ki
اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقِ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُوَافُونَ سُوَالِ حِسَابِ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِبْتِغَاءَ وَجْهَ رَبِّهِمْ. Diyor ki onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler. Ve misaklerini bozmadılar. Allah'ın ahdini yerine getirmek demek, sevgili kardeşlerim, o kişinin iradesini Allah'a teslim etmesi demek. O kişinin iradesini Allah'a teslim etmesi, teslimlerin sonuncusudur. İradenin Allah'a verdiği misakin gerçekleştirmesidir. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır, 22. basamakta teslim olur. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur, 26. basamakta nefs teslim olur, 27. basamakta kişi muhlis olur, 28. basamağın 5. kademesinde irade de Allah'a teslim olur ve hidayetler birbiri arkasından bir hidayet toplumu sonucuna ulaşılır. Birbiri arkasından hidayetler gerçekleşir. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin hidayeti. Hepsinin birer birer Allah'a teslimi. İşte Rad suresindeki bu 20, 21, 22. ayetlerdeki duruma bakıyoruz. Kişi böyle yaparak, iradesini Allah'a teslim ederek, iradesini Allah'a verdiği misakini bozmamış oluyor, yerine getirmiş oluyor. Ama iradenin misakinin evvelinde ruhun misaki var. Ruh Allah-u Teala'ya o kişi hayattayken ulaşılacağına dair Allah'a misak veriyor ezelde. İşte bu misak itibariyle Allah-u Teala onlar misaklarını bozmazlar ifadesinden sonra diyor ki ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Sonra onlar kötü hesaptan korkarlar. Ve Allah'ın emrini yerine getirirler. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Onlar kötü hesaptan korkarlar, Rablerine karşı huşu duyarlar. Yani Allah'a ulaşmayı dileme huşusu, ruhunu Allah'a ulaştırma huşusu, daha sonra fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etme huşusu, hepsi birbirinin arkasından gelecektir. Her biri ayrı bir hidayeti oluşturmak üzere. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman bir insan bu istikamette bir gayretin sahibi ise, gayretin sahibi olduğu andan itibaren o kişi hidayet üzeredir. Ruhun Allah'a ulaşması üçüncü hidayeti ama birinci teslimi içerir. Ruh 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşır. İşte Allah Teala şunu söylüyordu. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştevi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer
Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah onu kendisine ulaştırır. Yani Allah onu hidayete erdirir diyor. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen insanların bir gün Allah'ın zatına ulaşmaları söz konusu olur. İşte böyle bir olgunun gerçekleşmesi o kişi için Allah'ın bir lütfudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırmasına kadar geçecek zaman aralığında Allah-u Teala o kişiye yardım etmeyi garanti etmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, hidayet ermeyi dilerse, Allah onların ruhunu kendisine ulaştırmaya ve onları hidayete erdirmeye garantili bir şekilde girer. Mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Eğer ona 6-7 aylık bir ömür vermişse. Vermemişse kişi hayatı nereye kadar devam ederse oraya kadar yürür. Ama bu kişi gene Allah'a ulaşmayı dilediği an zaten cenneti hak etmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gideceği yer birinci kat cennettir ama mürşide ulaşan ikinci kat cennetin, ruhunu Allah'a hayattayken ulaştıran kişi üçüncü kat cennetin sahibi kılınır. İşte Allah Teala'nın hidayet adı verilen bir mekanizması var. Hidayeti kişinin talebi üzerine gerçekleşir. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde hidayet üzere olur. Öyleyse çağımız hidayet çağıdır sevgili kardeşlerim. Doğru yol adıyla hüviyeti değiştirilen ve asırlar öncesinde unutulan, 500 yıldır unutulan bir hidayet kavramı Allah-u Teala'nın bize öğretmesiyle artık herkesin mutlaka öğrenmesi gereken bir noktaya getirilmiştir. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bize hidayeti öğretti. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Bizden başka hiç kimse hidayetin ne olduğunu, Kur'an'da hangi ayetlerde yer aldığını hiç kimseye söyleyememiştir. Kavram asırlarca evvel unutulmuştur. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevada Allah-u Teala'nın dizaynı hidayeti mutlak olarak emretmek şeklindedir. Allah-u Teala herkesin hidayete ermesini üzerlerine farz kılıyor. Herkesin hidayete ermesi Allah'ın temel emridir. Diyor ki, ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiküm il azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu da veçinizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim edin. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala irci'i ila rabbiki buyuruyor. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Yani hidayete er diyor. Allah-u Teala buyuruyor ki fefirru
İlallahi öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın diyor Ram 130'da. Ve Müzemmil 8'de buyuruyor ki Veskür ismi Rabbike ve tevettel ilehi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine geri dön, Rabbine ulaş. Fecr 28'deki irci'i ila Rabbike emri Rabbine geri döndür. Bu emir ruha verilen bir emirdir Allah-u Teala tarafından. Ruhun Allah'a geri dönmesi emrediliyor. Ne nefsin ne fizik vücudun Allah'a ulaşması asla söz konusu değildir. Allah'a ulaşacak olan sadece ruhumuzdur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ruhundan üfürmüş, bize bir emanet bırakmış ve emanetini geri istiyor. İşte hidayet, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan ve Allah'a ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimiyle devam eden bir silsile içinde 28 basamakta tamamlanan bir bütündür. 4 tane hidayeti de Allah-u Teala üzerimize farz kılmıştır. Ruhumuzu Allah'a teslim ederiz. 21. basamaktayız. 22. basamaktayız. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. 2. teslim, 2. hidayet. 25. basamaktayız. Nefsimizi daim zikre ulaşarak Allah'a teslim ederiz. 26. basamaktayız. İrademizi Allah'a teslim ederiz. 28. basamağın 5. kademesindeyiz. Ve böylece bütün teslimler tamamlanır. Ve hidayet de tamamlanır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe hidayetin bütününe ulaştılar. İrşat makamına tayin edildiler. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. İster ensar olsun Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin Medine'den göç edenler, ikisine de mutlak olarak tabi olunmuş, hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Hidayetin bütününü gerçekleştirmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Allah sohbetinde sizlerle hidayet kavramını konuşmayı Allah-u Teala nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir sohbette, bir yarenlikte birlikte kıldı. Sizlerle beraber olmak, sizlere hitap edebilmek öyle büyük bir zevk ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu Allah yolunu yaşadıkça hepiniz birbirinizi daha çok seveceksiniz. Bizi daha çok seveceksiniz. Allah'ı daha çok seveceksiniz. Ve sevgiler kalplerinizi ısıtacak. Yumuşatacak. Karanlıklarla dolu olan tamamen afetlerle dolu olan nefsinizin kalbini Allah nurlarla dolduracak. Üstelik bunun yarısını da garanti ediyor. Hemen hemen bir hiç karşılığı. Bir hiç karşılığı. Sadece bir dilek. Allah-u Teala'dan dilekte bulunacaksınız. Ya Rabbi ben, ey Yüce Allah'ım, ben ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum. Bana anlatılan şey, böyle bir şeyi istediğim zaman senin mutlaka bunu yerine getirmenmiş. Sahiden yerine getirir misin Yüce Allah'ım? Gerçekten ben bunu kalpten çok istiyorum. Benim de bu dileğimi yerine getir. İşte bunun gibi bir şeyler söyleyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, eğer kalpten gerçekten dilerseniz böyle bir hususu Allah Teala her halükarda mutlak olarak sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Şimdi mutluluk olayına gelin beraberce bakalım. Mutluluk bir uyum halidir. Etrafınızda insanlar yaşıyor, yalnız değilsiniz. Bu yalnız olmayan ortamda başka insanlarla yaşamak, bir şeyleri paylaşmak mecburiyetindesiniz. Mesela zamanınızı. Bir işte çalışıyorsanız, o işi yapmak zorundasınız. Hayatınızı idame ettirebilmek için para kazanmak mecburiyetindesiniz. Bunun için de çalışmak mecburiyetindesiniz. Boş duranı Allah sevmez. Tembellik etmeyin. Her halükarda Allah Teala çalışarak bir şeyleri sizlere bahşeder. Sevgili kardeşlerim, hepinizin hedefi Allah'a yakın olmak, Allah ile olmak, Allah'ın dizaynı içinde olmak. İşte bu olmalı. Başka insanlar ve siz bir bütünsünüz. Başka bir ifadeyle siz bütün insanlardan oluşan bir toplumun sadece bir ferdisiniz, bir ünitesisiniz. Unutmayın ki bu bir zarurettir. Mutlaka başkalarıyla yaşamak mecburiyetindesiniz.
Şu anda mutsuzluk hisseden birileri varsa özellikle onlara seslenmek istiyorum. Hep mutsuzluğunuzu başkalarına yıklarsınız. Ben mutsuzum ama eşim bana kötü davranıyor. Ben mutsuzum ama bunun sebebi komşularımın bana kötü davranması. Bunun sebebi okuldaki arkadaşlarımın bana kötü davranması. Öğretmenlerimin kötü davranması. Size bir sual sormak istiyoruz. Herkes kötü de biz siz mi iyisiniz? Sahiden buna inanabilecek misiniz? Hiç düşündünüz mü? Acaba başkalarının kötü davranmasına sizler zemin hazırlamış olabilir misiniz? Kendi yanlış davranışlarınızla. Şeytan insanları devamlı yanlış yaptırmaya sürükler. Sonra da onları unutturmaya çalışır. Unutturabilmesi için bir tek çare vardır elinde. Başkalarının onlara karşı yaptığı hatalı davranışları onlara önemli göstermek. Siz başkasına kötü davrandığınız için başkaları da size kötü davranıyor, farkında değil misiniz? İstediğiniz şey, şeytanın sizden istediği şey, siz başkalarına kötü davranacaksınız, başkalarından size hep iyi davranışlar gelecek. Yağ mahzanın böreği. Nerede öyle bir olay? Allah'ın kanunları var. Diyor ki Allah Teala men dakka dukka. Çalma kapını diyor. Çalma başkasının kapısını. Çalarlar kapını diyor. Çalma kapıyı. Çalarlar kapını. Kim başkasına rahatsızlık verecek bir davranışta bulunduysa, bir sözüyle, bir hareketiyle, bir bakışıyla her açıdan olabilir. O karşı tarafın kendisine aynı şekilde cevap vermesini Allah'ın kanunlarına göre hak etmiştir. Allah Teala bir kanun koymuş ortaya. Adına kısas diyor. Birisi bir başkasına hangi kötü davranışta bulunursa ikinci kişinin Allah'ın kanununa göre ona aynı şekilde cevap vermesi caizdir. Bu kısas uygulamasıdır Allah-u Teala'nın. Denge böyle sağlanır. Bir kişi bir başkasına kötü davranmıştır. Onun canını sıkmıştır. Ona üzüntü vermiştir. Taraflardan biri bu sebeple derecat kaybeder. Kötülük yapan, kötü davranan derecat kaybeder. Ötekinin mükafatı ise, kendisine kötü davranılan kişinin mükafatı ise, onun kaybettiği derecat kadar derecat kazanmasıdır. Onun kaybettiği derecatı kendisine kötülük yapılan kişinin kazanmasıdır. Taraflardan biri derecat kaybediyor, birisi derecat kazanıyor. Şimdi puanları Allah Teala tarafından verilen ya da Kiramen Katibin meleklerin yazdığı puanları düşünün de bir suç işlensin, 5 puanlık bir suç. A, B'ye kötü davrandı, 5 puan kaybetti. B, onun kaybettiği bu 5 puanı kazandı. Demek ki denge burada değişti. Birisi kaybetti, puan kaybetti. Öteki puanı kazandı. Kaybedilen puanlarla kazanılan puanlar birbirine eşit. Şimdi olaylara bakalım. A, B'ye kötü davrandığı için puan kaybetti. B de bu kötülüğe maruz kaldığı için puan kazandı. Öyleyse taraflardan birisi kötülük yapan hüviyetinde, suçlu mevkiinde,
Diğeri mağdur mevkiinde kendisine gadir edilmiş, kötü davranılmış olan kişi. Birinin diğerine yaptığı kötülük söz konusu. Bu sebeple ikinci kişinin kendisine kötülük yapılan kişinin üzülmesi söz konusu. Biri diğerini üzecek olan bir davranışta bulunmuştur. Bu sonucun oluşmasına karşılık Allah Teala birine negatif puanları yazan, diğerine pozitif puanları yazan kiramen katib bin meleklerini ezelde vücuda getirmiştir. Bunlar dengeyi sağlarlar. A, B'ye kötü davrandı, puan kaybetti, derecat kaybetti. B, kötü muamele gördü, fakat derecat kazandı. Yapılan kötülükle aksiyonla kazanılan derece birbirini götürür. Kendisine kötülük işlenen kişi, o kötülüğü yaşamasının huzursuzluğuna karşılık derecat kazanır. Aynı miktarda, huzursuzluğu hangi orandaysa o kadar derecat kazanır. Kötülüğü yapan kişi hangi oranda kötülük ettiyse o kadar derecat kaybeder. Kaybedilen dereceler kırmızı rakamlarla yazılır hayat filminize. Kazanılan dereceler yeşil rakamlarla yazılır. Kaybedilen dereceleri solunuzda, kazanılan dereceleri sağınızda göreceksiniz. Kıyamet günü. Öyleyse ne olmuştur? Fiile karşılık derecat kaybı, kendisine yapılan zulme karşılık kazanılan derecat söz konusu olmuştur. Taraflardan birisi kötülük yapan derecat kaybetmiştir, diğer taraf derecatı kazanmıştır. Ve böylece derecatla fiili karşılaştırdığımız zaman otomatik olarak eşitlik sağlanmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın kanunu budur. Allah-u Teala hesabı çabuk görür demekten muradı bu. Aynı anda sonuç tamamlanmıştır. Hani söylemiştik,

gördüklerini sormuş. Onlar da bütün gün şehri dolaştıklarını, mahkemelere gittiklerini, birçok suça rastladıklarını, birilerinin ötekilere hep haksızlık ettiğini ve büyük haksızlıkların vücut bulduğunu birer birer anlatmışlar, gördükleri her olayı anlatmış. Fakat talebelerden birisi hep susuyor. Sümbül Efendi bu susan müridine demiş ki, evladım demiş, sen hiç konuşmuyorsun. Herkes anlattı, gördüğü haksızlıkları söyledi. Sen hiç konuşmuyorsun. Senden de cevap bekliyorum. Demiş ki, ben de bütün o mahkemelere gittim, her yeri dolaştım. Ama demiş, her şey merkezindeydi. Hiçbir haksızlık söz konusu değildi. Öteki öğrenciler, açıkça gördük mahkemede, hakim suçluya ceza da verdi. Demek ki ceza gören birileri var. Yaptıkları fiil sebebiyle, o yaptıkları fiil de başkalarına ağır geliyor ki, onları üzüyor ki mahkemeye başvuruyorlar. Demek ki yapılan bir sürü olay var. Sümbül Efendi sormuş, ne demek istiyorsun demiş. Size demin söylediğim olayı anlatmış. Onlar demiş, o suçu işledikleri anda amel defterlerine bu rakamlar yazıldı. Başkalarına yaptığı her kötülüğün karşısında herkes derecat kaybetti. Kaybedilen derecelerle suçlar ilahi adaletin standartları içinde dengelenir. Ne kadar zarar verdiyse birisi başkasına, o kadar derecat kaybeder. Allah'ın katında adaletsizlik olmaz. Ve de onu gördüm ki demiş, her olayın vücut bulduğu an defter kapanmıştır, Allah-u Teala'nın defteri. Sevgili kardeşlerim, Sümbül Efendi bunları söylüyor. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri ne diyor? Görelim Mevla neyler? Hak şey öyle başlıyordu. Hak şerleri hayr eyler. Görelim Mevla neyler? Neylerse güzel eyler diyor. Neylerden muradı neye müsaade eder? Yoksa Allah Teala bütün insanları serbest iradeleriyle yaratmıştır. Herkes serbest iradesiyle davranacak ki suçlu veya başkalarına iyilik eden birisi olsun. Ya derecat kaybedecek ya da derecat kazanacak kişi davranışları itibariyle. Bu davranışları serbest iradesiyle vücuda getirmek mecburiyetinde ki gerçek anlamda serbest iradesiyle hükümlensin ve Allah'ın o muhteşem adaleti bu olayı çok güzel bir biçimde dizayn ediyor. Bir defa kiramen katibin melekleri daima çifttir. Kiramen katibin meleklerinden tek melek olarak bahsetmez Allah-u Teala, hep çoğul kullanır. Birisi bir kamera, insanların fizik standartlarda vücuda getirdikleri olayları filme alır. Yani fizik standartlarda biz neler oluşturuyorsak, ne yapıyorsak, bütün yaptığımız, hayat boyunca yaptığımız her şey otomatik olarak filme alınmıştır.
Sevgili kardeşlerim,

Değiştiriyorum. Bu bütün fiillerin dereceleri deftere kaydedilmiştir. Acaba nasıl bir kayıt söz konusu? Taraflardan biri bu filmi çekerken bir kamera hayat filmimizi çekerken, yaptığımız fiilleri çekerken ikinci kamera düşüncelerimizi çekebilecek vasıfta olan bir kamera. Böylece ne düşünmüşüz ve bu düşünce sistemi içerisinde neyi vücuda getirmişiz? Bu çıkacak ortaya. Önemli mi? Son derece önemli. Bir insanın tamamen bir suçu işlemesi başka şey, kazaen birisine zarar vermesi ayrı şey. İşte her zaman söylediğimiz bir misali verelim. Bir kişi başka birisine öyle bir düşman ki mutlaka onu öldürmeye kararlaştırmış ve biliyor gecenin falanca saatinde o kişi bir yerden geçecek. Gidiyor orada pusu kuruyor. O gecenin saat ikisinde, üçünde o adam evine doğru dönerken onu yakalayıp bütün tabancasındaki kurşunları üzerine boşaltıyor ve onu öldürüyor. İşte bu taammüden bilerek isteyerek işlenmiş bir cinayettir. Taraflardan birisi ölmüştür, diğeri tarafından öldürülmüştür. Şimdi de bir başka misal verelim farkı anlatabilmek için. Diyelim ki bir kişi bahçesinde, caddenin kenarında bahçesi, tabancasını temizliyor. Temizlerken namluda kalan bir kurşun var. Silah elinden düşüyor. Namlu tabancanın tetiği bir yere, bir çiviye takılıyor ve de tabancanın patlamasına sebebiyet veriyor. Yoldan geçen birine o kurşun ulaşıyor ve kişiyi öldürüyor. Böyle bir olayın vücut bulduğunu farz edelim. Her ikisinde de bir cinayet var. Birinci adam da cinayet işlemiş. İkinci adam da cinayet işlemiş. Birisi taammüden öldürmüş. Bilerek, isteyerek öldürmüş. Nereden belli? Hayat filminin düşüncelerine ait olan bölümünden belli. Oraya baktığımız zaman adamın bunu planladığını, o saatte oraya onun için gittiğini, tabancasındaki bütün kurşunları adama boşalttığını o film açık ve net olarak gösteriyor. Ama ikincisinin düşüncelerinin filmine baktığımız zaman ki o gün göreceksiniz hepiniz kendi hayal filminizi, orada böyle bir şey yok. Kişi bir başkasını öldürmeyi, ona bir zarar vermeyi hiç düşünmemiş. Düşündüğü şey belli tabancasını temizlemek istiyor. Ve de bu kişi suçlanabilir mi? Evet. Tedbirsizlikten suçlanabilir. Bu kişinin başkasına zarar vermemek mecburiyetinde olduğu bir ortamda, öyle bir ortamda o silahını temizlemeliydi ki orada bir kurşun çıksa bile o kurşun kimseye isabet etmemeliydi. Evinin duvarları içerisinde böyle bir işlemi yapabilirdi kişi. Sevgili kardeşlerim, bir taammüt var. Bilerek isteyerek bir suçu işlemek var. Bir de böyle bir suçu işleyebileceğini aklına bile getirmeden bir şeyler yapmaya kalkan bir kişinin istemeden öyle bir niyeti olmadan tahakkuk ettirdiği, vücuda getirdiği bir olay var. Başkasına zarar verme hali. O ikisi arasında çok büyük derecat farkı vardır. İkisinde de adam ölmüştür. Ama derecat farkı çok büyük orandadır.
İşte böyle bir dizaynda hakkın ve haksızlığın gerçek anlamıyla kişinin taahhüt miktarına göre eldeki mizanın standartları içinde değerlendirilmesi, ancak düşüncelerin de filme alınması vasıtasıyla gerçekleşebilir. Bu sebeple ikinci grup, ikinci kameranın sahipleri, bir sürücü, bir şahitten oluşur ikisi de. Onlar sadece düşünceleri kişinin kafasındaki düşünceleri filme alırlar. Sevgili kardeşlerim, Mahkeme-i Kübra'da Allah Teala'nın karşısına çıkıp da herkese Allah Teala söyle bakalım sen hayatın boyunca neler yaptın? Kimi öldürdün? Kime kötülük ettin diye herkese teker teker sorguya çekmeyecek. Trilyonlarca insan o gün Allah Teala'nın huzurunda olacak. Ama herkesin hayat filmine aynı anda ulaşması söz konusu. Aynı anda herkesin hayat filminin neticesinin alınması söz konusu. Çok kısa bir zaman süresi içerisinde bütün insanların hayat filmi gözlerinin önünden geçer. Her birinde dereceler açık ve kesin şekilde kaydedilmiştir. Ve de kişinin amel defteri o kazandığı yeşil dereceler, kaybettiği kırmızı derecelerden fazlaysa bakiye yeşildir. O kişinin hayat filmi kendisine sağ tarafından teslim edilir ve kişi hayat filmini bir cennetlik olarak alır. Diğerinin ise cehenneme gidecek olan kişinin hayat filmi sol tarafından teslim edilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse şu dünya hayatını yaşarken başkalarına neden kötülük edelim ki? Herkesi sevelim. Herkese elimizden gelen her yardımı yapmaya çalışalım. Mutluluğun asıl ölçüde Allah'ın en güzel standartlarında nasıl yaşanacağını biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu en üst düzeydeki mutluluk sadece bir tek hüviyet taşır. Üç kelimeyle anlatılır. Başkaları için yaşamak. Kim hayatını başkalarının mutluluğuna adayabilirse İşte o Allah'ın en sevgili kullarındandır. Onun hayatının, o kişinin hayatının kendi gözünde sadece başkalarına hizmet edebildiği kadar değer kazanması söz konusudur. O, başkaları için yaşayabildiği, başkalarına bir iyilik yapabildiği takdirde kendisini mutlu hisseder. Ve dünyanın en muhteşem mutluluğu budur sevgili kardeşlerim. Bu, başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır. Çünkü Allah'ın en çok sevdikleri, sevgilileri, kendi hayatlarını başkalarının hayatı için tüketenlerdir. İstesek de istemesek de zaman geçiyor. Bu hayatı en değerli şekilde değerlendirebilmek, onun künhüne varabilmek,
ancak başkaları için yaşamakla mümkündür. Böyle bir hedefe bir insanın ulaşabilmesi ancak başkalarını sevmesiyle mümkündür. Size kötülük edenleri de sevebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sevginizi onlara da hissettirebiliyor musunuz? Bunu yapabilirseniz onların da sizi sevmeyi başladığını göreceksiniz. Başka insanları kazanmak mı istiyorsunuz? Onları sevin. Onlar için yaşamaya başlayın. Her yeni gün, acaba bugün ben başkalarına ne yapabilirim? Ne söyleyip de onları mutlu edebilirim? Onların huzuru için yapmam lazım gelen nedir diye düşünerek yaşamak. İşte burada başkalarının davranış biçiminden, yüzünden sizin ona yaptığınız o güzellik dolayısıyla onun nasıl mutlu olduğunu görmeniz, işte bu sizi dünya üzerinde en çok mutlu edecek olan olaydır. İnsanları sevin ki Allah da sizi sevsin. İnsanları mutlu kılın ki Allah da sizleri mutlu kılsın. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkileriniz ayrı bir mutluluktur. Yalnız kaldığınız zaman onunla konuşun. Ona içinizi dökün. Çözüm arayın problemlerinize. Allah'tan yardım isteyin. Yardım gelecektir. O her zaman sizinle beraberdir. Çünkü ilmiyle ve rahmetiyle bütün alemleri kuşatmıştır. Sizi de kuşatmıştır. Bu sebeple Allah Teala buyuruyor ki ben size şah damarınızdan daha yakınım. Elbette her şeyi kuşattığı kesin. Bu sebeple bize daha yakın. Şimdi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz ki ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı farz kılmış. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu diyor. Ona yönel diyor. Allah'a yönel. Rabbine yönel. Ve ona teslim ol. Yani ruhunu Allah'a ulaştır. Ruhun Allah'a teslim olsun. Sonra zikrini 18 saatin ötesine geçir. Fizik vücudunu Allah'a teslim et. Sonra daimi zikre ulaş. Nefsini Allah'a teslim et. Sonra iradeni de Allah'a teslim et. Ve Allah'ın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşatla vazifelendirdiği birisi olmayı başar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunların hepsi bir kademe kademe seviyeyi ifade eder. Her şey öylesine güzel yaratılmış ki Allah Teala insanı en üstün varlık olarak yaratmış ve insandan başkasına ruhunu vermemiş. Sadece biz insanlar Allah'ın ruhuna sahibiz. Ama Allah Teala ruhunu sizde ölene kadar kalsın diye vermiyor. Bu ruhu diyor, bana şu dünyanın hayatını yaşarken ulaştıracaksınız diyor. Onun için irci'i ila rabbiki diyor. Rabbine geri dön. Ruha sesleniyor. Rabbine ulaş.
Allah Teala diyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön. Nem 82. Öyleyse Allah Teala Allah'a yönelmenizi ve ruhunuzu Allah'a teslim etmenizi emrediyor. Ama onunla kalmamış. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmenizi emrediyor. Nefsinizi de Allah'a teslim etmenizi emrediyor. Yetmez. İradenizi de Allah'a teslim etmenizi emrediyor. Ve sevgili kardeşlerim, bu farzların ötesinde Kur'an'ı dikkate aldığımız zaman bütün sahabenin İslam'ın yedi safhasının yedisini de yaşadıklarını, sahabe dediğimiz kişiler onlar, ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Allah Teala hepsini farz kılmış. Bütün sahabe hepsini gerçekleştirmişler. Öyle bir güzellik yaşamışlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem boyunca o hayattayken dünyadaki en üst seviye insanları oluşturmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bu kesin mi? Evet kesin. Allah Teala Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde diyor ki o sahabe kunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirinden de bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Evvelki sabikunlar. Sabikun, hayırlarda yapılan müsabakalarda önde gelenler. Kendilerini hayra adayanlar. Gerçekten sahabe muhacir olarak ülkelerini terk edip Mekke'den Medine'ye göç edenler de Medine'deki yardımcılardan oluşur. Medine'dekilere Ensar diye hitap ediyor Allah Teala, yardımcılar. Ensar kelimesi Nasara kökünden geliyor. Nasır yardımcı, Ensar yardımcılar. Medine'deki yardımcılar. Sonra bir de onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardan da diyor. Anlıyoruz ki ister ensar olsun, ister muhacirin hepsine tabi olunmuş. Yani hepsi iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına Allah'ın tayin ettiği bir seviyeye ulaşmışlar. Bu onların ne kadar üstün standartlara sahip olduğunu gösteriyor. Ey benim sevgili kardeşlerim, biz de öyle olalım. Herkese sadece kanatlarımızı gerelim. Sadece onların mutluluğu için çalışalım. Onlar bizi yanlış değerlendirse de buna kulak vermeyelim. Sadece onlar için olalım. Onların mutluluğu için olalım. Birisine faydalı olacağız diye, onu mutlu edeceğiz diye, başka birisinin bizim davranışımı kınamasına aldırmamalıyız. Herkes başkaları için
bir kanaat sahibi olduğunda seviyesine göre kanaat sahibi olur. Herkes kendi ufukları kadar öteyi görebilir. Yani bir binanın zemin katında oturan birisiyle en üst katında olan birisinin ufuklarda olan bir gemiyi görmesi farklıdır. Alt katta olan dumanlı görürken, orta katta olan uzaktaki o geminin, henüz çok uzaklardan olan o geminin gövdesinin görebilir. Diğeri o gövdenin üst tarafındaki bacayı, o gövdenin altında denizle birleştiği yeri de görebilir. Denizin içinde bütün gemiyi görür. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde evvela sevmeyi usul haline getirin. Allah'ı sevin. Etrafınızdaki insanları sevin. Hayatınız hep onları mutlu etmek için geçsin. Başkaları bu konuda sizin hakkınızda ne düşünürse düşünsün. Siz sadece başka insanları mutlu etmek için yaşamak mecburiyetindesiniz. Huzurunuz, mutluluğunuz buna dayalı olmalı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a yakın olmak için çalışın. Bu yakınlık başkalarına mutluluk dağıtabilmenizin seviyesine göre tayin eder. Kendiniz için yaşamayın. Her şeyiniz, size Allah-u Teala'nın verdiği her şey başkalarına hizmet için verilmiştir. Gözleriniz, kulaklarınız, bütün vücudunuz başkalarına hizmet için verilmiştir. Onları mutlu etmek için bütün benliğinizle, her şeyinizle Allah yolunda gayret edin. Etrafınızdaki herkesi mutlu etmeye çalışın. Varsın insanlar sizi anlamasınlar. Ama Allah bilir, Allah anlar. Sizin sadece Allah için olduğunuzu, herkesin mutluluğu için, her açıdan Allah'ın emirlerini yerine getirdiğinizi en iyi Allah bilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hiçbir şeyden korkmayın. Allah'ı çok sevin ki Allah da sizi çok sevsin ve sizi mutlu kılsın. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle. Huzurlarınızdan inşallah ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Yaşamak bir hünerdir. İnsanlar bana düşman oldu. Ailemin fertleri hepsi hasta. Dünya geçiminde sıkıntı çekiyorum. Etrafımdaki komşular beni hiç sevmiyorlar. Her an etrafımda sıkıntı yaratan insanlar mevcut. Ben mutsuz olmayayım da kim mutsuz olsun? Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Yanılıyorsunuz. Allah var. Ve biz varız. Unutmayın, ona ne kadar güvenirseniz o sizi o kadar iyi şartların içine alır. Ona güvenmek asıldır. Ya güvenirsiniz ya da güvenmezsiniz. Eğer güvenmezseniz hayatı boyunca hep hayatından şikayet eden, devamlı huzursuzlukların içinde yaşayan bir insan olursunuz. Siz tasavvufu yaşayamazsınız. Allah'a güveneceksiniz. Hangi sıkıntı gelirse gelsin, onu göğüslemeye her zaman hazır olacaksınız. Hanginiz onların çektiği sıkıntıyı çekebilir? 3 sene boyunca lüzumlu, yeterli gıdayı hiçbir zaman alamamak, aç kalmak. Neden o devre asr-ı saadet diyoruz? Bu insanlar aç kalmışlar ama mutluydular. Siz aç değilsiniz ama şikayet ediyorsunuz, mutsuzsunuz. Eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor Allah-u Teala. Eğer bana güveniyorsanız diyor, ben sizi mutlu ederim. Allah sizinle beraberdir, hiç bırakmaz sizi, siz onu bırakmadıkça. Allah'a ulaşmayı dileyerek dirileceksiniz. Allah sizi şu dünyanın dertleriyle üzülmeniz için yaratmadı. Siz Allah'a yöneldiğiniz zaman o dertlerin size en ufak bir tesiri kalmaz. Beklemediğiniz yerlerden Allah-u Teala kapılar açar. Hanginiz mancınıkla ateşe atılıyorsunuz? Hazreti İbrahim atıldı. Ama öyle bir güveni vardı ki Allah-u Teala'ya, Allah ateşi su yaptı. O ateşe doğru giderken de hiç korkmadı. Emindi Allah-u Teala'nın mutlaka bir şey yapacağından. Mutluluk sizindir. Ama ona layık olacaksınız. Sınanacaksınız. İmtihanlardan geçeceksiniz. Her imtihan sizi biraz daha bileyecek Allah yolunda. Biraz daha ona dayalı olacaksınız. Biraz daha Allah'a güveneceksiniz. Biraz daha güçlü olacaksınız. Onlar güvendiler. Resullerine güvendiler. Allah'a güvendiler. Ne oldu? Mekke'yi yeniden onlar fethetti. Zannettiğiniz gibi zor değil. Size Allah'ın 700 katlı bir saray inşa etmesi için bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Allah'ın hedefinin sadece sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayacaksınız. Her imtihana girdiğiniz zaman, o Allah, ben ona güvenirim. Mutlaka beni bir sahile çıkaracaktır diye güven duyabilirseniz, o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki, bu güzelliği bir yaşayabilseniz, bir yaşayabilseniz,

Bismillahirrahmanirrahim. Eğer Allah'a ve iki ordunun karşılaştığı gün, Furkan günü, hak ve batılın ayrıldığı gün kulumuza indirdiğimiz şeye inandıysanız, ganimet olarak bir şey aldığınız zaman artık onun beşte birinin muhakkak ki Allah'ın ve Resul'ün ve yakınlarının ve yetimlerin ve miskinlerin ve yolculukta olanların olduğunu biliniz. Ve Allah her şeye kadirdir, gücü yetendir. Siz vadinin yakın kenarında Medine tarafında idiniz ve onlar da vadinin uzak tarafında Mekke tarafında idiler ve kervan sizden daha aşağıdaydı. Ve şayet sözleşseydiniz zaman konusunda mutlaka anlaşmazlığa düşerdiniz. Ve fakat yapılması gerekli olan bir işin emrin yapılması, Allah'ın vukua getirmesi, helak olanın bir beyineden helak olması için yaşayanın bir beyine üzerine yaşaması içindir. Ve muhakkak ki Allah mutlaka en iyi işitendir, en iyi bilendir. Allah sana uykuda onları az olarak gösteriyordu. Ve şayet sana onları çok gösterseydi mutlaka tedirgin olurdunuz ve elbette emir hakkında nizaya, anlaşmazlığa düşerdiniz. Ve fakat Allah sizi salim kıldı, selamete çıkardı. Muhakkak ki Allah göğüslerde olanı bilendir. Ve yapılması gerekli olan emrin yapılmasını Allah'ın vukua getirmesi için karşılaştığınız zaman sizin gözlerinizde onları size az gösteriyordu. Ve onların gözlerinde de sizi azaltıyordu. Ve işler, emirler Allah'a döndürülür. Ey amenu olanlar! Bir toplulukla karşılaştığınız zaman artık sebat edin ve Allah'ı çok zikredin ki böylece felaha eresiniz. Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Niza etmeyin, anlaşmazlığa düşmeyin. Yoksa zayıf düşersiniz ve kuvvetiniz elinizden gider. Sabredin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ve siz diyarlarından, yurtlarından kibirle, gururla, çalımla ve insanlara gösteriş yaparak çıkan kimseler ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Ve Allah yaptığımız şeyleri ilmiyle, hakimiyetiyle, hükmüyle kuşatandır. Ve şeytan onlara amellerini süslemişti ve şöyle dedi: bugün insanlardan size galip olacak yoktur. Ve muhakkak ki ben size müttefikim, yardımcıyım. Fakat iki toplum birbirini görünce iki topuğu üzerinde arkasına dönüp kaçtı. Ve ben sizden uzağım. Gerçekten ben sizin görmediğiniz şeyleri görüyorum. Muhakkak ki ben Allah'tan korkarım dedi. Ve Allah ikabı, azabı şiddetli olandır. Münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler şöyle diyorlardı: bunları kendilerinin dini aldattı. Ve kim Allah'a tevekkül ederse o takdirde Allah muhakkak ki azizdir, en üstün ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve kafir olanları vefat ettirilirken melekleri onların yüzlerine ve arkalarına vururken ve yakıcı azabı tadın derken görseydin. İşte bu, ellerinizle takdim ettikleriniz kendi yaptıklarınız sebebiyledir. Ve muhakkak ki Allah kullara zulmedici değildir. Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin adet haline getirdiği gibi Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Böylece Allah günahlarından dolayı onları aldı. Muhakkak ki Allah kuvvetlidir ve azabı şiddetlidir. Bu, Allah'ın bir kavme nimet olarak verdiğini, onunla nimetlendirdiği şeyi, onlar kendilerinde olan şeyi değiştirinceye kadar, değiştirmedikçe değiştirici olmadığından dolayıdır. Ve muhakkak ki Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Onların Bedir'de savaşan Kureyşlilerin hali, Firavun'un, Firavun ordusunun ve onlardan önceki kimselerin hali gibidir. Rablerinin ayetlerini yalanladılar. Böylece günahları dolayısıyla onları helak ettik. Firavun topluluğunu, ordusunu boğduk. Ve onların hepsi zalimler, zulmeden kimseler oldular. Allah katında yürüyen hayvanların en şerlisi, muhakkak inkar eden kimselerdir, kafirlerdir. Artık onlar inanmazlar
mümin olmazlar. Onlardan ahd aldığın kimseler sonra ahdlerini her defasında bozarlar ve onlar takva sahibi değildirler, olmazlar. Fakat onları harpte yakaladığın zaman onları öyle yıldır korkut ki onların arkasındakiler böylece tezekkür etsinler. Ve fakat bir kavmin ahde ihanetinden kesinlikle korkarsan artık eşitlik üzerine ahdlerini iptal et. Muhakkak ki Allah hainleri, ihanet edenleri sevmez. İnkar edenler sakın kurtulduklarını sanmasınlar. Muhakkak ki onlar Allah'ı aciz bırakamazlar. Onlara karşı kuvvetiniz, gücünüz ne kadar yeterse ve bağlanan, savaş için beslenen atlardan hazırlayın. Onunla Allah'ın düşmanlarını ve sizin düşmanlarınızı ve onlardan başka diğerlerini korkutun. Siz onları bilmezsiniz. Allah onları bilir. Allah'ın yolunda her ne infak ederseniz size vefa edilir, ödenir. Ve siz zulmedilmezsiniz. Haksızlığa uğratılmazsınız. Ve eğer teslime, barışa meylederlerse, yanaşırlarsa, o zaman sen de ona meylet, onların teklifini kabul et ve Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir. Ve eğer sana hile yapmak isterlerse, o takdirde muhakkak ki Allah sana kafidir. Yardımı ile seni ve müminleri destekleyen O'dur. Ve onların kalplerinin arasını sevgiyle birleştirdi. Eğer yeryüzündeki şeylerin hepsini infak etseydin, verseydin, onların kalplerinin arasını birleştiremezdin. Ve lakin Allah onların arasını birleştirdi. Muhakkak ki O azizdir, hakimdir. Ey Peygamber! Allah sana ve müminlerden sana tabi olanlara kafidir. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et, isteklerini arttır. Eğer sizden sabırlı olan 20 kişi olursa, 200 kişiye galip gelir. Ve şayet sizden 100 kişi olursa, onların fıkıh idrak edemeyen bir kavim olmalarından dolayı, kafir kimselerden 1000 kişiye galip gelir. Şimdi Allah, içinizde zayıflık olduğunu bildi ve sizden hafifletti. Bundan sonra eğer sabreden 100 kişi olursa, 200 kişiye galip gelir. Ve şayet sizden 1000 kişi olursa, Allah'ın izniyle 2000 kişiye galip gelir. Ve Allah sabredenlerle beraberdir. Bir nebi peygamber için yeryüzünde kesin zafer kazanıncaya kadar onun esirlerinin olması olmaz, uygun değildir. Siz dünya malını istiyorsunuz ve Allah ahireti istiyor. Ve Allah azizdir, hakimdir. Daha önce geçmişte Allah tarafından eğer yazılmış olmasaydı levh-i mahfuzda sizin almış olduğunuz şeyler fidye konusunda mutlaka size büyük bir azap dokunurdu. Artık ganimet olarak aldığınız şeylerden helal ve temiz olarak yiyiniz ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ey Nebi Peygamber! Esirlerden elinizin altında bulunanlara de ki, eğer Allah kalbinizde hayır olduğunu bilirse, size sizden alınanlardan daha hayırlısı verilir ve size mağfiret eder. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ve şayet onlar sana ihanet etmek isterlerse, bu şekilde daha önce de Allah'a ihanet etmişlerdi. O zaman onlardan onlara karşı sana imkanlar verdi. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki ameni olan ve hicret eden, göç eden kimseler ve mallarıyla ve nefsleriyle, canlarıyla Allah yolunda cihad edenler, savaşanlar, onları barındıran, himaye eden ve yardım edenler, işte onlar birbirlerinin dostlarıdır. Onlar hicret edinceye kadar onların velayeti için sizin üzerinizde bir şey sorumluluk yoktur. Ve eğer onlar din konusunda sizden yardım isterlerse, sizin ve onların arasında bir misak durumu olması hariç, o zaman yardım etmek üzerinizedir, üzerinize farzdır. Ve Allah yapmakta olduğunuz şeyleri görendir. Kafir olan kimseler birbirinin dostlarıdır.
Onu yapmazsanız, birbirinizle dost olmazsanız, yeryüzünde fitne ve büyük fesat olur. Ve amenü olanlar ve hicret, göç eden kimseler ve Allah'ın yolunda cihat, savaş eden kimseler ve barındıran, himaye eden ve yardım eden kimseler, işte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için mağfiret ve kerim rızık vardır. Ve bundan sonra amenü olup hicret eden, göç eden kimseler ve sizinle beraber cihad eden kimseler, işte onlar sizdendir. Allah'ın kitabında rahim sahipleri, akrabalar birbirlerine daha yakındır. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Tevbe Suresi Medine'de nazil olmuştur, 129 ayettir. Müşriklerden ahd aldığınız kimselere Allah'tan ve O'nun Resulünden bir beraattir, bir ihtardır. Artık yeryüzünde 4 ay dolaşın ve muhakkak ki siz Allah'ı aciz bırakamayacağınızı ve Allah'ın kafirleri alçaltıcı olduğunu biliniz. Ve büyük hac, Haccül Ekber günü Allah'tan ve O'nun Resulünden insanlara bir bildiridir, ilandır. Muhakkak ki Allah ve O'nun Resulü müşriklerden beridir, uzaktır. Bundan sonra eğer tövbe ederseniz, artık o tövbe etmeniz sizin için daha hayırlıdır ve eğer yüz çevirirseniz, siz Allah'ı aciz bırakamayacağınızı biliniz. Ve kafir kimseleri elin bir azapla uyar, ikaz et. Müşriklerden ahd aldığınız kimselerden, sonradan sizden bir şey eksiltmeyenler ve size karşı birisiyle hiç kimseyle yardımlaşmayanlar müstesna. O takdirde onlara, onların müddetine kadar ahitlerini tamamlayın. Muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Böylece haram aylar çıktığı zaman artık müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün ve onları yakalayın ve onları muhasara edin, kuşatın. Gözetleme yerlerinin hepsine oturun, onları göz altında tutun. Bundan sonra eğer tövbe ederlerse ve namaz kılar ve zekat verirlerse, o takdirde onların yolunu serbest bırakın. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Ve eğer müşriklerden birisi senden yardım isterse, o takdirde Allah'ın kelamını işitinceye kadar onu himaye et. Sonra onu emin olduğu yere ulaştır. İşte bu, onların bilmeyen bir kavim olmalarından dolayıdır. Allah'ın ve O'nun Resulü'nün yanında müşriklerin nasıl bir ahdi olur? Mescid-i Haram yanında ahd aldığınız kimseler müstesna. Artık sizin için ikame ettikleri şeyde ahdlerini tutarlarsa, siz de onlar için ikame edin, ahdinizi yerine getirin. Muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Nasıl ahdleri olabilir ki? Eğer size karşı kuvvetlenirlerse, birbirlerine arka çıkarlarsa, sizin hakkınızda bir yakınlık, akrabalık ve bir zimmet, ahdlerinizden dolayı sahip olduğunuz hakları gözetmezler ve onların kalpleri direndiği halde sizi ağızlarıyla, sözleriyle razı ederler ve onların çoğu fasıklardır. Allah'ın ayetlerini az bir bedele sattılar. Böylece onun Allah'ın yolundan insanları men ettiler, sırat-ı müstakime insanların ulaşmasına mani oldular. Muhakkak ki onların yapmış oldukları kötü, fena bir şey. Muhakkak ki onlar kötü bir şey yapmış oldular. Müminler hakkında bir yakınlık ve bir zimmet, ahden doğan bir hak gözetmezler. Müminlerin alacaklarını ödemezler. İşte onlar hakka tecavüz edenler, haddi aşanlardır. Bundan sonra eğer onlar Resul'ün önünde Allah'a ulaşmayı dileyerek tövbe ederlerse ve namazı ikame ederlerse, kılarlarsa ve zekatı verirlerse, artık onlar sizin dinde kardeşlerinizdir. Ve bilen bir kavim, topluluk için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. Ve ahdlerinden sonra şayet yeminlerini bozarlarsa
ve dininiz hakkında dil uzatırlarsa, o takdirde küfrün önderleriyle savaşın. Muhakkak ki onların yeminleri yoktur. Umulur ki böylece onlar vazgeçerler. Yeminlerini bozan bir kavimle savaşmayacak mısınız? Ve onlar Resulü yurdundan çıkarmaya kalkıştılar, karar verdiler ve sizinle savaşa ilk defa başlayanlar onlardır. Onlardan korkuyor musunuz? Halbuki Allah, şayet müminlerseniz, ondan korkmanız için daha çok hak sahibidir. Onlarla savaşın. Allah sizin ellerinizle onları azaplandırır ve onları alçaltır. Ve onlara karşı size yardım eder, zafere ulaştırır. Ve müminler kavminin göğüslerine şifa verir, iyileştirir, ferahlatır. Ve onların kalplerindeki öfkeyi giderir. Ve Allah dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Ve Allah alimdir, bilendir, hakimdir, hikmet sahibi, hüküm sahibidir. Yoksa siz Allah'ın sizden savaşanları ve Allah'tan ve onun Resulünden ve müminlerden başkasını dost edinmeyenleri bilmesine rağmen belirtmedikçe bırakılacağınızı mı sandınız? Ve Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Müşriklerin Allah'ın mescitlerini imar etmeleri olmaz. Kendilerinin, nefslerinin küfürlerine, inkarlarına, kafirliklerine şahitlerken, işte onların amelleri heba olmuştur ve onlar ateşte ebedi kalacak olanlardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma gününe iman eden ve namazı ikame eden ve zekat veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların böylece hidayete erenlerden olması umulur. Siz hac edenlere su verilmesini, Mescid-i Haram'ın imar edilmesini, Allah'a ve yevmil ahire iman eden ve Allah yolunda cihad eden kimse gibi onunla bir mi tuttunuz? Onlar Allah katında müsavi, eşit değildir ve Allah zalim kavmi hidayete erdirmez. Amenu olan ve hicret, göç eden kimselerin, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad eden kimselerin, Allah'ın katında en büyük dereceleri vardır. Ve işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Rableri, kendinden ondan bir rahmetle ve bir rıdvan, razı oluşla cennetlerle onları müjdeler. Onlar için orada devamlı, daimi nimetler vardır. Onlar orada ebedi, sonsuz kalıcıdırlar. Muhakkak o Allah ki, onun katında ecrul azim, büyük bir ecir, bedel vardır. Ey amenu olanlar! İmana karşı imanın üstüne, imandan üstün tutarak şayet küfrü severlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi dostlar edinmeyin. Ve sizden kim onlara dönerse, işte onlar zalimlerdir. De ki, şayet babalarınız ve oğullarınız ve kardeşleriniz ve zevceleriniz ve aşiretiniz ve kazandığınız mallarınız kesada uğramasından, satışının durmasından korktuğunuz ticaret ve razı olduğunuz hoşunuza giden evler, Allah'tan ve onun Resulünden ve onun Allah'ın yolunda cihat etmekten size daha sevgili ise artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Ve Allah fasıklar kavmini, topluluğunu hidayete erdirmez. Andolsun ki Allah size birçok savaş yerinde ve Huneyn günü yardım etti. Çokluğunuz hoşunuza gitmesine rağmen artık size bir fayda vermedi. Yeryüzünün genişliğine rağmen size dar geldi. Sonra arkanıza geri döndünüz. Sonra Allah Resulünün ve müminlerin üzerine sakinetini indirdi. Ve sizin onu göremediğiniz bir ordu indirdi ve kafirleri azaplandırdı. Ve işte bu kafirlerin cezasıdır. Daha sonra da bunun ardından Allah dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nurunu yollayandır. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Müşrikler sadece bir necistir, pisliktir.
artık bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Ve eğer yoksulluktan korkarsanız, o takdirde Allah eğer dilerse sizi yakında kendi fazlından zenginleştirecektir. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir. Kitap verilenlerden Allah'a ve yevmil ahire, Allah'a ulaşma gününe inanmayan kimselerle ve Allah'ın ve onun Resulünün haram ettiğini haram etmeyenlerle ve hak dini din edinmeyenlerle, onlar küçük düşüp cizyeyi elleriyle verinceye kadar savaşın. Ve Yahudiler, Üzeyir Allah'ın oğludur dediler. Ve Nasraniler, Mesih Allah'ın oğludur dediler. Onların ağızlarıyla söylediği bu sözler, daha önce inkar eden kimselerin sözlerine benziyor. Allah onları öldürsün, kahretsin. Nasıl da döndürülüyorlar. Onlar, ahbarları, din adamlarını ve ruhbanları, rahipleri ve Meryem oğlu Mesih'i Allah'tan başka Rabler edindiler. Tek bir ilaha kul olmalarından başka bir şeyle emrolunmadılar. Ondan başka ilah yoktur. Onların şirk koştukları şeylerden o Allah münezzehtir. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah kafirler kerih görseler bile nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemez. Resulünü hidayetle ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine ishar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan dini ile gönderen O'dur. Ve müşrikler kerih görseler bile. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Muhakkak ki ahbarlardan, Yahudi alimlerden ve ruhbanlardan, rahiplerden çoğu mutlaka insanların mallarını batılla, boş yere haksız olarak yerler ve Allah'ın yolundan engellerler, mani olurlar. Ve altın ve gümüşü biriktiren ve onu Allah yolunda infak etmeyen kimseler, artık onlara elim azabı haber ver. Cehennem ateşinde üzerlerinde demir kızdırıldığı gün, böylece onunla onların alınları, yanları, sırtları dağlanır. Bu kendiniz, nefsiniz için biriktirdiğiniz şeylerdir. Böylece biriktirmiş olduğunuz şeyleri tadın. Muhakkak ki Allah'ın kitabında ifade edildiği üzere ayların adedi, Allah'ın indinde semaların, göklerin ve yerin yaratıldığı gün zaman 12'dir. 12 olarak dizayn edilmiştir. Onlardan 4'ü haram aylardır. Bu din kayyum olan dindir. Artık onların içinde o aylarda nefslerinize zulmetmeyin. Onların hepinizle savaştığı gibi müşriklerin hepsiyle savaşın. Ve biliniz ki muhakkak Allah takva sahipleriyle beraberdir. Haram ayları terk etmek, ertelemek ancak küfürde artıştır. Kafirler onunla saptırılır. Allah'ın haram ettiği şeyin, haram ayların adedinin, müddetinin uyması için onu, tehir edilen, ertelenen ayı bir yıl helal sayarlar ve onu, tehir edilen, ertelenen ayı bir yıl haram sayarlar. Böylece Allah'ın haram ettiği şeyi helal sayarlar. Onların kötü amelleri onlara süslendi, güzel gösterildi. Ve Allah, kafir kavmi hidayete erdirmez. Ey amenu olanlar! Ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya inananlar! Size ne oldu? Size, Allah'ın yolunda cihada çıkın. Nefsinizle cihad ederek ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Düşmanlarınızla, kafirlerle cihad edin denildiği zaman, siz bulunduğunuz yere meyledip kaldınız, ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmadı. İslam ordusu içinde savaşa katılmadınız. Ahiretten ruhunuzu Allah'a ulaştırmaktan vazgeçip dünya hayatına mı razı oldunuz? Dünya hayatının metaı, malı, faydası ahiretten ruhu Allah'a ulaştırmaktan

çıkmaya mecbur ettikleri zaman iki kişinin ikincisiydi. İkisi mağaradayken arkadaşına şöyle demişti: "Mahzun olma, muhakkak ki Allah bizimle beraber." O zaman Allah onun üzerine sekinetini indirdi ve onu göremediğiniz bir orduyla destekledi. Kâfirlerin sözünü sufli kıldı ve Allah'ın sözü, "O çok yücedir ve Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hafif ve ağır süvari ve piyade olarak sefere çıkın ve mallarınızla ve canlarınızla, nefslerinizle Allah yolunda cihad edin, savaşın. İşte bu, eğer bilmiş olsanız sizin için daha hayırlıdır. Eğer yakın olan bir dünya malı ganimet ve rahat bir sefer olsaydı, elbette sana tabi olurlardı ve lakin meşakkatli sefer onlara uzak geldi. Şayet gücümüz yetseydi, elbette sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Kendilerini, nefslerini helak ediyorlar. Ve Allah onların gerçekten yalancılar olduğunu bilir. Allah seni affetti. Sadık olanlar sana belli oluncaya ve yalancıları bilinceye, öğreninceye kadar niçin beklemeyip onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe, ölmeden evvel Allah'a ulaşma gününe iman eden kimseler, malları ve canlarıyla cihad etmek konusunda senden izin istemezler. Ve Allah takva sahiplerini bilir. Senden sadece Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlar ve kalpleri şüpheye düşmüş olanlar izin isterler. Artık onlar kendi şüpheleri içinde tereddüt ederler, bocalarlar. Ve eğer çıkmak isteselerdi, onun savaş için elbette bir hazırlık yaparlardı. Ve fakat Allah onların durumunu kerih gördü. Böylece onları alıkoydu ve onlara, "Geri kalanlarla, oturanlarla beraber oturun," dendi. Eğer sizin aranızda savaşa çıksalardı, size kötülüğü arttırmalarından başka bir şey yapmazlardı. Sizin içinizde fitne çıkmasını isterler ve mutlaka sizin aranızda gayret gösterirler. Sizin aranızda onları dinleyecek olanlar var ve Allah zalimleri bilendir. Andolsun ki daha önce de fitne çıkarmak istediler ve hak gelinceye kadar sana bir takım işler çevirdiler. Ve onlar kârihun, kerih görenler olmalarına rağmen, istememelerine rağmen Allah'ın emri zahir oldu, açığa çıktı, belli oldu. Ve onlardan biri, "Bana izin ver ve beni fitneye düşürme," der. Onlar fitneye düşmüş değiller mi? Ve muhakkak ki cehennem kâfirleri mutlaka ihate edicidir, kuşatıcıdır. Eğer sana bir hasene isabet ederse bu onları üzer. Ve eğer sana bir musibet isabet ederse, "Biz daha önce tedbirimizi almıştık," derler ve sevinerek dönüp giderler. De ki, "Allah'ın bize yazdığı şeyden başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır." Ve artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. De ki, "Bizim için iki güzelliğin birinden başkasını mı bekliyorsunuz? Ve biz de Allah'ın onun katından veya bizim elimizle size bir azap isabet ettirmesini bekliyoruz. Artık siz de bekleyin. Muhakkak ki biz de sizinle beraber bekleyenleriz." De ki, "Kerih görerek veya gönül rızası ile de infak etseniz sizden asla kabul edilmez. Çünkü siz fasık bir kavim oldunuz. Ve onların infaklerinin onlardan kabul edilmesine mani olan şey, ancak Allah'ı ve onun Resullerini inkar etmeleri ve namaza üşenerek gelmeleri ve onların ancak kerih görerek infak etmeleridir. Artık onların malları ve evlatları da senin hoşuna gitmesin. Allah dünya hayatında onları onunla, onlarla azaplandırmayı ve onların nefslerinin, canlarının kafir olarak çıkmasını ister. Onlar sizden olmadıkları halde mutlaka sizden olduklarına Allah'a yemin ederler. Onlar korkak bir kavimdir, topluluktur. Eğer onlar sığınacak bir yer veya mağaralar veya girilecek bir yer bulsalardı, mutlaka oraya yönelip süratle koşarlardı, kaçarlardı.

ve onlardan sadakalar konusunda seni ayıplayan kimseler vardır. Öyle ki eğer ondan, sadakadan, ganimetten onlara verilirse razı olurlar ve ondan verilmezse o zaman kızarlar. Ve eğer onlar, gerçekten Allah'ın ve onun Resulünün onlara verdiği şeye, ganimet payına razı olsalardı, Allah bize kafidir, Allah ve onun Resulü bize yakında fazlından verecek. Muhakkak ki biz Allah'a rağbet edenleriz derlerdi. Muhakkak ki sadaka Allah'tan bir farz olarak fakirler ve miskinler, yoksullar ve memurlar, zekat toplayıcılar içindir. Ve kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlara ve kölelere harcamaya ve borçlulara ve Allah yolunda olanlara ve yolculara aittir. Ve Allah en iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Onlardan Nebi'ye eziyet eden kimseler, o bir kulak gibidir. Her söyleneni dinler, inanır diyorlar. De ki, o sizin için hayrın kulağıdır. Sözünüzü işitir, kabul eder. Bilmemesinden değil, sizi tekzip etmemesinden dolayı hayrın kulağıdır. Ve Allah'a inanır ve müminlere inanır. Ve sizden ameni olanlar için bir rahmettir. Allah'ın Resulüne eza edenlere, ona yakışıksız söz söyleyenlere, ayıplayanlara, onlara elim bir azap vardır. Sizi razı etmek için Allah'a yemin ederler. Ve eğer müminlerse mümin olsalardı, Allah ve Resulü razı edilmeleri için daha çok hak sahibidir. Allah ve onun Resulüne karşı kim haddi aşarsa, artık onun için mutlaka orada ebediyen kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmiyorlar mı? İşte bu büyük rüsvalıktır, rezilliktir. Münafıklar, onların kalplerinde olan şeyi onlara haber veren bir surenin onlara indirilmesinden çekiniyorlar. De ki, alay edin, muhakkak ki Allah, çekindiğiniz, gizlediğiniz şeyi açığa çıkarandır. Ve eğer onlara sorarsan mutlaka, biz sadece lafa dalmıştık ve eğleniyorduk diyecekler. De ki, siz Allah ile onun ayetleri ve onun Resulü ile mi alay ediyordunuz? Özür beyan etmeyin. Siz imanınızdan sonra inkar etmiştiniz. Eğer sizden bir grubu affetsek de suçlu olmalarından dolayı bir diğer gruba da azap edeceğiz. Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Münkeri, kötülüğü emrederler ve maruftan, iyilikten nehyederler, yasaklarlar. Ve ellerini sıkarlar, cimrilik ederler. Onlar Allah'ı unuttular. Böylece O da onları unuttu. Muhakkak ki münafıklar fasıklardır. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara ve kafirlere orada ebedi kalacakları cehennem ateşini vaat etti. O cehennem onlara yeter. Ve Allah onlara lanet etti. Ve onlar için ikame edilmiş olan, devamlı kılınan bir azap vardır. Sizden önceki kimseler gibisiniz. Kuvvet olarak, mal ve evlat olarak daha çoktular, sizden daha kuvvetliydiler, oldular. Böylece nasipleri kadar faydalandılar, metalandılar. Sizden önceki kimselerin kendi nasipleri kadar faydalandığı gibi, siz de nasibiniz kadar faydalandınız. Ve dünya metaına dalanlar gibi siz de daldınız. İşte onlar, onların amelleri heba oldu, boşa gitti. İşte onlar, hüsrana uğrayanlardır. Onlardan öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve İbrahim kavminin, Medyen halkının ve altüst olan şehirlerin haberi gelmedi mi? Onlara kendi resulleri, beyineler, açık deliller getirdi. Öyleyse Allah onlara zulmetmedi ve lakin onlar kendilerine zulmettiler. Ve mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. Maruf ile emreder ve münkerden nehyederler, yasaklarlar ve namazı ikame ederler, zekatı verirler. Allah ve onun Resulüne itaat ederler. İşte onlar, Allah onlara rahmet edecek. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Allah
mümin erkeklere ve mümin kadınlara orada ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler vaat etti. Adın cennetlerinde güzel meskenler vardır. Ve bunların en büyüğü Allah'tan bir rızadır. Allah'ın razı olmasıdır. İşte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. Ey Nebi Peygamber! Münafıklarla ve kafirlerle cihad et, savaş. Ve onlara sert, katı davran. Ve onların barınacağı yer cehennemdir ve gidilen yer, dönüş yeri ne kötü. Andolsun ki küfür kelimesini söyledikleri halde Allah'a söylemediklerine yemin ederler. Ve İslamlıklarından sonra inkar ettiler. Nail olamayacakları, yapamayacakları ve intikam almak istedikleri şey sadece Allah'ın ve Resulünün onları fazlından zenginleştirmiş olması. Artık tövbe ederlerse onlar için hayırlı olur. Ve şayet imandan geri dönerlerse Allah onları elim azapla dünyada ve ahirette azaplandırır. Ve onların yeryüzünde dostu ve yardımcısı yoktur. Onlardan bazı kimseler, eğer Allah kendi fazlından bize verirse elbette mutlaka sadaka veririz ve mutlaka salihlerden oluruz diye Allah'a ahd verdiler. Bundan sonra Allah onlara kendi fazlından verince onunla verdiği şeye cimri oldular. Ve onlar yüz çeviren kimseler olarak ahdlerinden döndüler. Böylece ona Allahu Teala'ya vaat ettikleri şeyi Allah'a karşı yerine getirmediklerinden ve yalan söylemiş olduklarından dolayı onların bu yaptıklarının sonucunda Allah onların kalplerine onunla karşılaşacakları güne kadar nifak duygusu verdi. Allah'ın onların sırlarını ve fısıldaşmalarını bildiğini bilmiyorlar mı? Ve muhakkak ki Allah gaybde olanları, gayb bilgilerini çok iyi bilir. Onlar, o kimseler, müminlerden zengin olanları, zekattan fazla olarak gönüllü teberruda bulunan kişileri ve cehlerinden, emek ve çabalarından başka bir şey bulamayanları sadaka konusunda ayıplıyorlar. Böylece onlarla alay ediyorlar. Allah da onlarla alay etti ve onlar için elim azap vardır. Onlar için mağfiret dile veya onlar için mağfiret dileme. Eğer 70 kere mağfiret dilesen de Allah onları asla mağfiret etmez. İşte bu Allah'ı ve onun Resulünü inkar etmeleri sebebiyledir. Ve Allah fasık kavmi hidayete erdirmez. Geri kalanlar münafıklar, Allah'ın Resulüne muhalefet ederek hilafında olarak kalıp oturmalarıyla ferahladılar. Allah yolunda malları ve nefsleri canlarıyla cihad etmeyi kerih gördüler. Ve sıcakta savaşa çıkmayın dediler. De ki, cehennem ateşi daha şiddetli sıcaktır. Keşke idrak etmiş olsalardı. Artık kesbettikleri, kazandıkları şeyler dolayısıyla ceza, bedel, karşılık olarak az gülsünler ve çok ağlasınlar. Bundan sonra Allah seni onlardan, geri kalan münafıklardan bir grubun yanına döndürdüğü zaman senden cihada çıkmak için izin isterlerse o zaman onlara de ki, benimle beraber ebediyen asla çıkamazsınız ve benimle beraber asla düşmanla savaşamazsınız. Çünkü siz ilk defa önceki seferde oturmaya, geri kalmaya razı oldunuz. Artık geri kalanlarla beraber oturun. Onlardan ölen bir kimsenin üzerine namazı ebediyen hiçbir zaman kılma ve onun kabri başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve onun Resulünü inkar ettiler ve onlar fasık olarak öldüler. Ve onların malları ve evlatları senin hoşuna gitmesin, seni imrendirmesin. Allah dünya hayatında onlarla, onların malları ve evlatlarıyla onlara azap etmek ister ve onların nefslerinin, canlarının kafir olarak çıkmasını ister. Ve Allah'a amenü olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek ve onun Resulü ile beraber cihad etmek için bir sure indirildiği zaman onlardan servet sahipleri senden izin istediler. Ve şöyle dediler, bizi bırak, kalanlarla, oturanlarla beraber olalım.
Geri kalanlarla beraber olmaya razı oldular. Ve onların kalplerinin üzeri tap edildi, mühürlendi. Artık onlar fıkıh edemezler. Fakat Resul ve Amenu olanlar, malları ve nefsleri canlarıyla onunla beraber cihad ettiler. Ve işte onlar, bütün hayırlar onlarındır. Ve işte onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Allah onlar için altından nehirler akan cennetler hazırladı. Orada ebediyen kalıcıdırlar. İşte bu fevzül azimdir. En büyük kurtuluş, mükafat. Ve bedevi Araplardan onlara izin verilmesi için özür beyan edenler ve Allah'a ve onun Resulüne yalan söyleyerek oturup geri kalan kimseler geldiler. Onlardan kafir olanlara elim acı azap isabet edecek. Allah ve onun Resulü için nasihat, öğüt verdikleri, sadık kaldıkları takdirde zayıf ve güçsüz olanların ve hasta olanların ve infak edecek, verecek bir şey bulamayanların da üzerinde bir günah yoktur. Muhsinlerin üzerine aleyhlerinde bir yol yoktur. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Onları taşıman, bindirip sevk etmen için sana geldikleri zaman senin sizi üzerinde taşıyacak, bindirecek bir şey bulamadım dediğin, infak edecek bir şeyi bulamadıkları için hüzünlenerek, gözlerinden kanlı yaşlar akarak dönen kimselere de bir günah yoktur. Fakat zengin oldukları halde senden izin isteyip geride kalanlarla beraber olmaya razı olan kimselere yol, günaha vesile vardır. Ve Allah onların kalplerinin üzerini tab etti, mühürledi. Artık onlar bilemezler.

Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir, ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre, dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk latifesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre, insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatı ile dünya hayatı mukayese edildiğinde, dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız, cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız, cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Bunun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı, anahtarı, cennetin de giriş kapısı, anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Diğer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğini mutlu olmasını istiyor, ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduruğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle, çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak, nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise, o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah Teala onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha ayetlerin sırları konusunda bir konuşmamız var. Sizlerle el ele, gönül gönüle, can cana bir beraberlik. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Bir ömür boyu Allah-u Teala bize inşallah bu sevgiyi hep yaşatacak. Bizim de hayatımızın en az 30 senesi boşuna geçti. Allah'ı hiç dikkate almadan bir solcu olarak yaşadık. O zamanların modasıydı. Sosyal adaletin mevcut olmadığı bir dizayn söz konusuydu diye düşünüyorduk. Gelir dağılımı fakirleri de kaplamalı diye düşünüyorduk. Ve de solculuğu bir marifet zannediyorduk. İşte öyle geçti yıllar. Aklımız başımıza çok sonra geldi. Vakıflar Bankası müfettişiyken İstanbul'da bir yaşlı zat geldi. Hiç tanımadığım birisi ve bana dedi ki ben seni dayıla, yeğenliğe kabul ettim. Sen de beni dayıla kabul ediyor musun? Elbette dedik. Yaşlı, çok sevimli ve ihtiyar. Elbette dedik. Elbette kabul ediyoruz. Ve böyle başladı manevi hayatımız. O demişti ki, neden sen beni değil de ben seni buldum? Onu gelecekte anlayacaksın. Şimdi çok iyi anlıyorum. Allah Teala bizi o zaman seçmiş ve bir öncü göndermiş bize. O sol hayatımızın sağa dönüşmesi için. Bugün artık komünizmin, sosyalizmin insanlara bir fayda sağlamadığı çok açık bir şekilde gerçekleşmiştir. Sevgili kardeşlerim, bunları niye anlatıyoruz? Ayetlerin sırları bizi o günden sonra çekici bir dizayn içerisinde kendisine benzetti. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok seviyoruz. Ve en çok istediğimiz şey hepinizin birbirini çok sevmesidir. İşte ayetlerin sırları bu açıdan Kur'an-ı Kerim'in satırda olan sözlerinin derununda neler yattığını sizlere açıklamak için Allah'ın bize bahşettiği bir imkandır. Sevgili kardeşlerim,
Hiç sıkıntımız yok. Hiçbir zamanda biz her şeyi biliriz iddiasında olmadık. Olmamız neden gerekmiyor? Çünkü bilmediğimiz ne varsa Allah'a sormak yetkisinin sahibiyiz. Yeter mi sevgili kardeşlerim, ne diyorsunuz? Allah-u Teala'ya hamd edecek, şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki sevgili kardeşlerim. Sadece bir tek bu olay Allah'a sormak yetkisinin Allah-u Teala tarafından bize verilmesi, onunla her an konuşabilmek, her an emrini alabilmek daha büyük mutluluk olabilir mi sevgili kardeşlerim? İşte ayetlerin sırları deyince sakın bunun bize ait olan bir özellik olduğunu zannetmeyin. Biz bir şey bilmeyiz. Rabbimiz bilir. Ve biz sadece ona sorarız sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sorarız. Dilerse cevap verir, dilerse vermez. Sevgili kardeşlerim, her ne kadar dilerse vermez diyorsak da bugüne kadar cevap vermediği hiç olmadı. Allah Teala mecbur mu bize cevap vermeye? Hayır. Ama ya bizi seviyorsa, kalbimizi kırmak istemiyorsa? Şu dünya üzerindeki insanların hepsi mutluluğu bir öğrenseler, o zaman savaşların bittiği yeni bir güne ulaşacağız sevgili kardeşlerim. İlluminati'nin dünya üzerindeki hakimiyeti sona erecek. İşte o günlere doğru gidiyoruz. Konumuz ayetlerin sırları. Araf suresinin 178. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Men yehdillahu fehüvel muhted. Ve men yuddil fe ulaike hümül hasurun. Araf 179. Ve lekat zerena li cehenneme kesiren minel cinni vel insi. Lehum kulubun la yefkahune biha. Ve lehum ayunun la yufsirune biha. Ve lehum azanun la yesmeune biha. Ulaike kel en'ami belhum edallu. Ulaike humul gafilun. Şimdi kelime manaları, cümle manasına bakalım. Men yehdillahi fehüvel muhted. Allah kimi hidayete erdirirse o zaman o kişi hidayete erer. Ve men yudlil, kim de dalaletteyse fe ulaike humul hasirun. İşte onlar hüsranda olanlardır. Arap 179 ve lekat zerena li cehenneme kesiren minel cinni vel insi. Ve lekat zerena biz hazırladık. Bir için cehennemi onun için hazırladık ki kesiren minel cinni vel insi. İnsanların ve cinlerin çoğu için. Yevm kulübün onların kalpleri vardır. La yefkahune biha. Onunla fıkıh etmezler. Ve lehum ayunun ve onların gözleri vardır. La yufsirune biha. Onunla basar etmezler, görmezler. Ve lehum azanun onların kulakları vardır.
La yesmi'ûne bihâ. Onunla işitmezler. Bile ekekel enâmi. Onlar hayvanlar gibidirler. Ben hatta hüm edalmi. Onlar daha da lanettedirler. Hayvanlardan daha çok lanettedirler. Ülaike hümül gafilûn. İşte onlar gafillerdir. Allah-u Teala ne demek istiyor acaba? Allah kimi hidayete erdirirse artık o hidayet almıştır. Ve men ihtillahü Allah kimi hidayet erdirirse ve o zaman ve işte o el mühted hidayete erer. Allah kimi hidayet erdirmişse o kişi o zaman hidayete erer. Bir başka ifade kullanalım. Allah hidayete erdirmedikçe hiç kimse hidayete eremez. Öyleyse Allah'ın hidayete erdirmesi asıldır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Demek ki hidayete erdiren Allah. Biz insanlara düşen ne? Sevgili kardeşlerim, biz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. İnsanlara düşen Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala bu konuda kendisine görev vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştıracak. Yani onların talebini, kalplerinde olan bu talebi onlar yerine getirmeyecekler. Allah yerine getirecek. Ne yapacak Allah Teala? Allah onları mürşit sevgisiyle donatacak. Öyle ki bu insanlar bir mürşit hasreti çekecekler. Hacet namazını kılıp Allah'tan soracaklar. Muratları ne? Muratları hidayete ermek. Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak el hüda hidayet. Hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü insan cehenneme gidecekken bir tek dilekle Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemekle o kişi ruhunu Allah'a ulaştırabilir. Asıl ifadeyi kullanalım. Hayır, ulaştırabilir değil. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Allah'ın sözü var. Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü. Allah dilediğini kendisine seçer. Allah yeştevi seçer. İleyhi ona kendisine men kişiyi yeşaü dilediği kişiyi insanların %90'dan fazlasını seçer. Yani başka insanları yoldan çıkaranlar hariç olmak üzere herkesi seçer. Ama arkası şöyle geliyor ayet-i kerimenin. Yehdi ulaştırır. İleyhi ona kendisine men yeşaü. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyen kişiyi yeşaü, işte o Allah'a ulaşmayı dileyen ve dilemeyen diye insanları ikiye ayırdığımız zaman, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişiyi, dilediği kişiyi, dileyen kişiyi kendisine ulaştırır. Allah dilediğini kendisine seçer, herkes seçer. Sadece bir kısmını seçmez. Başka insanları yoldan çıkaranları seçmez. Seçtiklerinden herkesi kendisine ulaştırmaz. Çok büyük bir kitleyi seçer. %95'ten fazlasını insanların. Ama onların arasında kim Allah'a münaki olmayı dilerse sadece onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha ayetlerin sırlarındayız. Öyleyse Allah Teala insanlardan ne ister? Bir tek şey,
Bütün insanların mutlu olmasını ister Allah Teala. Allah'ın halis niyeti budur. O kadar çok imkan vermiş ki sevgili kardeşlerim. Bir kişi Allah'a milaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırıyor. Dilemesi kafi. Peki cennet cehennem dengesine bakalım. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, ve böyle ölürse, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeden ölürse, onun gideceği yer cehennemdir sevgili kardeşlerim. Neden cehenneme gider? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesine göre boşa gider. Kim Allah'a ulaşmayı kerih görürse, inkar ederse, onların amelleri boşa gider diyor Allah-u Teala. Öbür taraftan Allah Teala eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin kalbine nurlar ulaşır. Ve bu otomatik bir müessesedir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için günahlarını örter. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Ey amel olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyin ki, ey amel olanlar, yani inananlar manasına geliyor burada, iman edenler. Bildiğiniz gibi iki çeşit ameli olmak müessesesi geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Buradaki amel olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler değil, buradaki amel olanlar Allah'a inananlar. Çünkü arkasından söylüyor Allah Teala, ey amel olanlar Allah'a mülaki olmayı dileyin ki, Allah sizin günahlarınızı örtsün. Size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Öyleyse Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre ameli olan Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanan kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun günahlarını örtüyor. Bir tarafta bir kişi sadece bir dilek sebebiyle Allah'a mülaki olmayı diledi diye onun bütün günahları Allah-u Teala tarafından örtülüyor. Günahlar örtülürse bu kişinin hiç sevap kazanmaması mümkün değildir. Bir derecelik bir sevap olsa bile bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Açıkça söylüyor Allah Teala, kimin günah tartıları ağır basarsa onların gideceği yer ateştir. Kimin sevap tartıları ağır basarsa onların gideceği yer Allah'ın cennetidir. Sadece
İki tane alternatif. Bütün insanlar ya cennete gideceklerdir ya da cehenneme gideceklerdir. Sevgili kardeşlerim, cennete gitmek sadece bir dilekle mutlak olarak gerçekleşebilen bir olgudur. Sadece bir tek dilek. Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. İşte böyle bir dileği kalbinden kim söylerse o kişiyi, o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Allah Teala diyor ki Allah dilediğini Allah dalalette olanları bırakır. Enfal. Allah dalalette olanları bırakır. Ama dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi, onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama gene o dalalette olanlardan her kim Allah'a milaki olmayı dilerse, o kişi dalalette ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilemişse Allah onları kendisine ulaştırır. Onların ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala'nın söylediği bu. Allah onları hidayete erdirir diyor. İşte ayet-i kerimede Allah kimi hidayete erdirirse, yani kendi zatına o kişinin ruhunu ulaştırırsa artık o kişi hidayete ermiştir diyor Allah-u Teala. Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Dilerse eğer üçüncü basamaktadır. Allah-u Teala onda öyle gelişmeler vücuda getirir ki İrşad makamını görmeyen gözlerini irşad makamını gören hale getirir Allah Teala. İrşad makamının sözlerini ne anlamayan, işitmeyen kişinin kulaklarını işitir hale getirir. İrşad makamının söylediklerini idrak edemeyen kalbi onu idrak eder hale getirir Allah Teala. Göz, kulak ve kalp. Gözlerdeki görme hassasını açar. İşaret makamını tanıma hassasını koyar gözlere. Görme hassasını Allah-u Teala açar. İşitme hassasını işaret makamının sözlerini işitecek hale getirir. Kalpteki idrak hassasını işaret makamının sözlerini idrak edebilecek hale getirir. Öyleyse burada hem uzuvların hem de hastaların devreye girdiğini görüyoruz. İşte insan oğlu için Allah Teala onu söylüyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece dalalettedir. Herkes dalalettedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah-u Teala onun dalaletteyken hidayete erdirildiğini söylüyor.

Bütün peygamberler için geçerli mi? Evet, Hazreti Musa kendisine bu istikamette bir şey söylendiği zaman bir adamı öldürmüş. Adam büyük bir suç işlemiş, o da öldürmüş. Ve diyor ki kendisine bu sual sorulduğu zaman peygamber olduktan sonra ben o zaman adaletteydim diyor. Herkes peygamber de olsa başlangıçta mutlaka adalettedir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hidayet müessesesi bir taleple başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi hidayete Allah tarafından erdirilir. Bu dilek dalalette olan bu kişiyi hidayette kılar. Artık o kişi dalalette değildir. Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi artık dalalette değildir, hidayettedir. Şimdi bakalım Araf 179 ne söylüyor? Ve lekad zerena li cehenneme kesiren minel cinni vel insi. Ve lekad ve andolsun ki zerena hazırladık. Biz zere hazırladık. Na biz. Li için cehennemi kesiren çoğuna minel cinni insanlardan çoğuna vel insi, ya affedersin cinlerden çoğuna cinni vel insi ve insanlardan çoğuna biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Li için. Devam ediyor Allah Teala. Lehum onlar için kulübün kalpler vardır ya da onların kalpleri vardır. La yefkahune fıkıh etmezler biha onunla. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh etmezler. Yani idrak etmezler. Kalpleri vardır ama kalpleri idrak etmekten yoksundur. Ve lehum ayunun, onların gözleri vardır. La yupsir rune biha, onunla basar etmezler. Gözleri vardır ama o gözlerle görmezler diyor Allah Teala. Ve lehum azanun, onların kulakları vardır. La yupsirune biha, onunla işitmezler, basar etmezler. Birinde idrak etmek, fıkıh etmek söz konusu. Kalpler fıkıh eder, idrak eder. Görmek söz konusu, gözler görür. Onların gözleri vardır ama gözlerinin var olmasına rağmen görmezler. Ve lehum azanun, onlar için kulaklar vardır. Onların kulakları vardır. La yesmeune biha, onunla İşitmezler. Kulakları vardır ama işitmezler. Ülaike kel en'ami. Onlar hayvanlar gibidirler. Ke gibi el-en'ami hayvan, hayvanlar. Bel hum edallu. Hatta onlardan da daha çok
Hayvanlardan da daha çok dalalettedirler. Ülâike işte onlar. Hüm onlar el gafilûn, gafillerdir. Ne diyor Allah Teala? Bir cennet müessesesi var, bir de cehennem. Cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık diyor. Ne demek istiyor Allah Teala? Yani evvelden biliyor ne kadar insan cehenneme gidecek, ne kadar insan cennete gidecek. Allah Teala evvelden biliyor. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Allah'a göre bizim gelecek zamanlar içinde yaşayacağımız hayatlar çoktan sona ermiştir. Peki nereden biliyoruz? Allah Teala diyor ki Mütaffifin suresinde 7 ve 18. ayetlerde Ebrar'ın kader yüceleri rakamlı kitapları illiğindedir. Ama hüccarın rakamlı kitapları sicindedir diyor. Ama daha kıyamet kopmamış ki. Kıyamet koptuktan sonra rakamlı kitaplar oraya konacak. Ama Allah Teala yerleştirmiş. Önceden biliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel yerlerine oturuyor ki. Biz ona hayranız sevgili kardeşlerim. Biz Allah'a hayranız. Hani hoşlanmak vardır birinci kademe, sevmek vardır ikinci kademe. Ve hayran olmak söz konusudur. Bu son kademedir. Hoşlanmak, sevmek ve hayran olmak. Hoşlanmakta da, sevmekte de eşit seviyeden bahsedilebilir. Birbirinden hoşlanan insanlar vardır, birbirini seven insanlar vardır. Allah'tan hoşlanmak ve Allah'ı sevmekte de elbette Allah ilahtır. Tapılması gereken yegane Tanrı'dır. Aynı zamanda yaratandır. Kendisi yaratılmamıştır. Hep vardır. Zamandan evvel de vardır. Bir tek noktayı patlatarak kainatı yaratmıştır. Yani 100 milyar galakside 100 milyar yıldızı Allah Teala bir tek noktayı patlatarak yaratmıştır. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar neden hayvanlar gibi oluyorlar? Allah onlara göz vermiş, kulak vermiş, kalp vermiş, idrak etme hassası vermiş. Ama onlar ne görüyorlar

dileyen demektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Bu madalyonun negatif tarafı. Ama bir de bütün insanları heyecanla mutluluğa ulaştıran başka bir tarafı var madalyonun. Kim de Allah'a mülaki olmayı dilerse, dileyip de ölen kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Hayatta ise mürşidine ulaşmışsa, tabi olmuşsa 14. basamakta mürşidine, tabi olduktan sonra ölmüşse onun gideceği yer ikinci kat cennettir. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. O kişi ulaştırmayacaktır. Ulaştırmışsa yani 7-8 aylık bir ömrü varsa o ömür sırasında Allah Teala onun ruhunu kendisine ulaştırmışsa o zaman üçüncü kat cennetin sahibidir. Öyle ölür. Peki bu kişi ne yaptı? Hiç. Sadece bir Allah'a mülaki olmayı diledi. O kadar. Allah'a mülaki olmayı diledi ve öldü. Allah'a mülaki olmayı dileyerek ölmesi ona mutlaka birinci kat cenneti sağlar. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Hayat, o kadar hayatı varsa kişinin yani hemen arkasından bu arzuyu Allah Teala ona verir. Mürşidini Allah Teala'dan sorar. Görür, gözyaşlarıyla gider, ona tabi olur. Bu tabiyetin ötesi, tabiyet sırasında ruh vücuttan ayrılacağı için Allah-u Teala ruhu seyri sülük isimli bir yolculukla kendisine ulaştırır. Ne olmuştur? Allah ulaştırmıştır. Ve Allah'a ulaştırıyor ama mükafatı kişiye. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. O kişi namaz kılmayı sevmiyor, zikri sevmiyor, ibadetlerin hiçbirisini sevmiyor, Allah'ın emirlerine itaat etmek istemiyor, içki tiryakisi, sigara tiryakisi vesaire vesaire. Bunların hepsini Allah bertaraf edebilir. Eğer o kişi Allah'a mülaki olmayı dilerse. Dilerse Allah onu kendisine ulaştıracaktır ve o kişi Allah'ın bir sevgilisi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek ayetlerin sırları konusundaki bu Araf suresinin 178 ve 179. ayetlerini burada tamamlıyoruz inşallah. Sonsuz mutluluklar diliyoruz. Hem cennet saadeti hem dünya mutluluğu. El-Fatiha me as

الله وبركاته. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Kur'an'dan kopan Kur'an hakikatleri konusunda bir araya getirdi. Bu akşamki konumuz Resul ve Nebi kavramları. Gerçek anlamda Kur'an'ın hakikatlerine tamamen ters düşen bir yozlaşma dinimize musallat olmuş ve insanlar Kur'an hakikatlerinde Resul ve Nebi kavramlarını alt üst etmişler. Doğrudan her şey yanlışa dönüşmüş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Nebi kelimesi Farsça peygamber kelimesiyle eşdeğerdir. Biz de Türkçemizde Nebi kelimesi değil de peygamber kelimesini kullanırız. Peygamberler. Kimdir peygamber? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberdir. Kur'an-ı Kerim tabiriyle nebidir. Hem de nebilerin sonuncusudur. Allah Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki: Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın resulüdür ve hatemün nebiyindir. Nebilerin, peygamberlerin hatemidir, mührüdür. Hitam bulur peygamberlik, onunla son bulur diyor. Peygamberlerin sonuncusudur diyor. Öyleyse peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le son bulmuştur. Ondan sonra bir daha peygamber gelmeyecektir. Ama olay böyle olmasına rağmen insanlarda bir inanç var. Nebi olmadan Resul olunmaz. Burada bariz bir yanlışlığın adım adım bütün İslam alemini kapladığını görüyoruz. Birinci yanlış, Nebi olmadan Resul olunmaz iddiası. İkinci yanlış, bütün Resuller Nebidir iddiası. İnsanlar bir sürü yanlışa imza atmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece son nebi değildir diyorlar, son resuldür diyorlar. Sevgili kardeşlerim, nübüvvet peygamberliktir. Risalet ise elçilik. Velayet, risalet ve nübüvvet birbirinin ardından gelen üç kademedir. Velayet en alttaki kademedir. Risalet onun bir üstü kademedir. Nübüvvet ise diğer ikisinin de üstündedir. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir deniyor. Bütünüyle yanlış bir ifade. Bütün Resuller peygamber değildir. Ayrıca Resullere kitap verilmez. Yani her tarafı yanlış bir dizayn gelmiş dinimizin üzerine çöreklenmiş. Şeytan bir yılanla dini bilgileri alt üst etmiş.
Evvela Nebi kelimesi Kur'an-ı Kerim'de mutlaka peygamberleri ifade eder ve akaidin temel ayaklarından bir tanesi doğrudur sadece. Bütün nebiler Resul'dür. Gerçekten bütün nebiler, bütün peygamberler aynı zamanda mutlaka elçidirler. Kendi kavimlerinin mutlaka Resulüdürler. Ama kainatın peygamberidirler. Peygamberler kainat için geçerlidir. Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, seni bütün alemlere rahmet olasın diye yarattık diyor. Bu aleme, zahiri aleme rahmet olasın diye değil, bütün alemlere rahmet olasın diye yarattık diyor. Ve konuyu incelediğimiz zaman yanlışlıkların ard arda geldiğini görüyoruz. Allah Teala her şeyden evvel bütün devirlerde, bütün kavimlerde Resullerin mevcut olduğunu söylüyor. Bütün Resuller Nebidir diyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de son Nebi olduğunu bildiklerine göre, şu anda da bütün kavimlerde Resuller yaşadığına göre, acaba ne diyecekler bu işe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir daha Resul gelmez diyorlar. O sadece Nebilerin değil, Resullerin de sonuncusudur. Böyle bir iddia söz konusu. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz şimdi. Doğan suresi 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetler. Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Habibim diyor, gökleri bir dumanın bütün gökleri kaplayacağı bir günü gözetle diyor. Gelecekteki o günü gözetle ki orada bütün gökleri bir duman kaplayacaktır. Ve o devirde yaşayanlar diyeceklerdir ki Ya Rabbi bu azabı bizden kaldır. Çünkü biz müminleriz. Buraya geldiğimiz zaman görüyoruz ki Duhan, yani o suredeki duman aslında bir azap. İşte azabı oluşturan şey fitne. Bu zamandan bahsediyor Allah Teala. Ve onlar diyorlar ki Ya Rabbi bu azabı bizden kaldır çünkü biz müminleriz. Allah Teala buyuruyor ki biraz sizden azabı kaldıracağız, sonra siz gene küfre döneceksiniz diyor. Ve de diyor ki onlara apaçık bir Resul geldi. Ona Mecnun dediler, deli dediler ve öğretilmiş dediler. Yani şeytandan vahiy alıyor, şeytan tarafından öğretilmiş dediler. Ve onlar ibret almazlar diyor Allah Teala ve diyor onlar o Resul'den yüz çevirdiler. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yüzlerce sene sonra bir Resul'ün geleceği kesin şekilde ifade ediliyor. O zaman bu bir realite olduğuna göre evvela şu sualin cevabını istiyoruz. Hani
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmeyecekti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda son Resul'dü. Son Nebi değil. Hem son Nebi'ydi hem de son Resul'dü. Kur'an-ı Kerim açık bir, kesin bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den asırlarca sonra bir Resul'ün geleceğini söylüyor. Üstelik de söylediği Resul, o biziz. Ceviz kabuğu rezaletinde bütün bunlar gerçekleşti. Öğretilmiş dediler, şeytandan vahiy oluyor, alıyor dediler. Deli dediler, 3 tane deli raporu verdiler. Ve biz 3 defa oradakilere, bizi dinleyen 60 milyondan fazla insana Allah'a ulaşmayı dileyin yoksa gideceğiniz yer cehennemdir mesajını vermek için oradaydık ve bunu hamdolsun ki başardık. Ama ondan sonra insanlar bizden gerçek anlamda yüz çevirdiler. Bize zararları da dokundu. Bu yüzden Amerika'ya göç etme emrini aldık. Öyleyse bu konudaki inanışların hepsi yanlış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebidir. Kur'an'a tam uygun bir hakikat. Gerçekten son peygamberdir. Ondan sonra bir daha peygamber gelmeyecek. Kesin. Ama son Resul değildir. Kıyamete kadar Resuller var olacaktır. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen Resuller Nebi olmadan Resul olunmaz iddiasını bütünüyle çürütmüyor mu sevgili kardeşlerim? Sevgili iddia sahipleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir Resul'ün geldiği Kur'an-ı Kerim'de kesinleştirildiğine göre orada hiç kimse Nebi olmadan Resul olmaz iddiasını artık söyleyemez. Öyleyse akaidin bir ayağı bütünüyle sakat. Nebi olmadan Resul olmaz iddiası bütünüyle boş bir sözdür, bir safsatadır. Aksini iddia eden var mı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul'ün geleceği bir başka ayet-i kerimeler grubunda da anlatılıyor. Furkan 27, 28, 29, 30 diyor ki Allah-u Teala orada onlar dediler ki diyor keşke o beni yoldan çıkaran kişiye inanmasaydım. O beni talahette bıraktı. Keşke Resul'e tabi olsaydım. Ve bu talahetten kurtulsaydım. Beni o yoldan çıkardı ve talahette kalmama sebebiyet verdi. Ve ayet-i kerimeler şöyle bitiyor. Resul dedi ki Ya Rabbi benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Kur'an'dan göç ettiler. Benim kavmim Kur'an'ı terk etti. Bu Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olabilir mi? Kur'an terk mi edilmiş orada? Tam aksine Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ey sahabe onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Öyleyse sahabenin Kur'an'ı terk etmesi diye bir şey değil, bütününe iman etmesi söz konusu. İşte bir ikinci ayet, ikinci grup ayet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resullerin geleceğinin kesin işaretini veriyor. Neyse son zamanlarda bir iki tane akıldane çıkıp
Resullerin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da geleceğini kabul etmiş göründüler. Aslında kesin iddia sahipleriydi biliyorsunuz bunlar. Şimdi yavaş yavaş hakikatler karşısında vaziyet almaya başladılar. Çark ediyorlar. Viraj alıyorlar. Sevgili kardeşlerim, nübüvvetle risalet birbirinden farklı iki kavramdır. Ama bütün nebiler, bütün peygamberler aynı zamanda mutlaka risaletle vazifelidir. Son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de nebiydi, peygamberdi ama aynı zamanda da resuldü. Bütün resuller peygamber değildir. Bütün resuller nebi değildir. Ama bütün nebiler mutlaka resuldür. Bütün resuller nebi değildir diyoruz. Neye dayalı olarak söylüyoruz? Bir, bütün peygamberleri gözden geçirdiğimiz zaman peygamberler arasında mutlaka fetret devirleri vardır. Yani peygambersiz geçen devreler. Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında birçok peygamber gelmiş geçmiştir. Ama hepsinin aralarında fetret devirleri vardır. Boşluklar, peygambersiz geçen devreler. Ve Hazreti İsa'dan sonra 600 yıl geçmiştir. Ondan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nübüvvet verilmiştir. 600 yıllık bir boşluk devresi, fetret devresi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa 1400 küsur yıl geçmiştir. Bu süreç içerisinde bir peygamber gelmemiştir. Bugün de peygamber yoktur. Kıyamete kadar da olmayacaktır. Öyleyse nübüvvet fetret devirlerine sahiptir. Ama risalette fetret olayı kesinlikle yoktur. Gerçekten öyle mi? Bakalım Müminin Suresi 'Allah Teala diyor ki Müminin Suresi 44. ayet-i kerime biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor Allah Teala. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala. Hiç istisna olmamış. Bütün kavimler Resullerini mutlaka inkar etmiş. Öyleyse Allah Teala bütün kavimlere Resul gönderiyor ve de devamlı gönderiyor. Nahl Suresi 36. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. O kavimlerdeki insanları dalaletten hidayete erdirsinler diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler. Bir kısmının üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Müminin 44'te bütün Resullere, bütün kavimlere Resul gönderildikten mada ayrı bir özelliği var konunun. Aynı zamanda ard arda göndeririz diyor Allah Teala. Ardı arkası kesilmeksizin bütün kavimlerde mutlaka her devirde Allah'ın Resulü vardır. Bu devirde de bütün kavimlerde Resul var. Bu ayet-i kerime gereğince. Yeter mi? Yetmez. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde de Allah Teala biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Ardı arkası kesilmeksizin göndeririz diyor. Bu demek ki Resuller, Nebi olmayan Resuller bunlar. Nebi olmadıkları kesin mi? Kesin. Çünkü bütün kavimlere gidiyorlar ve ard arda gidiyorlar. Oysa ki nübüvvette fetret devirleri var.
peygamberin olmadığı devreler var. Ama kavim resullerinde fetret devirleri yok. Bütün kavimlerde resul bütün devrelerde var mıdır? Evet sevgili kardeşlerim. Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kıyamet günü kafirler kapıda toplanırlar. Cehennem bekçileri kapıları açarlar ve onlara derler ki size Allah'ın resulleri gelmedi mi? Allah'ın ayetlerini okuyarak size buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Yani ne demek istiyor Allah Teala? O resuller geldiklerinde diyorlar ki bizim görevimiz Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri, ameni olmayanları uyarmak, Allah'a ulaşmayı dileyin diye ikaz etmek ama ameni olanları müjdelemek, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemek. Bunu Allah'ın ayetleriyle size anlatmadılar mı? Buraya, bugün buraya cehenneme geleceğinizi size ayetleri okuyarak Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir kıyamet günü demediler mi? Onlar da derler ki dediler, cehenneme giren herkes aynı şeyi söylüyor dediler. Ama azap kafirlerin üzerine azap sözü hak oldu. Tüm kafirler azaba duçar oluyorlar. Demek ki şimdi Meryem suresinin 71. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah-u Teala diyor ki kıyamet günü içinizden cehenneme uğramayacak olan hiç kimse yoktur, olmayacaktır diyor. Ama diyor biz kafirleri orada cehennemde dizüstü çekmiş vaziyette bırakırız ve diğerlerini cehennemden alırız, cennete göndeririz. Burada dizüstü çekmiş vaziyette kalanlar, onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlar. Yoksa kıyamet günü herkes mutlaka cehenneme girer. Aranızda kıyamet günü cehenneme uğramayacak olan kimse yoktur diyor Allah Teala. Öyleyse cehenneme gelen herkese mutlaka bu sual soruluyor. Size Allah'ın resulleri geldi mi? Herkesten cevap alınıyor. Geldi. Öyleyse bir insan hangi devirde yaşarsa yaşasın, hangi ülkenin, hangi köyünün, hangi kazasının, hangi şehrinde yaşarsa yaşasın, o kişiye mutlaka Allah'ın Resulü'nün tebliği ulaşır. Tebliğ ulaşmayan hiç kimse yaşamamıştır. Hiçbir devirde. Öyleyse kavim Resulleri bütün kavimlerde, bütün devirlerde mevcuttur. İsra suresi 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor, biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor. Öyleyse bütün kavimlere, bütün zaman parçalarında Resul gönderiyor Allah Teala. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde hiçbir kavim yoktur ki biz onlara kendi dilleriyle konuşan bir Resul göndermemiş olalım. Bunlar kavim Resulleri. Nebilerle aralarında büyük farklılık var. Öyleyse Resuller bütün kavimlerde, bütün zaman dilimlerinde yaşıyor. Kur'an-ı Kerim'de Resul kelimesi birçok hüviyette alelade elçiler içinde kullanılmış. Firavun'un Hazreti Yusuf'a gönderdiği alelade bir ulağa, haberciye
Kur'an-ı Kerim'de şöyle söyleniyor. Resul Yusuf'un yanına ulaştığı zaman Kur'an-ı Kerim'de nerede Resul kelimesi geçiyorsa bu peygamberdir safsatasına inananlar bu suallerin cevabını hiçbir zaman veremeyeceklerdir. Onlar sevgili kardeşlerim Kur'an hakikatlerinin karşısında tutunamazlar. Işığı görüp ışıkta gözleri kamaşan karanlığa ait olan böcekler gibi. Allah Teala Hazreti Süleyman'a Belkis'in gönderdiği habercilere de gene elçilere de gene Kur'an-ı Kerim'de Resul diyor. Resul zaten lügat manası itibariyle elçi demek. Ama Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün Resul kelimelerini peygamber olarak alanlar büyük hata ediyorlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kiramen kâtibin meleklerine de Resul diyor. Resullerimiz sizi devamlı yazıyorlar diyor, filme alıyorlar diyor Allah Teala. Kiramen kâtibin melekleri onlar da Resul. Yeter mi? Yetmez. Hayır. Ölüm meleklerine de Allah Teala gene Resullerimiz diyor. Melek Resullerden bahsediyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala cin Resullerden de bahsediyor. Hem melek Resullerden bahsediyor, hem cin Resullerden bahsediyor. Şimdi kim kalkıp da bize kiramen katibe melekleri peygamberdir diyebilir? Kim kalkıp da bize kavim resullerinin hepsi peygamberdir diyebilir? Kim kalkıp da bize bütün devirlerde Allah'ın resulleri mevcut değildir diyebilir? Öyleyse Allah'ın resulleri bütün devirlerde hep mevcut olmuşlardır ve kıyamete kadar da olacaklardır. Allah Teala melek resullerden de bahsediyor, cin resullerden de bahsediyor. Cinlerden ve meleklerden Resul bahsettiğini söylüyor Allah Teala. Öyleyse Cin suresinin 26 ve 27. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki Allah gaybı bilir ama kimseye gaybı söylemez. Resullerinden rızaya ulaşmış olanlar hariç diyor. Bu tasarruf rızasıdır. Yani huzur namazının imamlığına ait olan rızadır. Kim huzur namazının imamlığına tayin edilmişse o tasarruf rızasının sahibidir. Rızaya ulaşmamış olan bir Resul elbette düşünülemez. Ama bütün Resullerin de tasarruf rızasına ulaştığı düşünülemez. Tasarruf rızasına sadece her devirde bir tek Resul ulaşır. Ya bir peygamber Resul'dür ya da veli Resul'dür. Ama huzur namazının imamıdır. Kim
huzur namazının imamlığına tayin edilmişse o kişi mutlak olarak tasarruftadır. Veli Resul de olsa tasarruftadır. Nebi Resuller zaten tasarruftadır. Huzur namazının imamlığı Allah-u Teala'nın dininde bir görevdir. Hiçbir devirde huzur namazı imamsız kalmaz. Huzur namazının imamı mutlaka hayatta olan birisi olmak mecburiyetindedir. İmam olmayanlardan hayatta olmayanlar da olabilir, hayatta olanlar da olabilir. Ama imam, huzur namazının imamı mutlaka hayatta olan birisi olacaktır. Böylece Allah-u Teala'nın dizaynında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir daha Resul gelmeyeceği safsatası artık tarihe karışmıştır. İki nevi Resul vardır. Peygamber Resuller, Nebi Resuller ve Veli Resuller. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim Veli Resullerim

Benim ümmetimin velileri Beni İsrail'in peygamberleri gibidir diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benden sonra veli, benden sonra nebi gelmeyecektir. Peygamber gelmeyecektir. Benden sonra imamlar gelecektir. Kim o imamlara tabi olmazsa onlar cahiliyet devri üzerine ölmüş olurlar diyor. Cahiliyet standartlarında ölmüş olurlar. Öyleyse bizatihi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra Veli Resulü'nün geleceğini ifade ediyor. Allah Teala Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde diyor ki ey nebiler sizlere kitap verdim ve hikmet verdim. Sizlerden sonra elinizdeki kitapları tasdik edecek olan bir Resulümüz gelecek diyor. O Resul'e yardım edeceğinize ve ona iman edeceğiniz dair bana misak vermenizi istiyorum diyor Allah Teala. Misak veriyor musunuz? Bunu dilinizde ikrar ediyor musunuz diyor. Şimdi bizim aklı evveler o işte o gelecek olan Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyorlar. Kitap zaten ona indiriliyor. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indiriliyor. Ve de o kitabın indirildiği Nebi'ye de hitap ediyor. Diğer Nebilere de hitap ediyor. Kur'an-ı Kerim'de geçtiğine göre olay Allah Teala'nın söylediği şey kesindir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onların içinde. Öyleyse bu ayet tek başına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul geleceğini kesinlikle ifade ediyor. Üstelik de o peygamberlerin hepsinin ona yardım etmesini de istiyor. İşte o Mehdi aleyhisselamdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o grubun içinde olduğunu nereden biliyoruz? Kesinlikle o grubun içindedir diyoruz. Çünkü Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o nebilerden misak aldığımız zaman Hazreti Nuh'tan, Hazreti İbrahim'den, Hazreti Musa'dan, Hazreti İsa'dan misak aldığımız zaman senden de aldık diyor Allah Teala. Bunlar ulul azm peygamberler. İşte Ali İmran 81'deki misak olayında sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil, diğer dört ulul azm peygamber de var. Ama onlarla beraber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de olduğu kesin. Öyleyse Allah Teala orada sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek diyor. Bu Resul'e iman edeceğinize ve yardım edeceğinize dair bana söz verin diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu devrin Resulüne her açıdan yardım eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hurafeler bütün din kültürümüzü sarmış. Görüyorsunuz ya her şey yanlış. Evvela Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözü bütünüyle yanlış. Gördük ki
bütün Resuller peygamber değildir. Peygamberler sadece nebilerdir. Bu söz doğru olsaydı bütün kavimlerdeki şu anda Resuller hepsi bir peygamber olacaktı. Peygamberden geçilmeyecekti. Herkes peygamber olacaktı. Oysa ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e hükmünü koymuş. Hatemin Nebiyin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için. Nebilerin hatemi, sonu, mührü. Öyleyse nereye ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Bütün Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözü bütünüyle yanlış. Nasıl nebi olunmadan Resul olunmaz sözü yanlışsa, söylediğimiz delillerden sonra kim itiraz edebilir? Nebi olmadan Resul olunmaz sözünün yanlışlığını kesinlikle ispat etmedik mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen her Resul Nebi olmadan Resul olmuştur. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebilerin sonuncusudur. Ve Allah Teala Duhan 10, 11, 12, 13, 14'te Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yüzlerce sene sonra gelecek olan bir Resul'ün geleceğini açık bir şekilde söylüyor. Aynı zamanda Furkan suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde de aynı şey söyleniyor. Bir Resul'ün geleceği. Aynı zamanda Ali İmran 81'de de söyleniyor. Peygamberlerden sonra bir Resul'ün geleceği. Öyleyse Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözünün Resuller peygamberlerdir kesimi kesinlikle yanlış. Resullerin bir kısmı peygamberdir, bir kısmı değildir. Resullerin bir kısmı nebidir, bir kısmı velidir. Öyleyse açık ve kesin olarak son peygamber, son nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan sonra nebi gelmeyecektir. Öyleyse Resuller kendilerine kitap verilen peygamberler olması mümkün değildir. Çünkü Resuller şu anda bütün kavimlerde mevcut ve Allah Teala bütün kavimlere Resul mutlaka göndereceğini söylüyor. Her devirde, her kavimde bir Resul kıyamete kadar mutlaka var olacak. Öyleyse Resuller peygamberlerdir sözü bütünüyle Kur'an-ı Kerim'e ters düşüyor. Birincisi bu. Resuller kendilerine kitap verilenlerdir sözü, o da yanlış. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Görüyoruz ki Hazreti Muhammed nebidir. Kendisine şeriat kitabı verilmiştir. Kur'an. Hazreti İsa nebidir. Kendisine şeriat kitabı verilmiştir. İncil. Hazreti Musa peygamberdir. Kendisine şeriat kitabı verilmiştir. Tevrat. Öyleyse peygamberler nebilerdir. Nebiler kendilerine şeriat kitabı verilen peygamberlerdir. Resuller değil. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i Furkan olarak aldığınız zaman, doğruları yanlıştan ayıran faktör olarak aldığınız zaman, dinimize ne kadar çok hurafe girdiğini görüyorsunuz. Baştan aşağı yanlışlar donatılmış bir dizayn. Hem Resuller peygamber değildir, hem de Resuller kendilerine şeriat kitabı verilmiş kişiler değildir. Resullere, peygamber olmayan Resullere Allah Teala sohbet kitabı indirir veya hiç indirmez.
bize de Allah Teala'nın bir sohbet kitabı indirdiğini biz de rahat rahat söyleyebiliyoruz. Öyleyse nebilere diyor Allah Teala kitap indiririz ki o kitaplardaki şeriatla hükmetsinler diye. Nebilere diyor, resullere demiyor. Nebilere şeriat kitabı indiririz ki nebilere kitap indiririz ki o kitaptaki şeriatla hükmetsinler diye. Nebiler peygamberlerdir. Kendilerine indirilen kitaptaki şeriatla hükmedeceklerdir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an indirilmiştir. Oradaki şeriatla hükmetmiştir. Öyleyse hangi konuya girsek bizim okullarımızda öğretilen din tedrisatının iler tutar tarafı yok. Her tarafı yanlış sevgili kardeşlerim. Özellikle bu risalet ve nübüvvet konusundaki bütün ifadeler yanlış. Bir tek doğru var. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldür. Tamam, doğru. Ama ötekilerin hepsi yanlış. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Yanlış. Hem resuller peygamber değildir resullerin hepsi. Bu açıdan yanlış. Hem de resullerin hepsine kitap verilmez. Bu açıdan da yanlış. Nebiler resullere verilen kitaplarla idare eden, kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir ifadesi de Kur'an'a hiç uymuyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'da Allah Teala şeriat kitaplarını sadece peygamberlere verdiğini söylüyor. Nebilerden bahsediyor zamanımızın alimleri. Nebiler resullere verilen kitaplarla idare eden kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Tam aksine Allah Teala nebilere kitap verildiğini söylüyor, şeriat kitabı. Resullere değil de nebilere şeriat kitabı verildiğini söylüyor. Fakat biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Kur'an çoktan unutulmuş. Unutulan Kur'an'ın risalet ve nübüvvete müteallik unsurları her şeyiyle yanlışlıklara damgasını vurmuş. Ve de Kur'an'ın hakikatlerinin yerine insanlara, insanların öğrettikleri bir ilim verilmiş. Ve şimdi o ilmin sahibi olan zavallı alimler karşımızda, o ilimdeki yanlışlıklarla bize akılları sıra din öğretecekler. Din Kur'an'dır. Kur'an'ın hükümlerine aykırı olan bütün hususlar keenlem yekündür. Yok hükmündedir. Onun için karşımızda hiçbirisi tutunamaz. İşte bu akşam sizlere Resul ve Nebi kavramlarından bahsediyoruz. İler tutar tarafları var mı sevgili kardeşlerim? Bütün söyledikleri yanlış. Bir tek şey doğru. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Aslında sevgili kardeşlerim, aynı kişiler her yanlışı söylüyor, yazılı hale getiriyor ve topluma mal ediliyor. O topluma mal edilen hususları biz sizlere şimdi açıklıyoruz Kur'an ayetleriyle.
bakıyoruz ki her biri yanlış. İşte bu bağlamda sizlere Kur'an'daki İslam'ı öğretmekle vazifeliyiz. Bu Resuller ve Nebiler konusundaki safsataların hepsi tarihe karışmıştır artık. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Onlar Nebi Resuldürler. Bütün huzur namazlarının imamları peygamberler var oldukça mutlaka peygamberdir. Ama huzur namazının imamlığı peygamberlerin olmadığı devrede de devam edeceği için onlar peygamber olmayan veli resuller tarafından derüfte edilecektir o makam. Şu anda da huzur namazının imamı peygamber olmayan bir veli olan, evliya olan resuldür. Risaleti peygamberlik diye anladıkları için her şey çığırından çıkmış. Sevgili kardeşlerim, gerçekten hayret etmemek mümkün değil. 14 asır boyunca insanlar hep ahkam kesmişler din hakkında. Hiçbiri de Kur'an-ı Kerim'le bu dinlerini karşılaştırmamışlar. Ve Allah Teala bu görevi bize verdi. Bütün ahkamı Kur'an'la karşılaştırmak. Allah bize Kur'an'ı öğretti. Ve de Kur'an'la karşılaştırdığımız zaman verilen hükümlerin çok büyük ölçüde tutarsız olduğunu, Kur'an-ı Kerim'e ters düştüğünü gördük. Öyleyse bu anlattıklarımızın ışığı altında şunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Peygamberler kendilerine kitap verilen nebilerdir. Bütün peygamberler aynı zamanda mutlaka resuldürler. 2. Üçüncüsü, resuller bütün kavimlerde, bütün devirlerde mutlaka mevcut olurlar. Her kavimdeki resul öldüğünde Allah Teala o kavme bir yeni resulü mutlaka vazifeli kılar. Hiçbir kavim insanlık tarihi boyunca hiçbir devrede resulsüz kalmamıştır. Bütün kavimlerde Allah'ın bir resulü bütün devrelerde mutlaka hayattadır. Bunların hepsini sizlere ayetlerle ispat ettik. Öyleyse akaideki bütün yanlışlıklar artık yok olmuştur. Hiç kimse nebi olunmadan resul olunamayacağını iddia edemez. Hiç kimse bütün resuller nebidir diyemez. Dedikleri zaman Kur'an-ı Kerim'i onların gözlerine sokarız. Artık yanlışlarla uğraşmaktan bıktık. Bu hakikatler mutlaka kafalara yazıla. Yazılmadığı sürece hep karşılarında onların kafalarına kakacağız bunları. Bu hakikatleri mutlaka öğrenecekler. Bütün kavimlerde şu anda bir resul yaşıyor sevgili kardeşlerim. Bütün ülkelerde Allah'ın bir Resulü şu anda hayatta. Öyleyse sonuca ulaştığımızda
Risalet ve nübüvvet konusundaki bir tek konu doğru, bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür kavramı doğru. Onun dışındaki Resul ve Nebi konusundaki her şey yanlış. İşte bu yanlışları sizlere Kur'an ayetleriyle ispat etmek için, Kur'an'dan kopan bu hakikatleri bu akşam sizlerle bir defa daha tezekkür etmek için burada olduk sevgili kardeşlerim. Görüyorsunuz ki Kur'an'ın söyledikleriyle şu okullarımızda, üniversitelerimizde öğretilen din öğretimi birbirine taban tabana ters, Kur'an'a tamamen ters düşen şeyleri insanlarımıza öğretmişiz. Öğretmekle kalmamışız, o insanları profesör etmişiz. Bu profesörlerin bildiği şu Risalet ve Nübüvvet konusundaki bir tek konu hariç, bütün peygamberler aynı zamanda Resul'dür ifadesi hariç, ötekilerin hepsi yanlış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ilmin ne olduğunu onların da, din adamlarımızın da öğrendiğini ümit ediyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

0: Doktor Abdülcabbar Boran'dan muhteşem bir çalışma daha. Kur'an-ı Kerim kavramları, hidayet, sabır, riya, mürşit, şefaat, nefs, ölüm ve merak ettiğiniz tüm konuların Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçtiğini bulmak artık çok kolay. Kur'an kavramları ve bu kavramların ilişkili olduğu tüm ayetleri tek tek gösteren bu kitap bir fihrist niteliğinde. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek hangi ayetlerde geçiyor? Ruh hangi ayetlerde nasıl anlatılıyor? Sahabe ile ilgili tüm ayetler. Bu kitapta merak ettiğiniz kavramları ve o kavramla ilgili tüm ayetleri kolayca bulabileceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

dünyevi lezzetler kimseyi mutlu kılamaz. 2022'de Google'da en çok yapılan aramalardan çıkan sonuçlar 1 dolar TL, 2 bayram tatili kaç gün, 3 öğretmen bilişim ağları, Bergen, 5 kedi, 6 Ukrayna, TOKİ başvuruları 7, 8 Galatasaray Barcelona, 9 asgari ücret, 10 Ahmet Çalık. Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebi Resulullah Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah-u Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor. Nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. Nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. Nefsine uyan herkes taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir. Halbuki Allah-u Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana, bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde

Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. Dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler, Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler, Allah'a ulaşmayı dileyin. Kedi sevgisinin peşinden koşanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar, Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray Barcelona düşünenler, Allah'a ulaşmayı dileyin. Asgari ücretin ne olduğunu düşünenler, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki bu dilek mutlak surette sizi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir tek dilekle koşuşun. Allah hepinizden razı olsun.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn Sıratal müstakîm Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala sadece hepinizin mutlu olmasını ister. Şu dünyada mutlu, huzur içinde bir hayat geçirmenizi ister. Ve kıyamet gününde de cennete girmenizi ister. Temennisi budur. Ve bunun için bütün şartları inanılmayacak kadar kolay bir standart içinde hazırlamış. Sizlerin emrine vermiş. Ve bekliyor ki hepiniz en azından üçüncü kat cennetin sahibi olun. Dünya saadetinin de en az yarısının sahibi olun ve bunu aşağı yukarı bedavaya kazanın. Allah Teala garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Evet, kim Allah'a ulaşmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine, kendi zatına ulaştıracağını garanti ediyor. Bu hepiniz için bir müjdedir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın size verdiği müjdeye dikkat edin, bir hiç karşılığında hiçbir şey yapmayacaksınız. Her şeyi o yapacak. Bir insanın ne yapması lazım Allah'a ulaşabilmesi için? Allah'a ulaşmayı dedikten sonra namaz kılması lazım, oruç tutması lazım, zekat vermesi lazım, hacca gitmesi lazım, kelime-i şehadet getirmesi lazım, zikir yapması lazım. Ve Allah'a ulaşmayı bilmesi lazım. Allah Teala diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. İşte Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedir diyor Allah Teala ve o insanlarla Allah Teala ilgilenmez. Onlar dalalettedir. Onları dalalette bırakır.
Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala onu dalalet çukurundan almaz. İlgilenmez o kişiyle. O kişi dalalette kalır. Herkes başlangıçta dalalettedir. Sonra ne diyor Allah Teala? Ama diyor kim o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Ne diyor Allah Teala? Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Yani o kişi kendi gayretiyle Allah'a ulaşmaz. Allah onu kendisine ulaştırır. Bir ayet-i kerime daha. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yünîb. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. İki ayet-i kerime ne diyor? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırması söz konusu. Allah'ın kendisine ulaştırması Allah'ın verdiği bir söz gereği mutlaka gerçekleşir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'yı sevmek, Allah için olmak hepimiz için hedeftir. Ama asli hedef Allah'a ulaşmaktır. Ve bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını mutlaka gerçekleştirir. O kişi gerçekten kalbinden bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. İşte 21 basamaklık bir dizayn bu. Birinci basamakta insanlar olayları yaşar. İkinci basamakta değerlendirir. Herkes olayları yaşar ve değerlendirir. Konumuz üçüncü basamakta başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi diğerlerinden ayrılır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah Teala'nın kendisine mutlaka ulaştıracağı kişidir. Bütün insanlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanları da Allah'a ulaşmaktan men edenler, onlar Allah Teala tarafından seçilmezler. Diğerleri seçilir. Diğer bütün insanlar Allah Teala tarafından seçilir. Bu seçilen insanlardan 190'dan fazla seçilir insanların kim Allah'a ulaşmayı dilerse bunlar da bu 190'ın %10'undan azdır. Çok küçük bir kesim Allah'a ulaşmayı diler. Ve onları Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Neden bu kadar küçük bir kesim? İşte bugünün standartlarına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala bize sizlerin unuttuğu bir dini anlatıyor. Bu sözüm
bizim karşımızda olanlar içindir. Allah sizlerin bilmediği bir ilmi bize öğretiyor. Şimdiye kadar hiç insan ruhunun Allah'a ulaşması bu kadar kolay bir şey olarak sizlere ulaştırılmadı. Neden ulaştırılmadı? Çünkü insanlar bilmiyorlardı. Neden ulaştırılmadı? Çünkü insanlar ilmi Kur'an'dan almıyorlardı. İnsanlar daha şimdi onların da çok küçük bir kısmı bizim etrafımızda olanlar ilmi Kur'an'dan almaya başladılar. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok insan varmış bize karşı olan. Bunun manasını biliyor musunuz? Bize karşı olan insanlar, biz bütün bu bilgiyi Allah'tan aldığımız için ve onun emriyle sizlere ulaştırmaya çalıştığımız için bize karşı olanlar aslında Allah'a karşı olanlardır. Bu yeni bir olgu değil sevgili kardeşlerim. Şeytan herkese vahyeder. Ve ister ki hiç kimse cennete giremesin, herkes kendisiyle beraber cehenneme girsin. Ve de kim Allah'a ulaşmayı dilerse, mutlaka Allah'ın onları kendisine ulaştıracağını, neticede de onların mutlaka üçüncü kat cennete gireceğini İblis çok iyi bilmektedir. Ne yapması lazım insanları kendisiyle beraber cehenneme ulaştırsın diye? Çok basit. Bizi onlara düşman olarak tanıtması lazım. Bir başka ifadeyle bütün insanları bize düşman etmesi lazım. Başarmış mı? Büyük ölçüde. Bir insan düşünün sevgili kardeşlerim. Allah'ın yoluna girdiğinden bu tarafa 30 yıl boyunca hep insanların nasıl kurtulacağını öğretmiş Allah Teala ona. O da insanlara bunu öğretmeye çalışıyor. Şeytan da onu bütün insanlara düşman kılıyor. İnsanları ona düşman ederse İblis bundan ne kazanır? Onun sözünü insanlar dinleyip de kurtuluşa ulaşamazlar. Ve İblis bunu yaparken kimleri kullanır? Herkese vahiy ettiği için herkes onun sözlerini kendi düşüncesi zannedecektir. İnsanlar her biri bu benim kendi düşüncemdir diye düşüneceklerdir. Bize karşı olurken, bizim aleyhimizde konuşurken niçin konuştuklarını bile bilmeyeceklerdir. Şu andaki duruma bakın sevgili kardeşlerim. 30 yıldır yani Allah-u Teala'nın bize Risalet nurlarını yazdırmaya başladığı günden itibaren bu tarafa tam 30 yıl geçmiştir. Hidayet çağının giriş devresi tamamlanmıştır. Şimdi gelişme devresindeyiz. Hep insanlar bize sadece düşman oldular. Nasıl oluyor toplumun bütün boyutlarda bize düşman olduğu, herkesin hiç irdelemeden, incelemeden, ne söylediğimizi bile anlamadan bize düşman olmasının arkasında ne olabilir sevgili kardeşlerim? İnsanlar söylediklerimi bir dinleseler, bir Kur'an-ı Kerim'e bakıp bütün söylediklerimizin din alimlerinin
bugün bilmediği hakikatler olduğunu. Bir, hepsinin Kur'an'dan mutlaka kaynak gösterilerek sizlere açıklandığını. İki, bu itibarla hepsinin mutlak olarak Allah'ın doğruları olduğunu. Üç, ve bu doğruların bugün unutulan ama 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile bütün sahabenin yaşadığı doğrular olduğunu insanlar bir gün öğrenecekler. İşte öğrendikleri zaman büyük hüzün kaplayacak işlerini. Biz bu insana düşman olduk. Şimdiye kadar bizim bilmediğimiz şeyleri söylüyor, mutlaka bunları uyduruyor diye düşman olduk. Yalan söylüyor diye düşman olduk. Ama sözlerini incelemedik. Doğru olup olmadığını irdelemeden, Kur'an'la karşılaştırmadan ona düşman olduk. Arkasında sadece iblis olabilir bunun, şeytan olabilir diye. İş işten geçtikten sonra ancak ölürken akılları başlarına gelecek. Sevgili kardeşlerim, bütün devirler boyunca Allah'ın Resullerinin başına gelen şey budur. Allah Teala Mü'minin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Bugüne kadar olduğu gibi bugün de bütün kavimlerde o kavimlerin lisanını konuşarak onlarla hemhal olan, onlara Allah'ın hakikatlerini bizim sizlere anlattığımız gibi anlatan Resuller şu anda bütün kavimlerde yaşıyor. Allah Teala Mümin'in 44'te devam ediyor. Bütün kavimlere Resul gönderdik. Bir, ard arda gönderdik. Ardı arkası karar kesilmeksizin gönderdik. Yani hiçbir kavmi hiçbir devrede Resulsüz bırakmadık. İki ve üç, hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini yalanladılar. Onları kabul etmediler diyor Allah Teala. Hangi kavme Resul gönderildiyse hep aynı şey olmuş. Bütün kavimlere Resul gönderilmiş. Bütün kavimlerdekilerin büyük kesimi mutlaka Allah'ın Resullerini yalanlamışlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kaç tane Nebi Resul gönderdiğini söylüyor. Veli Resul gönderdiğini söylüyor. İster Nebi, Peygamber Resul olsunlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda Resul'ü tabiatıyla Allah'ın elçisiydi. Ve bir Peygamber Resul'dü. Ama o peygamberlerin sonuncusuydu. Onu da inkar etmediler mi sevgili kardeşlerim? Herkes başlangıçta karşısındaydı. Neticede ne oldu? Neticede o Allah'ın peygamberi olarak Allah'ın yardımıyla hakikatleri anlatarak onların başına geçti. Bu devirde de aynı şey olacak. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebi Resul'dü, Peygamber Resul'dü ve peygamberlerin sonuncusuydu. Biz Nebi Resul değiliz. Biz Veli Resulüz, Evliya Resulüz. Peygamber değiliz. Yüzlerce defa peygamber olmadığımızı söylüyoruz. İnsanlar da bize sen peygamberlik iddia ediyorsun diyorlar. Şeytan insanları
cehalet açısından öyle bir noktada tutuyor ki söylediklerimiz hep yalan söyleyenlerin yalanları sebebiyle boşlukta kalıyor. Bu nereye ulaştırıyor bugün yaşayan insanları? İslam alemini zillete ulaştırıyor, küfürde bırakıyor, dalalette bırakıyor ve onların hem bu dünya hayatını yaşarken mutsuz olmasına hem de gidecekleri yerin kıyametten sonra mutlaka cehennem olmasına sebebiyet veriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala 7 Safa ve 4 Teslim olarak İslam'ı indirmiş. İşte o İslam faaliyette olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe bunu yaşamışlar. Kur'an açık açık ispat ediyor. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Üzerimize farz. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmak için önce mürşitlerine ulaşmışlar. Kainatın en büyük mürşidine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşıp tabi olmuşlar. Farz. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Farz. Ve bu kadarı Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. İşte biz de bugün insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyoruz. Ve sevgili kardeşlerim, ne yazık ki burada korkunç bir sonuçta karşı karşıyayız. İnsanlara din öğretenler, şimdiye kadar öğrenmedikleri bir ilmi biz Allah'tan öğrendiğimiz için ve hepinize onu anlattığımız için onların öğrendikleri ilmin tamamen dışında bir Kur'an ilmi olduğu için bize hepsi karşılar. Bir taraftan Diyanet İşleri Başkanlığı, bir taraftan bütün ilahiyat fakülteleri, sevgili kardeşlerim, nasıl bir dizayn ki iblis her şeyi önceden mahvetmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabinin yaşadığı İslam, size başlangıçta söylediğimiz Allah'a ulaşmayı dilemek, 3. basamak, mürşide ulaşıp tabi olmak, 14. basamak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 21. basamak, bu herkesin hemen ulaşabileceği bir sonuç. Daha ötesi var, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşad olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7 kademe. 7'si de Kur'an'da farz. Ve Kur'an bütün sahabenin bu 7 safanın 7'sini de yaşadığını ve hepsinin Fevzül Azim'in en büyük kurtuluşun sahibi olduğunu, adın cennetine gideceklerini söylüyor. Hepsi farz. Biz ne yapıyoruz sevgili kardeşlerim? Biz bütün insanları Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve sahabenin yaşadıkları Kur'an'da farz olan İslam'ın 7 safhasına hepsini yaşamaya davet ediyoruz. Nereye davet ediyormuşuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin yaşadıkları hayata. Neye dayalı olarak davet ediyormuşuz? Kur'an-ı Kerim'e. Bundan 14 asır evvel de
Kur'an-ı Kerim'den başka hiçbir kitap yoktu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elinde. O kendisine 23 yıl boyunca inen Kur'an'a tabi oldu ve bütün sahibi Kur'an'a çağırdı. Ne diyor? Aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Ve benim ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır diyor. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ruhunun öğretilmesinden bahsediyor Kur'an öğretilmesiyle. Kur'an'ın lafzının ve lafzının ötesinde ruhunun öğretilmesini kastediyor. Aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğreten ve öğrenen ve öğretendir ifadesi 14 asır sonra bugün nereye dönüşmüş? Kur'an-ı Kerim'in tilavetini ve kıraatini öğrenen ve öğretendire dönüşmüş. Artık insanlar müzikal bir şekilde Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunuyorlar. Müsabakalar tesis ediliyor. Müsabakalar açılıyor. İnsanlar yarışa giriyorlar. En güzel Kur'an okuyanlar ve zannediyorlar ki en hayırlı olan o okumanın en güzelini yapandır. Böyle bir inanç oluşmuş. Oysa ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in okunmasını değil, lafzının, lafız olarak birinci manasının ve ruhunun arkadaki yedi mananın da öğretilmesini ve öğrenilmesini emrediyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra bugün Allah bize onların yaşadığını Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle tespit ettiği, biz de sizlere o ayetlerle ispat ediyoruz ki, 7 safhanın 7'si de Kur'an-ı Kerim'de farz. Yeter mi? Yetmez. Hayır. Bütün sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber 7 safhanın 7'sinde yaşamışlar. Şimdi biz sizleri bu 7 safhanın her birinin neler olduğunu Kur'an ayetleriyle ispat ederek, bir, onların hepsinin Kur'an-ı Kerim'le farz kılındığını ispat ederek, ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabenin onların hepsini yaşadığını gene Kur'an ayetleriyle ispat ederek hepinizi o İslam'ın 7 safhasını öğrenmeye ve yaşamaya davet ediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadığı hayata ve o hayatın menşei olan Kur'an'a davet ediyoruz. Kur'an, insanlar onu müzikal bir şekilde okusun diye değil, muhtevasını öğrensinler ve hayatlarına tatbik etsinler diye indirilmiş. Ve böyle yaptığımız için insanlardan bize düşman olmayan kalmadı. Bu nasıl bir dünyadır sevgili kardeşlerim? Herkes bize düşman. Arkasında sadece iblis var. Bir düşünün. Bugün bütün insanların unuttuğu hidayeti, kurtuluşun bütün reçetesini Allah Teala bize öğretiyor. Allah Teala mı öğretiyor? Bundan şüphesi olan olabilir mi acaba? Kim biliyordu biz hidayetin ne olduğunu sizlere ispat edene kadar Allah Teala'nın bize öğretisiyle? Bakın bakalım o kitaba. Türkiye'de satılan 22 tane Kur'an mealinin hepsini aldık. Hidayet kelimesi geçsin veya geçmesin, hidayete mütalik, yani insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması hidayet. O hidayet, o hidayete müteallik, hidayet kelimesi geçse de geçmese de ne kadar ayet varsa Kur'an-ı Kerim'de
22 tane Kur'an-ı Kerim'deki bütün hidayete mütalik ayetleri aldık. Ve gözlerinizin önüne bir ibret tablosu çıkardık. Zamanımızdaki din alimlerinin hidayeti, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasını nasıl gizlediklerini hiçbir şek ve şüpheye imkan vermeyecek kadar kesin bir şekilde ortaya koyduk. Hidayet insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. İşte iki ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Ali İmran 73'te innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Ve Bakara 120 inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Ama bazı alimler diyorlar ki sırf bize karşı olmak için sırf sözlerinin o hidayeti inkar eden sözlerinin müdafasını yapabilmek için diyorlar ki hidayet Allah'a ulaşmak değildir orada. Allah'ın ulaştırmasıdır. Peki, öyle olduğunu kabul edelim. Allah'a ulaştırması olduğunu kabul edelim. O zaman aklımıza bir sual gelecek. Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır güzel. Nereye ulaştırmasıdır? Hidayet Allah'ın nereye ulaştırmasıdır? Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırıyor. Zaten konumuz Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Biz hepinize Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın ki bugün bütün alimler tarafından unutulmuş bir Kur'an hakikati, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu sizlere ispat ettik Kur'an ayetleriyle. Onun öyle olan bir kişinin, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu ispat ettik. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin takva sahibi olmadığını ve gizli şirkte olduğunu ispat ettik. Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin dalalette olduğunu ispat ettik. Rad suresi 27. ayet-i kerime. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin şeytanın kulu olduğunu ispat ettik. Ve aynı ayet-i kerimeyle bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın kulu olduğunu da ispat ettik. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, bunlar ibretlerdir. Her sözümüzün doğru olduğunu görenler, Kur'an'la karşılaştırıp da doğru olduğunu görenler, kendi söylediklerinin yanlış olduğunun halk tarafından öğrenilmesi onları çok korkuttuğu cihetle
söylediklerimizin yanlış olduğunu iddia ediyorlar. Ama bu ayetlerin hiçbirisine itiraz edemiyorlar. Ama o bizlerle onların arasında kalıyor. Sonuç mu? Sonuç, 70 milyondan fazla insanın bu hakikatler bilinmediği için, unutulduğu için din adamları da kendilerine sorulunca gerekli açıklamaları yapmadıkları için ...70 milyondan fazla insan şu anda Türkiye'de cehenneme doğru yol almakta. Sevgili kardeşlerim, bu çok ciddi bir yaradır. Şu anda bizim omuzlarımızda 70 milyondan fazla insanın vebali var. Bu hakikatleri bilip de Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın söylediğimiz o hususlar gereğince 7 konudan bahsetmiştik. Gidecekleri yer mutlak olarak cehennem. Allah'ın ayetlerinden gafiller, küfürdeler, takva sahibi değiller, şirkteler, hüsrandalar, hidayette değiller. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ise günahları örtünür. Yani sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için günahları örtüldüğü cihetle sevapları mutlaka günahlarından fazla olacaktır. Gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti olacaktır. Bu söylediklerimizin hepsinin doğru olduğunu gören bugünün din adamları bu doğruları, gururları buna müsaade etmediği için açıklamaktan kaçıyorlar. İlim gururları onları hakikatleri açıklamaktan men ediyor. Bunun ne kadar büyük bir vicdan azabına sebebiyet vereceğini onların bir kısmı biliyor. Sevgili kardeşlerim, perdeler kısa bir zamanda açılacak. Doğruları gören insanlar bizim etrafımızda yer alacaklar. Doğrular, bir defa daha altını çizerek söylüyoruz, bize ait doğrular değil. Doğrular, Kur'an'ın doğruları. 14 asır evvel o doğrular 7 safa olarak Kur'an hakikatleri, Kur'an'daki farzlar 7 safa ve 4 teslim olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabe tarafından yaşanmış ve biz de tam onların yaşadığı hayata Kur'an ayetleriyle herkesi davet ediyoruz. Ama bugünkü din ilminin içerisinde bunların hiçbirisi mevcut değil. Şeytan 14 asır süre içerisinde hep hayatta olarak insanların din müessesesini İslam'da İslam'ın 5 şartına indirgemiş ve insanlara namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunlar bir insanın cennete gitmesi için yeterlidir. Bunları yapın, orta yolda olun,
geri kalanına karışmayın demiş din adamlarımız. Ve bu yerleşmiş bir hedef olmuş bütün insanlar için. Ve İslam bu şekilde bitkisel hayata itilmiş. Her şey kopmuş Kur'an-ı Kerim'den. İslam'ın 6. ve 7. temel faktörleri kopmuş. Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir. Hem zikir farzken, hem çok zikir farzken, hem de daimi zikir farzken, zikir ne 32 farzı ne de 54 farzın içinde mevcut değil. Bu müesseseyi, ayıpları meydana çıkacak diye din adamları fellik fellik bizden kaçıyorlar. Bizimle karşılaşmaktan çekiniyorlar. Diyoruz ki sizin üniversitenizde konferans verelim. Karşılıklı tartışalım 2 saat, 3 saat, 4 saat, 7 saat ne kadar derseniz. Çünkü derinlere girdikçe bizim onlara söyleyecek olan çok ayetimiz var. Hepsi de Kur'an'dan olduğu için itiraz edemeyecekler. Biliyorlar ki mağlup olmaya mahkumlar. Bunun için bizden devamlı olarak kaçıyorlar ama bizi kötülemekten de geri durmuyorlar. Bizim zavallı, saf, tertemiz halkımız da onlar din adamı diye bizden öğrendikleri ama bugüne kadar onlara öğretilmeyen hakikatleri gidip onlardan soruyorlar. Diyorlar ki, yahu siz İslam'ın 5 şartı var diyorsunuz, 5 şartı yapan, gerçekleştiren cennete gider diyorsunuz. Ama bu adam diyor ki, eğer İslam'ın 5 şartında cennete gideceğiniz zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz ki o 5 şartın içinde böyle bir şey yok. O zaman gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Hem de ebediyen cehennemdir diyor. Cehenneme girdikten sonra orada leblebi gibi bir süre kavrulduktan sonra oradan ayrılıp hop cennete gitmek diye bir olayın mevcut olmadığını söylüyor bu adam diyorlar. Tam 29 tane ayetle sizlere ispat ediyor ki cehenneme giren bir insan cehennemde cezasını ebediyen çeker. Hiçbir zaman cehennemde bir süre yandıktan sonra oradan çıkıp cennete giremez. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim, insanlara ne hurafeler yutturulmuş? Yutturulmuş deyince onları insanları zulmeden insanlar olarak değerlendirmiyoruz. Hayır. Yutturma müessesesi özellikle istenerek yutturulmuş bir hüviyet taşımıyor. Alimler 14 asırdır hep ahkam kesmişler. Hükümler vermişler, birbirleriyle tartışmışlar, kitaplar yazmışlar. Bir sürü kitap var ortalıkta. Ama Kur'an'la karşılaştırdığınız zaman gözleriniz böyle fal taşı gibi açılıyor sevgili kardeşlerim. Çünkü Kur'an tamamen unutulmuş. Bu konunun en korkunç tarafı Kur'an'ın insanları cennete ulaştıracak olan fasılları onlar yok edilmiş. Biz istiyoruz ki bütün insanlara bu hakikatleri anlatabilelim. Her yere müracaat ediyoruz. Biz söyleyelim, ayetlere beraberce bakalım. Bakalım biz mi haklıyız, yoksa siz mi haklısınız? Şu anda bilgisayarın hafızasında tarihi de belli olmak üzere bir liste göreceksiniz. O listede 6000 saatten fazla konuşmamız var. 6000 saatten fazla sadece Kur'an ayetlerine dayalı konuşma. Hiçbir konu kalmamış ki biz onun Kur'an gerçekleriyle anlatımını gerçekleştirmemişiz. Gerçekleştirmiş olmayalım. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
Onlar orada duruyor tarihleriyle. Bundan kaç sene evvel, 20 sene evvel ne söylemişiz? 10 sene evvel ne söylemişiz? 5 sene evvel ne söylemişiz? Bilgisayarın hafızaları bizim ispat vasıtamızdır. Ve onu yok etmek için ne kadar büyük gayretin içinde olduklarını da biliyoruz. Allah'ın düşmanlarının. Ama o Allah'ın muhafazası altında. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nereye ulaştık? Kur'an, özellikle Kur'an'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün hükümleri yok edilmiş. Bütün kavramlar yok edilmiş. Kur'an'da bu 7 safhaya göre 7 ayrı takva müessesesi var. Ama Kur'an-ı Kerim tefsiri yapanlar, meali verenler, Kur'an takva kelimesi korkmak, çekinmek, sakınmak anlamlarına geldiği için hep sadece onu almışlar Allah'tan. Korkmak olarak Türkçeleştirmişler. Oysa ki her kademede Allah'a ulaşma, dinleme kademesinde, tabiyette, hidayet olmakta, Allah'a ruhu ulaştırmakta, fizik vücudu teslim etmekte, nefsi teslim etmekte, irşad olmakta ve iradeyi teslim etmekte, her biri ayrı bir takva ifadesiyle kullanılmış. Hepsi yok edilmiş sevgili kardeşlerim. Tek bir kelime kullanılmış. Allah'tan korkmak. Her bir takva ayrı bir safhayı ifade ediyor. İslam'ın 28 basamağının hepsi kaybolmuş. Velhasıl süresinde Allah Teala bütün Kur'an'ı anlatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemekten iradeyi teslime kadar hepsi onun muhtevasında ve o surenin tercümesi ise hazin bir olay. Gerçekten sevgili kardeşlerim, her an iblisin nasıl korkunç bir tuzakla önce din adamlarını tavladığını, onları hegemonyasına aldığını görüyoruz. Her şey yanlış. Resul ve Nebi kavramları mahvedilmiş. Nebi Resuller, Veli Resuller, hepsi unutulmuş. Resuller kendilerine kitap verilmiş, şeriat kitabı verilmiş, o şeriatla hükmeden peygamberlerdir diyor. Bütünüyle yanlış. Hangisini düzeltelim ki sevgili kardeşlerim? Kendilerine şeriat kitabı verilip de o şeriat kitabıyla hükmeden Resuller değil, Nebilerdir. Allah Teala açık bir şekilde söylüyor. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde ey nebiler, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik diyor. Neresine bakarsanız baştan sona kadar bir yanlışlıklar zinciri İslam'ı çepeçevre kuşatmış ve insanların şeytandan ve cehennemden kurtulmasını iblis din adamlarına yanlışları okullarda öğreterek, onları dinin kurtuluşunun temsilcileri

farklı boyutta öğretmek mümkün olmadı. Sadece kaçıyorlar. Laf kalabalığına getirerek söylediklerimize kulaklarını tıkıyorlar. Hatta bazıları şöyle diyor, bize Kur'an ayetleri verme diyorlar. Biz de diyoruz ki ya peki ne vereceğiz? Bunlar 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın dışında bir ilme sahip miydi? Allah Teala ona sadece Kur'an öğretmedi mi? O da bütün sahabeye ve etrafındaki herkese Kur'an'la hükmetmedi mi? Bunu söyleyen kişi bir komik, bir gülünç duruma düşmüş olmuyor mu? Bize Kur'an'ı anlatma sözü, eğer siz Kur'an'ı unutmuşsanız, 14 asır evvel bütün sahabe Kur'an'daki 7 safayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber yaşamışsa, farz olan 7 safa, biz size işte Kur'an, işte hepsinin farz olduğunu gösteren deliller, işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabenin yaşadığı 7 safası Kur'an'ın, gene Kur'an'da ispat ediyorsak, o zaman sizin söyleyecek sözünüz kalır mı? Laf kalabalığına getirerek nereye varıyor alimler? Bütün insanları cehenneme mahkum eden bir tuzağın sahipleri oluyorlar. Yani şeytanın tarafında bir yer seçmişler kendilerine. Aman onların itibarlarına halel gelmesin. Diyoruz ki onlara, ey din adamları, biz sizin karşınızda değiliz, yanınızdayız. Sizin onlara karşı mahcup olmanızı istemiyoruz, insanlara karşı. Ama zaten mahcup olmanız için sebep de yok. Çünkü siz, size öğretileni öğretebilirsiniz ancak ve size de şu anda öğretmekte olduğunuz ilim öğretildi. Öyleyse neden endişe ediyorsunuz? Neden doğruların bu insanlar tarafından öğrenilmesini bize yardımcı olarak gerçekleştirmiyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar böyle devam etti. Ama o günlerin sonuna geldik. Önümüzdeki günlerde din adamlarının bu hakikatleri birer birer öğrendiklerini, kabul ettiklerini ve bizi ait olduğumuz yere oturtacaklarını göreceksiniz. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i kaç yerde bizden bahsediyor? Karanlıkların devri bitmiştir. Artık aydınlıkların, mutlulukların, huzurun devri başlamıştır. Hidayet çağının gelişme devresindeyiz. Ve daha sonra gerçek kimliğimiz, Allah-u Teala indindeki kimliğimiz bütün boyutlarıyla anlaşılacak ve herkes bunu tasdik edecektir. Hazreti İsa gelince bu konu bütün boyutlarıyla bir defa daha ispat edilmiş olacaktır. Öyleyse bugüne kadar size hep Kur'an doğrularını anlattık. Sadece Kur'an ve sadece Kur'an'ın hakikatleri. Bugüne kadar bu ilmin içine kendimizden bir kelime bile katmadık. Allah Teala buna asla müsaade etmez. Öyleyse Allah'ın tasarrufunda olan biz bir defa daha din adamlarını, Allah'ın doğrularını öğrenmeye çağırıyoruz sizlerin huzurunda. Sevgili izleyenler, dinleyenler, hepiniz tarafsız şahitler olun. Bizim tarafımızı tutun demiyoruz.

Hayır, kesinlikle böyle bir talebimiz yok. Ama doğruları inceleyin ve doğruların Kur'an doğruları olduğunu gördüğünüz zaman, o zaman bizim davetimiz üzerine değil ama kendi vicdanınızın sesiyle bizim yanımızda olacaksınız. Din adamları için de aynı şey söz konusu. Bizim doğru söylediğimize ihtimal vermeyen insanlar bir gün inceleyecekler sözlerimizi. O zaman kulaktan kulağa yayılan, yankılanan bir sonuç ortaya çıkacak. Biz o zaman İslam'ın kurtuluş bayrağı olacağız. Bugün sadece din adamları konuları enine boyuna incelemedikleri, okullarda öğrendikleri ilmin kendileri için yeterli olduğunu sandıkları daha korkunç bir sonuç ve doğru olduğunu sandıkları için. Öğrendikleri her şey yanlış sevgili kardeşlerim. Korkunç bir tuzak İslam alemini kasıp kavuruyor. Bu yüzden İslam alemi dünyanın en geri ülkelerini oluşturuyor. En güçsüz ülkeleri ve hep esaret altında ülkeler birer sömürge durumunda. Onları oradan kurtaracak olan o kişi biziz. Biz Allah'ın dostuyuz ve bununla sadece bugüne kadar iftihar ettik. Bu bizi hayata bağlayan en sağlam iptir. Allah'ın ipi. Biz Allah'ın ipine sımsıkı sarıldık. Siz de bizim ipimize sımsıkı sarıldınız. Bizimle birlikte olanlar. Yakın gelecekte sözlerimizin hepsi incelenecek. Hepsinin doğru olduğu, o zaman ortaya çıktığında bu zavallı alimlerimizin durumunu görmek, düşünmek bile istemiyoruz sevgili kardeşlerim bunu. Bütün gerçeklerin ortaya çıkacağı o güne doğru yaklaşıyoruz. Aklı başında olan bir din alimi bunca yıldır söylememize rağmen öğrendiklerinin doğru olduğundan o kadar emin ki araştırmak gereğini duymuyor. Sözlerimizi Kur'an'dan tahkik etmek gereğini duymuyor. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadığı hayatı onlara anlattığımızı, onları oraya davet ettiğimizi idrak edemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kadar hazin bir tecelli. Şu insanlar, din alimleri, 70 milyondan fazla insan sadece bizim ülkemizde şu anda cehenneme doğru gidiyor ve arkasındaki sorumlular sizlersiniz. Hanginiz hayır biz değiliz diyorsanız o zaman bizimle karşılaşmak mecburiyetindesiniz. Biz sözlerimizi Kur'an ayetlerinde ispat edelim. Siz de karşı çıkabileceksiniz. Çıkın. Hadi gelin kamuoyunu hakem tayin edelim ve beraberce bir araya gelelim. Kimler karşımızda yer alacaksa hiçbirine itirazımız yok. Hepiniz toparlanın. Kimlerden oluşacaksanız buyurun. Barkovizyon yoluyla biz size ulaşırız. Karşılıklı konuşuruz. Ayetler konuşur. O zaman biz size İslam'dan nelerin koptuğunu detaylı olarak anlatırız. Kısa bir süre evvel
3 saatlik bir konuşma oluşturduk. Birer saat, birer saat, birer saat. Ve orada İslam'dan nelerin koptuğunu belki biraz hüzünlenerek, bazen gözlerimizden yaşlar dökülerek sizlere anlattık. O 3 tane birer saatlik konuşma hayatınızın düsturu olmalıdır. İslam'ı nasıl bu hale getirdiler? İslam'dan neler kopmuş? 3 saat süreyle sizlere onları bütün gerekli detaylarıyla anlattık. Onları da dinledikten sonra hala bizimle beraber olabilecek, olmayabilecek bir din adamı tasavvur edemiyoruz. Onları inceleyin. Sadece 3 saatinizi alır. Ve özellikle isteriz ki hepsini tek tek tahkik edesiniz. Tahkik ettiğiniz zaman İslam'dan nelerin koptuğunu, İslam'ın nasıl bitkisel hayata atıldığını, düşürüldüğünü o zaman göreceksiniz. Muhterem din alimleri, sizlere hep öğrendikleri yanlış şeyleri öğrettiler. Ama bu konuda onların bir günahı yok. Onlara öğretilen yanlışlardı. Yanlış şeyler öğretti onlara öğrenen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki devrede yetişen alimler. Ve onları okullarından öğreten bu insanlar bugün öğretim üyeleri ve öğretiyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle hasbihal etmek imkanını Allah Teala bize bahşetti. Sizlerle birlikte olduk ve Allah'ın doğrularını bir defa daha tezekkür ettik. Ümit ederiz ki bu konuşmayı dinleyen, izleyen din alimleri o 3 saatlik konuşmadaki bütün faktörleri de inşallah incelerler. İslam'dan kopanlar konumunda da 3 saat. İslam nasıl mahvedilmiş? Orada göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir konuşmayı siz muhterem izleyicilerimizi muhatap alarak tamamladık. Sizler hakemsiniz. İster taraflı hakem olun, İster tarafsız hakem olun ama sonunda hakikat meydana çıktığı zaman eğer karşı tarafı tutmuşsanız o zaman mahcup olacaksınız. Ama ilminiz onlardan alınan ilimse ki ancak onlara hak vermeniz hakikatler meydana çıkmadığı bu devirde sizin onlardan alınan ilme dayalı bir ilmin sahibi olduğunuzu gösterir. Tamam. Ama o zaman yanılıyorsunuz. Hiç düşünmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu kadar insan, bütün din alimleri karşımızda. Ama biz onların hiçbirisinden korkmuyoruz. Hepsini çağırıyoruz, hadi gelin diyoruz, konferans veriyoruz. Biz dünyanın, Türkiye'nin her tarafında, dünyanın her tarafında konferans veriyoruz. Kimler kendisine güveniyorsa buyursun, gelsin. Onlar bize sorsunlar. Ama biz de onlara soralım.
İşte meydan sizin. Kendisine güvenen buyursun. Öğrendiğiniz din ilminin sizi nasıl cehenneme sürüklediğini biz size ispat edeceğiz diyoruz. Din adamı olarak isim yapan, dinin esasını unutmuş olan herkese. Bu bir çağrıdır. Nerede isterseniz biz oradayız. İşte meydan sizin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir konuşmayı birlikte tamamladık. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ve iyyâke nestaîn. İhtinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere.

Amene olmak çok geniş bir spektrumu ifade eder. Amene olmak 7 tane safa ihata eder. Üçüncü basamaktan 28. basamağa kadar bütün basamakları kaplar. Allah Teala üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman amene olursunuz buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o amene olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kurtulması söz konusu değildir. Amene olmak bu konunun temelini oluşturur. Allah'a ulaşmayı dilemek.

Allah Teala ya eyyühellezine amenu aleyküm enfusekum la yedurrukum men dalle izah tedeytum buyuruyor. Ey amene olanlar, nefslerinizin sorumluluğu üzerinizedir. Siz hidayet üzere olduğunuz zaman, nefs tezkiyesi yapmak suretiyle hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Demek ki daha nefs tezkiyesinin başlamadığı bir noktada bir amene olma dizaynı var. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Daha nefs tezkiyesine başlamamış olan amene olanlar, işte bunlar mürşitlerine ulaşamamış olan henüz ama Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar. Öyleyse bu birinci amene olma standardı. Nefs tezkiyesine başlamamız söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nefs tezkiyesinden evvelki devre. İnsan hayatının en önemli kararı, cennetle cehennem arasında bir seçim yapmak mecburiyetinde olan insan, hayatının en önemli kararını bir dilekle vermek mecburiyetinde. Ya bu dileği dileyecek, Allah'a ulaşmayı dileyecek veya dilemeyecek. Bir tek dileğin hayatınızın sonsuz devresini geçireceğiniz cennet veya cehennemi oluşturacağını biliyor muydunuz? Bunu bizi ilk defa dinleyen yeni kardeşlerimize söylüyoruz. Elbette bizim kardeşlerimiz çok iyi biliyorlar ki Kur'an asıldır ve Kur'an en kesin şekilde belirtiyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın, amenü olmayan bir insanın kurtuluşu söz konusu değildir. Birinci basamakta olayları yaşarız. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Kendi dizaynımız içinde hükme varırız. İşte her olay karşısında vardığımız her hüküm Allah Teala tarafından takip edilir. İzlenir. Ve Allah Teala bekler ki bir gün Allah'a ulaşmayı dileyelim. Ama bu bekleyişini iki standart içinde gerçekleştirir. Bizi izlemesinin, olaylar karşısındaki hükümlerimizi takip etmesinin de arkasında bu büyük gerçek vardır. Acaba biz olayları nasıl değerlendiriyoruz? Kalbimizde zevk mi var? İnsanları kendimiz hidayet üzere değiliz. Başka insanların da hidayetin dışında kalmaları için onlara tesir etmek istikametinde bir gayretin sahibiyiz. İşte o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o takdirde Allah Teala bizi seçmez. İkinci basamak Allah'ın seçim basamağıdır. Kalbimizde maraz varsa seçmez. Kalbimizde hayır görmezse seçmez. Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsak, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu olamaz diyorsak seçmez. Bunları öyle zannettiğimiz için, zannımız öyle olduğu için yapabiliriz.
Bu Allah'ın ayetlerini tekzip etmektir, yalanlamaktır. Ama daha ötesine geçebiliriz. Sadece yalanlamakla kalmayıp onları doğru olduğuna inandığımız halde, doğru olduğunu gördüğümüz halde gizlemeye çalışırız. O zaman Allah'ın lanetine muhatap oluruz. Kim Allah'ın ayetlerini, özellikle hidayete müteallik ayetleri, hem onların gerçek anlamını anlayıp doğru olduğunu da görüp, buna rağmen kendisi daha evvel böyle olmadığını iddia etmişse kişi ve bu iddiasından dönmüyorsa, doğrunun ne olduğunu yakaladığı halde bile bile ihanet ediyorsa Allah-u Teala'ya, bile bile insanları o tuzağa, şeytanın tuzağına düşürüyorsa, işte böyle olan insanlar Allah'a isyan etmiş olanlar, Allah'ın lanetine muhatap olanlar, ayetleri ketmedenler, onlar seçilmezler. Ne zaman Allah Teala bizim davranış biçimlerimizdeki hükümlerinde görürse ki biz aslında kötü niyetli değiliz, başka insanların kötülüğünü istemiyoruz, bize birisi kötülük etmedikçe bizden ona bir kötülük ulaşmıyor ve biz sadece cahil olduğumuz için, Allah'ın ne söylediğini anlayamadığımız için Allah'a ulaşmayı henüz dilemiyoruz. Bu seviyede, bu standartta olan bir insan kalbinde hayır olan insandır. Yani davranışları özellikle başkalarına kötülük etmeye, onları dalalete bırakmaya yönelik değildir. Kasıt yoktur davranışlarında. Böyle insanlar Allah Teala tarafından seçilir. İkinci basamak burada tamamlanır. Seçilenlerden bir kısmı Allah Teala'ya ulaşmayı dileyeceklerdir. Eğer dilemezlerse, o zaman bu dilemeyen insanlar için kurtuluş yoktur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişinin gideceği yer cehennemdir. O kişi birinci seviyede amenu olmamıştır. Ne diyordu Allah Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde? Ya eyyühellezine amenettekullâhe vebtegû ileyhil vesînete. Ey amen olanlar, takva sahibi olun. Ve Allah'a ulaşmaya vesileyi arayın. Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi arayın deyin, daha ötede isteyin, iptiga edin, Allah'tan isteyin diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim bunu isterse, Allah'a ulaşmayı dilerse, bu o kişinin cennet hayatını garanti eder. Kim dilemezse o da bir şeyi garanti eder. Cehennem hayatını garanti eder. Allah ile ilişkilerin olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemek. Yoksa kişinin gideceği yer cehennemdir. Yoksa bu dünyada da o kişinin mutlu olması mümkün değildir. Gelin beraberce bakalım ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksubun. Diyor ki Allah Teala, onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onları tatmin eden şey manevi haz değildir,
dünyaya dönük zevklerdir. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri bütün insanlığa bir ihtardır. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz ya da dilemezsiniz diyor Allah-u Teala. Eğer diyor dilemezseniz, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, o zaman diyor Allah-u Teala, gideceğiniz yer cehennemdir. Ama bir hükümle söylüyor bunu. Siz diyor, bana ulaşmayı dilemiyorsanız, siz benim ayetlerimden gafilsiniz. Öyleyse Kur'an'ı kim biliyor, kim bilmiyorun ilk elemesi burada yapılır. Din adamı olduğu, kazandığı diplomalarla, kazandığı payelerle insanların belli olur zannediyoruz. Oysaki ölçü buradadır. O insanlardan hangisi Allah'a mülaki olmayı dilemiyorlarsa, Allah'ın hükmü şudur ki onlar Allah'ın ayetlerinden gaflettedirler, gafildirler. Onlar Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın dönüm noktasıdır bu. Bir tek dilek hayatınızın en önemli şeyidir. Sonsuz bir cehennem hayatını seçeceksiniz veya sonsuz bir cennet hayatını seçeceksiniz. Bir tek dileğinizle seçeceksiniz. Tek bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sözüme dikkat edin. Önemli olan bu dileğin yerine getirilmesi değil. Çünkü yerine getirmeyi Allah üstlenmiş. Önemli olan sadece sizin iradenizin, serbest iradenizin, kişisel iradenizin Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde devreye girmesi. Önemli olan bu. Sizin iradeniz devreye girecek. Siz istemiş olacaksınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey çok net değil mi? Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek ve mutlaka Allah'ın cennetinin muhatabı olmak. Dilememekten başladık. Dilemeyenin hiç kurtuluşu söz konusu değil. Ne yaparsa yapsın. O adam 80 sene yaşasın, 65 senesini İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmekle geçirsin. Ama o kişi Allah'ın cennetine giremiyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olarak bu dünyadan gidiyor. Dünya üzerindeki titre ne olursa olsun, Allah'ın verdiği hüküm bu. Allah'ın ayetlerinden gafil. Sen diyor bana ulaşmayı dilemiyorsan, sen benim ayetlerimden ayetlerimden gafilsin. Burada bir büyük kesin ihtar var bütün insanlığa, bütün zaman parçalarında. Ya insanlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler ya da değillerdir. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi, Allah'ın ayetlerinden gafil. Gideceği yer, ilmi hangi seviyede olursa olsun, bunun dışındaki ilmi hangi seviyede olursa olsun, o kişiyi kurtaramaz. O kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Yani faydasız ilimle meşgul bir insan kabul ediliyor Allah-u Teala tarafından. Ölçü sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Peki, dilemeyenlerin durumunu anlattık. Ya dilerse ne olur bir insan? Allah'a ulaşmayı dilerse kurtulur. Mutlaka cennete girer.
mutlaka eğer yaşarsa Allah'ın velisi olur. Evliyası olur. O evliya olmayacaktır. Allah onu evliyası yapacaktır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur insanlar? Hadi gelin bakalım. Mülk Suresi 7, 8, 9, 10. Allah Teala diyor ki o cehenneme sürülecekler, bölük bölük cehennemin kapısında toplanırlar. Cehennem bekçileri onlara der ki size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Ve biz sizi bir dalalet üzere görüyoruz dedik. Eğer biz onların söylediklerini işitebilmiş olsaydık, kulağımızdaki vakra alınmış olsaydı ve akıl edebilmiş olsaydık, kalbimize indirip de idrak edebilmiş olsaydık, sözlerin manasına varmak, işitmek ama kendine mal etmek, idrak etmek, akıl etmek. O zaman burada mı, cehennemde mi olurduk? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki işitmek ve akıl etmek Allah-u Teala'nın indinde önemli olan iki tane faktör ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ne işitmişlerdir ne de akıl etmişlerdir. Öyleyse bu bir dizayndır. Peki biz Allah'a ulaşmayı dilersek ne oluyor? Allah derhal görüyor kalbimizdeki bu talebi, işitiyor, biliyor. Ve derhal Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor bize. Arkasından ne oluyor? Arkasından gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklarımızdan vakrayı alıyor, kalbimizden ekinleti alıyor. İrşat makamını görüyor, biliyoruz onun irşat makamı olduğunu, sözlerinden irşada müteallik şeyleri anlamaya başlıyoruz. Sonra da kalbimize indiriyoruz ve idrak etmeye başlıyoruz. İşte o insanları işitenler ve akıl edenlerdir. Niçin akıl etmeye başlamışlardır, işitmeye başlamışlardır? Allah bu değişiklikleri yaptığı için onların ise gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka cennete gidecektir. Peki daha başka açıklama var mı Kur'an-ı Kerim'de? Elbette var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların cennete gireceğini Allah Teala net olarak açıklamış. Vel Asr suresinde diyor ki vel asr, asra yemin olsun ki innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama amel olanlar hariç, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, onlar hüsranda olmayacaklardır diyor Allah Teala. Hüsranda olan kişi kim? Cevap veriyor Allah Teala. Onlar ki onların sevapları günahlarından azdır, hafiftir. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse günahları sevaplarından az olanlar, kazandıkları dereceler itibariyle sevapları günahlarından fazla olanlar. Öyleyse güzellikler, kazandıkları pozitif dereceler fazla, negatif dereceler az. Onlar Allah'ın cennetine girecek. Ama bu ayette söz konusu olan insanlar sevapları az, günahları fazla. Bunların gidecekleri yer cehennem, onlar hüsranda olanlar. Öyleyse hüsranda olmayanlar kim? Bunun tam tersi. Sevapları fazla olanlar.
Onların gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ölçüsünü veriyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'de Yunus 8'de diyor ki onlar kazandıkları dereceler itibariyle onların gideceği yer ateştir. Yani kazandıkları derecelerde kaybettikleri ile kazandıkları mukayese edildiğinde kaybettikleri fazla olan insanlar bunlar diyor Allah Teala. Kaybettikleri dereceler fazla olan insanlar. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Şimdi kazandıkları dereceler fazla olan insanlar demek ki kulaklarındaki vakra alınmış, kalplerindeki hikmet alınmış, gözlerindeki icab-ı mesture alınmış olan insanlar. Allah Teala amin olanların amin olma olayı Allah'a ulaşmayı dinlemekle başlıyor gördüğünüz ayetler muhacesinde. Amin olanların gidecekleri yer mutlaka Allah'ın cenneti. Amin olanlar kimlerdir? Ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştıracak olanlar. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Diyor ki onların Hazreti Nuh kavmine dedi ki diyor Allah Teala ey kavmim ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a münaki olacaklardır. Ruhlarını Allah'a mutlaka ulaştıracaklardır. Öyleyse kim amin olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dinlemişse, geri kalanı Allah'a ait. Mutlaka Allah gerçekleştirecek. Allah Teala bunun kesin bir hüküm olduğunu ifade ediyor Ankebut 5'te. Diyor ki فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهُ نَيَاتٍ Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar için. Yani Allah onları mutlaka kendisine ulaştıracaktır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemek amin olmanın başlangıç safhası. Ne olur? Allah Teala size saydığımız bu dört tane ihsanın dışında başka ihsanlar da verir. Allah kalbinize ulaşır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a döndürür. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açar. Sizi huşu sahibi kılar. Ve size mürşidinizi gösterir. Böylece Allah Teala'dan aldığınız 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşırsınız, tabi olursunuz. Tabi olursanız ne olur? Allah Teala size 10 tane nimet verir. Bunlardan birincisi devrin imamının ruhunun başınızın üzerine gelmesidir. Ve Mücadele 22'de Allah Teala diyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Allah'ın katından gelen bu ruh, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir ve kişinin kalbine Allah imanı yazar. Kalbinin mührünü açar, kalpteki küfür kelimesini dışarı alır ve kalbin içine kişinin hak ettiği iman kelimesini yazar. Çünkü o kişi Allah'a inanıyor. Ruhunun ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaşması lazım geldiğine, bunun bir farz olduğuna inanıyor. 12 defa farz. Ve bunu gerçekleştirmek için hazır kişi. Mutlaka gerçekleştirmeyi istiyor. İşte bu kişi buraya ulaşıp mümin olan kişidir. Kalbinin içine iman yazılan küfür kelimesi kalbinden alınan kişi, o alındığı noktaya kadar kalbinde küfür yazılı olan kişiydi. Yani kalbi kafirdi o kişinin. Ağzı mümin kişinin ben müminim diyor ama kalbi kafir, kalbinde küfür kelimesi var.
Bu noktada kişi kalbini de küfürden temizlemiş oluyor, kalbi de mümin oluyor. Allah'a göre gerçek müminlerin oluştuğu yer burası. Yani 14. basamak. Burası müminlerin amini olduğu nokta. Yani amini olmanın ikinci safhası müminler aminosu. Amin olmanın bizi mümin olmaya ulaştırdığı nokta. 14. basamak. Burada kişi mümin olmak şerefine erer. Allah Teala amin olmanın bu ikinci safhasına mümin olma safhası diyor. Mümin olan aminüler. Zaten aminü kelimesi de mümin kelimesi de iman kelimesinden yani inanç kelimesinden geliyor. Ama bir aminü kelimesinin 28 basamağın hepsini kapsadığını görüyoruz. Allah Teala aminü olma konusunda ayetlerinde bizlere net olarak durumu anlatıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bundan sonra da 10 insanla mürşidine ulaşırsa, o kişi mümin olur.

Burası amin olmanın 14. basamaktaki ikinci menzilidir. İkinci defa amin oluyorsunuz. Allah Teala Maide suresinin 93. ayet kerimesinde bunu söylüyor. Leyse diyor ki Allah Teala leyse alellezine aminu amin olanların üstüne değildir. Ve aminü salat ve nefsi ıslah edici amel işleyenlerin üzerine değildir. Günahın fîmâ taimu izâ mettekâ takva sahibi olduklarından evvel yedikleri sebebiyle onların üzerlerine günah yoktur diyor Allah Teala. Burada Allah Teala bir takva sahibi olan kişiden bahsediyor. Amini olmuş ve amini salihat işlemeye başlamış. Vellezine amenu ve amenü salihati. O kişi ki amini olmuştur ve nefsi ıslah edici amel işlemeye başlamıştır. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu ifade ediyor. Onlar ki amen olmuşlardır ve nefsi ıslah edici amel işlemektedirler. İşte onlar müminlerdir diyor Allah Teala. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim tabi olursa onlar hariç, onlar cehenneme gitmezler. Onlar aminudurlar ve aminü salihat işlemektedirler diyor. Nefsi ıslah edici ameller işleyen amin olanlar onlara Allah Teala müminler diyor. Kim nefsi amin olur da nefsi ıslah edici amel işlerse işte onlar müminlerdir. Hem Furkan 70'e bakalım.

İlla men tabe ve amene ve amile salihan. O kişi ki tövbe etmiştir. Mürşidin önünde yapılan tövbeden bahsediyor. Ve amene ve amin olmuştur. Ve amile amelen salihan ve salih ameller işlemektedir.

Evet. Allah Teala Mümin Suresinin 40. ayet kerimesinde kimler diyor amel-i salihat işlerse onlar müminlerdir. Görüyoruz ki amel-i salihat işlemeye başlayan bir amene olan kişi mümin olmak şerefine ermiştir. Mümin olmak amel olmanın ikinci safhası. Sonra bu kişi ruhu Allah'a doğru yola çıkar, nefsi nefs tezkiyesine başlar ve fizik vücudu nefs tezkiyesine paralel olarak yani nefsinin kalbinde ne kadar afet yok olmuşsa, ne kadar o afetlerin yerine zikretmesi sebebiyle kişinin hasletler, faziletler gelip yerleşmişse, aynı oranda o kişinin fizik vücudunda şeytanın kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlar. Çünkü şeytan sadece nefsin afetlerine tesir edilir. Öyleyse bir başka dizayn daha var. Bu dizayna baktığımız zaman şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O kişinin nefsinin kalbindeki muhtevada tezkiyesi başlamış ve bu başlayan nefs tezkiyesine paralel olarak nefsimizin kalbinde %7, arkasından bir defa daha %7, bir defa daha %7, bir defa daha %7 nur birikimi başlayacaktır. Nefsimizin kalbindeki bu nur birikimleri %7 nur birikiminde bizi ilk durağa ulaştırır. Ruhumuz birinci gökkatına ulaşır. Nefsi emaredeyiz. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvamedeyiz. Nefsimizi kınıyoruz. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhimedeyiz. Allah'tan ilham alıyoruz. Ruhumuz üçüncü gök katında. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne doyuma ulaşıyoruz. Dördüncü gök katında ruhumuz. Sonra Allah'tan razı oluyoruz. Beşinci %7 nur birikimi ruhumuz beşinci katta. Allah da bizden razı oluyor. Birincisi radiye, ikincisi mardiye. Altıncı gök katındayız ve nihayet ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Ve ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktada yeni bir amene olmak söz konusu. Evvap oluyoruz. Buradaki Allah Teala ey amene olanlar diyor. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve takva sahibi olun. İşte ruhumuzun Allah'a ulaşması ve takva sahibi oluşumuz. Allah Teala Kaf Suresi'nin 32. 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Hazama tuadune li külli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evvap olanlar için ve hafiz olanlar için. Başların üzerinde ruh taşıyanlar da, mürşitlerine yeni tabi olmuş olanlar da, evvap olanlar da, ruhlarını meaba ulaştırmış olanlar da, Allah'a ruhlarını ölmeden ulaştırmış olanlar da, bunlar takva sahipleri. Ama görüyorsunuz ki evvap olanlar amenü olanlar. Allah ile olan ilişkilerinde

ruhunuzu Allah'a ulaştırarak amine olun. Müessesesi Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. Nefsimizi tezkiye edeceğiz. Nefsimizin kalbinde yani %50'den fazla %51 çevresinde nur birikimini gerçekleştireceğiz. Her ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. Fizik vücudumuzda nefsimizi aynı oranda şeytana kullanmaktan kurtulup Allah'a kul olmuş olacak. Allah Teala

Amel olanların ruhlarını alaylaştırdıklarını ifade ediyor. Burası üçüncü amel oluş kademesi. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Ve yeni bir amen olma noktasına ulaşıyoruz. Fizik vücudumuzun 25. basamakta Allah'a teslimiyle bir amen olma olayı yaşıyoruz. Daha sonra nefsimizi de Allah'a teslim edip yeni bir amin olma kademesine, daha sonra kalbimizin müzeyyen olmasıyla irşada ulaşma noktasında yeni bir amin oluş noktasına ulaşıyoruz. Ve nihayet irademizi de Allah'a teslim edip bir hakkın, takvanın sahibi oluyoruz. Orada da yedinci defa aminu oluyoruz. Şimdi amin olma standartlarına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de geniş spektrumlu bir aminu olma muhtevası ifade edilmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın bizlere ulaştırdığı muhteva her safhada bir başka amini oluşun mutlaka yerleşmesi.

Allah Teala'nın bu düzeni içerisinde Allah Teala'ya ruhumuzun ulaştığı noktada biz bir amel olma standardına da ulaşıyoruz. Burada evapların amil olması söz konusu. Bu noktadan itibaren durumu değerlendirdiğimiz zaman fena makamında olduğumuzu görüyoruz. Ruhumuz Allah'ın zatında yok olmuş. Daha sonra nefsimizin kalbinde nurlar %61'i geçtiği zaman Allah Teala bir taht ihsan ediyor ve beka makamının sahibi oluyoruz. Daha sonra zühd makamının sahibi oluyoruz. Ve daha sonra zikrimiz günün yarısını aşıyor. Ve günün yarısından daha fazla Allah'ı zikretmeye başlıyoruz ve zahit oluyoruz. %81'e kadar nurlar artıyor kalbimizde. Daha sonra ise fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren ve yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete kavuşuyor.

Allah Teala burada diyor ki ya eyyühellezine aminusbiru ve sabiru ve rabitu vettekullâhe leallekum tuflihun. Ey aminu olanlar, sabredin, sabrınızı daim kılın. Ve rabıta yapın ve takva sahibi olun. Umulur ki felaha erersiniz diye. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi noktasında Allah Teala her safhada mutlaka bize hangi kademeye ulaşırsak ulaşalım, bu yedi tane kademeden hangisine ulaşırsak ulaşalım, mutlaka amene olanların oraya ulaştığını söylüyor Allah Teala. Yüzlerce ayet-i kerimede Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine aminu diye başlıyor. Ey amin olanlar. Bu amin olanlar standardında her yedi kademeden her biri mutlaka amin olma kelimesiyle ifade edilen pek çok dizaynı içermiş. Ne zaman ki fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez, biz yeni bir amin oluş noktasına ulaşırız. Daha sonra daimi zikre ulaşırız ve nefsimizi de Allah'a teslim ederiz. Ve ahsen takvanın sahibi oluruz ve nefsini Allah'a teslim edenlerin hepsinin aminolar olduğunu söylüyor Allah Teala. Daha sonraki safhada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler bir yeni dizayna giriyoruz.

Ve irşada ulaşıyoruz. İrşada ulaşanların da hepsi gene amin olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Burası 28. basamağın 4. mertebesi, 4. kademesi. İrşada ulaşmak. İrşada ulaşanların da hepsi amin olanlar. Ve nihayet irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Bir hakkın takvaya ulaşıyoruz. Oraya ulaşanların da hepsi mutlaka amin olanlar. Öyleyse amin olmak bir bütünü ifade ediyor. Ve Maide 193 birçok amin oluşun arka arkaya geldiğinin kesin işaretini veriyor bize. İşte bakınız ne diyor Allah Teala Maide 93'te. Leyse alellezine aminu ve amilus salihati amin olup da nefsi ıslah edici ameller işleyenlerin üzerine günah yoktur diyor. Fima taimu izamette kal. Takva sahibi oldukları zaman daha evvel yedikleri şeyler günah değildir. Aminü salatü cünahın. İzâ metteka ve âmenu. Yeni bir takva sahibi oluş ve yeniden âmeni oluş. Ve aminü salihati sümmetteka. Nefsi ıslah edici ameller işleyenler ve tekrar takva sahibi olanlar ve yeniden amin olanlar ve aminu sümmetteka ve ahsenu. Burada Allah Teala başlangıçtaki amin olma kademesini, sonra tekrar amin oluşu, takva sahibi oluşlarla amin oluşlar paralel gidiyor. Ve tekrar amin oluşu ve tekrar amin oluşu Allah Teala ifade ediyor. Leyse alellezine aminu diye birinci aminu'dan bahsediyor Allah Teala. Devam ediyor ve aminu salihati cunahun fi mataimu izamette ka ve aminu. İkinci defa amin olur. Ve amilü salihate sümmette kav ve amenu. Üçüncü defa amen olur. Sümmette kav ve ahsenu. Ve Allah Teala'nın dizaynında ard arda amenu oluşlar geliyor. Son amenu olur. İrademizi de Allah'a teslim ettiğimiz noktada bir hakkın takvanın sahibi olduğumuz noktada. Ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi diyor. Görünüyor ki Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde son takvada, en üst takvada, bir hakkın takvada gene amel olanlara ait. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, amin olmak bir bütündür. Kur'an'da Allah'ın söz konusu ettiği 28 basamaklı dizaynın bütününü içerir. Ve 28. basamakta da iki tane takva söz konusudur. İki tane amin oluş söz konusudur. Hem irşada ulaşanların amel olanlar olduğunu hem de bir hakkın takvaya ulaşanların gene amel olanlar olduğunu söylüyor Allah Teala. Böylece bütün Kur'an-ı Kerim'i kapsayan
bir aminu olma müessesesiyle karşı karşıyayız. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir yeni konumuzda daha bir güzelliği birlikte yaşadık ve hamdolsun ki Allah Teala bizleri sonuna ulaştırdı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed teyzeullahi bin eşeytan acımız. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz İslam'dan kopan farzlar. Bu farzlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve ruhun Allah'a ulaşmasını bunlara belki Safa'da anlatmıştı. Şimdi sıra fizik vücudumuzun teslimine geldi. Veçin teslimi. Üzerimize Allah Teala bunu farz kılmış. Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Bela, hayır öyle değil. Men efva bi ahdihi, kim ahdini ifa ederse, vetteka ve takva sahibi olursa, fe innallâhi yuhubbil muttakîn. O zaman bu standartlarda Allah takva sahiplerini sever. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması, Allah'a teslim olması söz konusu. Allah Teala'nın ezelde aldığı, bizden aldığı yemin, misak ve ahde baktığımız zaman burada bir işaret görürüz. Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Biz Adem Aleyhisselam'ın sırtından bütün onun soyunu çıkardık. Ondan sonrakilerin de sırtlarından kendi soylarını çıkardık. Hepsini huzurumuza topladık ve dedik ki: Elestü bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu bela, dediler ki evet. Hepimiz oradaydık ve hepimiz Allah Teala'ya dedik ki evet, sen bizim Rabbimizsin. Allah Teala diyor ki: Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesinler diye onları nefslerine şahit tuttuk diyor. Kim der kıyamet günü ben bundan haberdar değildim? Nefs bunu söyler. Nefsimiz ki doğuşumuzdan itibaren %100 afetlerle doludur. Onları, yani fizik vücutları ve ruhları nefslere şahit tuttuk diyor Allah Teala. Peki bundan sonra ne olmuş? Allah Teala Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde bundan sonra ne olduğunu söylüyor. Hani o zaman ki işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de sizden sizi bağlayan misak almıştık diyor Allah Teala. Öyleyse ne demek istiyor acaba Allah Teala? Bu noktadan sonra Allah Teala hepimize birden hitap ediyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sualine cevap aldı Allah Teala. Bela, evet sen bizim Rabbimizsin. Bunun üzerine Allah Teala diyor ki: Ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler, sizlerden yemin istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Yani nefsinizin bütün afetlerinden kurtulacağınıza dair ben sizlerden yemin istiyorum. Ey fizik vücutlar, sizlerden ahd istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Ve ey ruhlar, sizlerden misak istiyorum
bana teslim olacağınıza dair, yani benim bana dönerek bende yok olacağınıza dair. Sonra diyor ki Allah Teala, sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz birden cevap veriyoruz. Semina, işittik. Öyleyse itaat edin diyor Allah Teala. Nefslerimiz Allah'a yemin veriyor. Fizik vücutlarımız Allah'a ahd veriyor. Ruhlarımız Allah'a misak veriyor. Allah'a teslim olacaklarına dair. Bunlardan sonra Allah Teala itaat ettiniz mi'den sonra sözlerimi işittiniz mi diye soruyor. İşittik diyoruz. Semina. Ve soruyor Allah Teala, itaat ettiniz mi? Atana diyoruz. İtaat ettik. Yani yemin, misak ve ahd verdik. Allah Teala bunun üzerine buyuruyor ki, ruhlar, fizik vücutlar ve nefsler olarak bana yemin, misak ve ahd verdiniz. Şimdi diyor, ben iradeden, kişisel iradeden misak istiyorum. Benim ahdime riayet edeceğine dair. Allah'ın ahdi, ruhumuzun, veçemizin, nefsimizin Allah'a tesliminden sonra irademizi de Allah'a teslim etmeyi ihata eder. Ve ilahi irade, cüz'i iradeden ya da kişisel iradeden bir misak alıyor. O zaman hem ruhumuzun Allah'a verdiği misaktır, hem de irademizin Allah'a verdiği söz misaktır. İşte Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde o misakinizi unutmayın ki diyor, Allah Teala sizi o misakle bağlamıştı, iradenizi bağlamıştı. Öyleyse Allah Teala'dan bizler emir almışız, bu emrin gereği olarak da Allah'a bağlanmışız. Ruhumuzu, önce ruhumuz 22. basamakta teslim olur. Fizik vücudumuzu 25. basamakta teslim olur. Nefsimizi 27. basamakta teslim olur. Ve irademizi 28. basamağın 5. kademesinde teslim olur. Allah'a teslim etmek üzere Allah'a yemin, misak, ahd ve iradi misak vermişiz. İşte bu bizim yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi oluşturuyor. Allah'ın ahdi ise irademizin de teslimini içeren bir bütündür. Öyleyse ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimi, Allah'ın ahdini ifade eder. Bu bir emirdir, farzdır. Üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Bu sebeple En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve bi ahdillahi efu diyor. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Ve geçiyor 153. ayet-i kerimesine, Hâzâ sırat-ı müstakîmû fettebiûhû. İşte bu sırat-ı müstakîmdir diyor. Evvela ruhumuzun sırat-ı müstakîmi, sonra fizik vücudumuzun sırat-ı müstakîmi, sonra nefsimizin sırat-ı müstakîmi, sonra irademizin sırat-ı müstakîmi. Hepsi sırat-ı müstakimi ifade eder ve devam ediyor Allah Teala, ona tabi olun, sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer yollara tabi olmayın ki bütün o yollar sizi fırkalara ayırır. Sırat-ı müstakimden ayırır ve fırkalara ayrılmışlardan olursunuz. O
o zaman takva sahibi olamazsınız. Ve o zaman Allah'ın size olan vasiyetini yerine getiremezsiniz diyor Allah-u Teala. Allah'ın vasiyeti Allah'ın ahdiyle aynı standartları kapsıyor. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte bunlardan veçin teslimi, fizik vücudun teslimi bu akşamki konumuz. Bir fizik vücudumuz var. İşte bu gördüğünüz bir fizik vücuttur. Aynada baktığınız zaman kendinizi bir tek varlık olarak görürsünüz. Siz olsunuz, kendinizsiniz ve bir varlıksınız, bir insansınız. Ama biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, siz 70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. Her hücrenizde 23 çift kromozom var. Ve her bir kromozomunuzun içinde 20 binden fazla parçacık var. Öyleyse böyle bir dizaynda siz bir bütünsünüz, bir tek olarak görünüyorsunuz ama katrilyonlarca siz varsınız. Trilyonlarca değil, katrilyonlarca siz varsınız. Her biri sizi bütününüzde temsil etmeye gerekli haiz olan, temsil etmeyi haiz olan şartların sahibidir. Hiç kimsenin kromozomu bir başkasınınkine benzemez. Kromozom dezoksiribonükleik asit sarmallarından teşekkür eder. Ve çift yaratılmışlardır. Bir sağ, bir sol sarmal. 23 sağ, 23 sol sarmal. Bu sebeple 23 çift kromozom adı verilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, önce ruhunuzu teslim edersiniz. Biliyorsunuz ki her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Sonra Allah rahim esmasıyla üzerinize tecelli eder. Sonra Allah-u Teala görmeyen, işitmeyen, idrak etmeyen sizleri gören, işiten, idrak eden sistemlere kavuşturur. Furkanlar verir size, günahlarınızı örter, irşat makamına sizi ulaştırır ve ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a ulaşır. Bu ruhunuzun teslimidir. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. 22. basamakta da ulaşır ulaşmaz teslim olmuştur. Allah'ın zatında yok olmuştur. Ve siz o andan itibaren 22. basamaktasınız. Bundan sonra fizik vücudunuzun teslimi gelir. Ruhunuzun teslimi misakinizdir. Allah-u Teala Rad 20'de ve 21'de şunları söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ. Ama misaklerini bozmazlar. Yani ifa ederler, misaklerini yerine getirirler. Bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmak, işte bu ruhumuzun Allah'a verdiği misak. O, Allah'tan bize üfürülmüş olan, Allah'a ait olan bir vücudumuzdur ve bir emanettir. Emanet mutlaka Allah'a dönecektir, dönmüştür. Olay tamamlanmıştır. Bundan sonrası fizik vücut teslimini içerir. Bu noktadan sonra zikrimizi arttırıyoruz. Dikkat edin, sadece Allah'a tevekkül edenler 33 bin zikirden sonra
zikirlerini arttırabilecek olanlardır. Kim zikrini 33 binden yukarıya çıkarıyorsa, devam ediyorsa bu muhteva içerisinde, o kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmek için şartları hazırdır. Fizik vücudunu o kişi Allah'a teslim edecektir. Tevekkül ettiyse, ki bu tevekkülün var olup olmadığı kişinin zikrini artırıp artıramamasından anlaşılır. Öyleyse bu muhtevada dikkatle bakın olaylar dizisine. Burada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz için söz konusu olan odur ki, ruhunuzda, beçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim etmelisiniz. Öyleyse zikrinizi daha hızlandırarak devam ediyorsunuz. 33 binden 35 bine, 35 binden 37 bine, 39 bine, böylece zikrinizi arttırıyorsunuz. Bu zikir artışı, bir artışı sizde pozitif neticeler husule getirir. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı zaman ruhunuz Allah'a ulaşmıştı. Bu rakam, bu noktada fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktada %51'den 61'e doğru yükselir. Nefsinizin kalbindeki nurlar %61'e ulaştığı zaman, o zaman Enam suresinin 127. ayet-i kerimesine göre Allah-u Teala size Allah'ın indinde bir yurt teslim eder. Yeni bir ruhunuz vücuda getirilir ve Allah'ın indinde bir yurt sahibi olursunuz. Bu bir tahttır. Altın bir taht. Hızır namazının imamının sol tarafında, orada bir yerde boşlukta duran yüzlerce tahttan bir tanesi de bu hedefe ulaşmış olana teslim edilir. Enam suresinin 127. ayet kerimesi, taht ihsan edildiği noktada nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den %61'e yükselmiştir. %61'e yükseldiği anda beka makamının sahibi olursunuz. %51 ile 61 arasında fena makamının sahibisiniz. %61'i aştığınız zaman beka makamınız, %61'e ulaştığınız zaman beka makamının sahibi olursunuz. Ve zikrinizi giderek arttırırsınız. Zikriniz ne zaman günün yarısını aşarsa, o zaman zühd makamının sahibi olursunuz. Allah-u Teala Yunus suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki, onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bunun için onu birkaç dirheme az bir değerle sattılar diyor. Zühd, bir şeye değer vermemek, onun zıttını değerli tutmak anlamına geliyor. Ve her kim günün yarısından daha fazla zikre ulaşabilmişse, o dünyaya değil Allah'a dönük olduğunu her gün Allah'a ispat eden kişidir. Dünyada, dünya için sarf ettiği zamandan daha çoğunu Allah için sarf eden bir kişidir. Her gün 24 saatten oluşur. Kim 12 saatten fazla zikir yapıyorsa her gün, o zahittir. Zamanının %50'den daha fazlasını
zikirle geçirmekte ve her gün Allah'a ispat etmektedir ki o bu dünyadan daha çok Allah için yaşayan birisidir. İşte böyle bir noktada kişi zahit olmuştur ve zikri de günün yarısından sonra da giderek artacaktır. Zikir artışı burada kolayca hızlanır. Artık vücut kişi alışmıştır çok zikretmeye. Bu noktadan itibaren hızlanacaktır bu ve %71'e züht makamında ulaşır nefsin kalbindeki nurlar ve yükselmeye devam eder. Ne zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaşırsa o zaman sizin için yeni bir devir başlar. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olmuştur. Fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğu yer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne olur fizik vücudunuzu Allah'a teslim ederseniz? Muhsinlerden olursunuz. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi muhsinlerden olur. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki diyor Allah Teala veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücudu ondan daha sen kim vardır diyor Allah Teala. Ne yapmış kişi, ne yapmış? Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş, veçhini Allah'a teslim etmiş. İşte burası muhsin olduğunuz yerdir. Peki özelliği ne? Özelliği şu, nefsinin kalbindeki kişinin hala bu noktadan itibaren %19 afet vardır. %81 fazıllar gelip yerleşmiştir. %79 fazıl, %2 rahmet. Yani %81 nur var nefsinin kalbindeki kişinin. Ama %19'da afet var. Yani Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen %19'luk bir azınlık. %81 artık %19 azınlığı hiç dikkate almamaya başlar. Böyle bir noktada %81 çoğunluğun %19'u dikkate almadığı bir noktada, kale almadığı bir noktada, sen istediğin kadar itiraz et, ben mutlaka Allah'ın bütün emirlerini yerine getiririm, yasak ettiği hiçbir fiile de işlemem diyen bir dizayn, bu kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğini gösterir. Burası o kişinin muhsinlerden olduğu yerdir. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi muhsinlerden olmuştur ve takva sahibi olmuştur. Müminin suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَهُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَاَحْدِهِمْ رَعُونَ. Onlar ki diyor emanetlerine ve ahdlerine riayet ederler. Nedir emanet? Emanet dediğine göre emanetler. Birinci emanet, ruhumuz teslim ettik. 22. basamak. İkinci emanetimiz fizik vücut oluyor. Ne zaman? Birinci emaneti Allah'a teslim ettiğimiz noktaya kadar fizik vücut emanet değildir. Emanet sadece ruhumuzdur. Ama ne zaman ruhumuzu Allah'a teslim etmişsek, bizde ikinci bir emanet söz konusudur. O fizik vücudumuzdur. Fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. İşte onu da teslim ettiğimiz zaman ikinci emanete de riayet ettik demektir. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim edene kadar nefsimiz emanet değildir. Ama teslim ettiğimiz andan itibaren nefsimiz de emanet olur. Ve nefsimizi Allah'a teslim ederiz. 27. basamak.
Ve 28. basamağın 5. kademesinde irademizi de Allah'a teslim ederiz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman nefsimiz emanet olur. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman irademiz emanet olur. Ve emanetlerin hepsine riayet ederiz. Ahde riayete gelince, bu ahdlerine riayet edenler, emanatihim onların emanetlerine ve ahdihim onların ahdleri, yani bizlerin ahdleri. Öyleyse bir, bizim ahdimiz var, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek. Bir de Allah'ın ahdi var, bizim üzerimize farz kıldığı ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi de kapsıyor. İkisini birbirine karıştırmamamız lazım. Allah'ın emanetlerine ve ahdlerine riayet edenler dediği kişiler, fizik vücutlarını Allah'a teslim etme seviyesine yükselebilmiş olan insanlardır. Allah Teala ahdimize riayeti, ahdine riayeti emrediyor. Bakara suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ya beni İsrail, eskuru nimeti elleti en amtu aleykum ve evfu bi ahdi ve ufi bi ahdikum ve iyyaya ferhebun. Ey İsrailoğulları, size enam buyurduğum o nimetimi hatırlayın, zikredin ve efu bi ahdi ve ahdimi ifa edin. Bi ahdi ufi bi ahdikum, ben de size olan ahdimi yerine getireyim. Yani Allah'ın bizim ahdimizi yerine getirmemize karşılık bize mükafatları var. Cennetin 7 tane ayrı katı, 7 ayrı cennet, 7 gök katında 7 ayrı cennet. Biz ahdimizi yerine getirirsek Allah da ahdini yerine getiriyor.

Allah Teala Araf suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve ma vecedna li ekserihim min ahdin." Onların çoğunu ahitlerini yerine getirir, ahitlerine vefa eder. Bulmadık diyor. "Ve in vecedna ekserihum le fasikin." Onların çoğunu fasıklar olarak bulduk diyor. Öyleyse burada gene kişisel ait var. Ahdin yerine getirilmesi, fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "İnnellezine yubayin uneke innema yubayiun Allah." Habibim, sana tabi olanlar bize tabi olmuştur. Yedullahi fevkaydihim, onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani sana tabi oldukları zaman onlar el öptüler. O öpülen el daima üsttedir. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tecelli ettiği cihetle onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Ve men nekese fe innemâ yenkusu alâ nefsih. Kim derecesini nakısa düşürürse o nefsi üzerine, nefsi sebebiyle bunu yapmıştır. Nefsindeki afetler sebebiyle günah işlemiş ve derecesi nakıs derece almıştır. Ve men efa bima ahede, kim de Allah'a olan ahdlerini, aleyhullahi, Allah üzerine olan ahdini ifa ederse, feseyyutihi ecen azima, ona ecün azim verilir. Bu ahd aslında Allah'ın ahdi, yani ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi ve bu teslimin neticesinde de Allah Teala'nın insanlara, iradelerini teslim edenlere verdiği mükafat ya ecrül azimdir, ya fevzül azimdir, ya fazül azimdir, ya da hazül azimdir. Dört tane azim kelimesi geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Hepsi o son noktayı işaret eder, iradenin Allah'a teslimi noktasına. Burada Allah Teala hem fizik vücudun teslimini ahdimiz olarak değerlendiriyor, hem de kendi ahdini irademizin tesliminde içeren bir muhteva içerisinde görüyor. Ve Nahl suresinin 91. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Ve efu bi ahdillahi iza ahattum." Sizinle ahdleştiği zaman Allah'ın ahdini ifa edin. "Ve la tenkudul eymane ba'de tevkidiha." Ve yeminlerinizi sağlamlaştırdıktan sonra yeminlerinizi bozmayın diyor. "Ekad ceal tumullahi aleykum kefila." Ve siz Allah'ı üzerinize kefil kılmıştınız diyor. "İnne Allah'a yâlemu mâ tef'ulûn." Allah yaptığınız şeyleri bilir. Öyleyse birçok ayet-i kerime ahdinizi yerine getirin, ifa edin tarzında muhteva kazanıyor. Peki bu konu üzerimize farz mı? Bakınız ne diyor Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde: "Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim." Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye, yani Allah'a kul olacaksınız diye. İşte bu ahdinizdir diyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor. Bütün fizik vücutlardan Allah Teala ahd almış. Ey Ademoğulları diye hitap ettiği şey fizik vücutlarımız. Ben sizlerden ahd almadım mı diyor. Yani Allah'a teslim olacağınıza dair ahd almadım mı? Ve size demedim mi ben şeytana kul olmaktan içtinab edin, kendinizi kurtarın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.
Allah'a kul olmaksa, fizik vücudu teslim etmekse, işte o sırat-ı müstakimdir diyor. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi.

Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyühen nasu budu rabbikum ellezî halakakum vellezîne min kablikum lâlekum tettekûn. Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Allah'a kul olun. Rabbinize kul olun. Ve böylece takvaya ulaşın. Takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an birinci takvadayız. İrşat makamına ulaştığımız an ikinci takvadayız. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz an üçüncü takvadayız. İrademizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman 25. basamakta dördüncü takvadayız. Buradaki takva fizik vücudun teslimi takvası. Ve kim fizik vücudunu teslim etmişse Allah Teala onun için diyor ki Nisa 125'te فَمَنْ اَحْسِنُوا د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ. O kişi ki veçini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan dinen daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Vettebe'a milleti İbrahim'e hanifa ve Hazreti İbrahim'in dinine hanif olarak tabi olmuştur. Hazreti İbrahim'in dininde fizik vücudun, ruhun, fizik vücudun, nefsin ve iradenin teslimi var. Başka bir din zaten hiç olmamış. Sadece bir tek din olmuş insanlık tarihi boyunca. Allah Teala ona babanız İbrahim'in hanif dini diyor. Ve tehazallahu İbrahim'e halila, Allah İbrahim'i halil tayin etti diyor. Dost tayin etti. Dost ittihaz etti, dost kabul etti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Fizik vücudunuzu nefsinizin kalbinde %81 nur oluştuğu anda Allah'a teslim etmiş olursunuz. Nereden anlayacaksınız? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya ulaşıyorsunuz. Şartlar neyi gerektiriyorsa onu yerine getiriyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Fizik vücudunu teslim eden kişi daimi zikre ulaşmamıştır. Daimi zikre ulaşmamıştır ama daimi zikirdeki kişi gibi davranmaktadır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmekte ve yasak ettiği fiilleri asla işlememektedir. İşte kim daimi zikre ulaşmadan evvel zikri günün yarısını açtıktan sonra her gün 12 saatten daha fazla namaz kıldıktan, kılmaya başladıktan bir süre sonra bir ağır imtihan geçirecektir. Hayati bir tehlike. Allah Teala böyle bir imtihandan geçirir kulunu ve o kişi bundan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Gördük ki fizik vücudumuzun teslimi üzerimize farz. Fizik vücudun teslimi nefsin teslimiyle bir değildir. Fizik vücudun tesliminde kalp gözü açılabilir de açılmayabilir de, kalp kulağı açılabilir de açılmayabilir de. Kimin fizik vücudun tesliminde kalp gözü ve kalp kulağı açılmışsa veya daha evvel
kalp gözü ve kalp kulağı açılmışsa, o kişi Allah-u Teala'nın dostları arasındadır. Ve o kişi kalp gözü açık olan ve kalp kulağı açık olan insanlardan kabul edilir. Ama bu onu daimi zikre ulaşmadan evvel aynen yakinin sahibi kılamaz. Fizik vücudun teslimi ilmel yakinin bittiği yerle aynel yakinin başladığı yer arasında bir köprüdedir. İlmel yakin 21. basamakta sona erer. Kim ruhunu Allah'alaştırmışsa o ilmel yakini tamamlamıştır. Bundan sonra aynel yakin başlamıyor. 22. 23. 24. ve 25. basamaklar aynel yakinin dışındadır. Aynel yakinle ilmel yakin arasında bir köprüdür. Bu noktadaki kişilerden, yani ruhunu Allah'a teslim eden, sonra Allah'ın katında bir taht alıp da beka makamının sahibi olan, sonra günün yarısından daha fazla zikrederek zahit

Yani aynel yakine ulaşmamıştır. Peki bu kişi aynel yakine ulaşsaydı ne olacaktı? Kalp gözü ve kalp kulağı gene mutlaka açılacaktı. Bunun ötesinde daimi zikrin sahibi olacaktı. En önemli faktör, aynel yakinin en önemli faktörü daimi zikrin sahibi olmaktır. Öyleyse bu kişi daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış olacaktır. Oysa ki fizik vücudun tesliminde o kişinin nefsinin kalbinde fizik vücudun teslimi devam ettiği sürece mutlaka afetler vardır. Fizik vücudun teslimi kişiyi daimi zikre ulaştırır. Daimi zikre ulaşana kadar o kişi fizik vücudun teslimindedir. Ama daimi zikirde nasıl bir insan Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsa, fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi de aynı standartlarda Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Fizik vücudunu teslim eden kişi nasıl Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsa, nefsini Allah'a teslim eden kişi nasıl Allah'a teslim nefsini Allah'a teslim ettikten sonra nasıl hiç Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsa, emrettiği herhangi bir şeyi yapmamazlık etmiyorsa, fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi de aynı standartlardadır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. Ama daimi zikirde değildir. Fizik vücudun tatbikatı, nefs tasfiyesini gerçekleştiren bir insanın fizik vücudunun tatbikatı gibidir. Allah'ın hiçbir yasak ettiği fiili işlemez. Allah'ın emrettiği her şeyi mutlaka gerçekleştirir. Burada bir yere varıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Oraya dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın dizaynında hepinizin bir yeri var. O yer Allah Teala'nın dizaynı içerisinde sizin için son derece önemlidir. Neye layıksınız? Sadece onun karşılığını Allah'tan alırsınız. Yerinizi o tayin eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişisel davranış biçimleri itibariyle fizik vücudunu teslim eden bir insanla nefsini teslim eden bir insan arasında bir farklılık yoktur. Her ikisi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemezler. Eğer fizik vücudunu teslim ettiği zaman Allah Teala kişinin veya daha evvel kalp gözünü ve kalp kulağını açmışsa, o kişi Arif adını alır. İrfan sahibidir. Kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. Ama daimi zikrin sahibi değildir. İşte bu fizik vücudun teslimi müessesesi, nefsin kalbindeki %81 nur birikimiyle başlar. Ve %100'e gidene kadar kişi hep fizik vücudun teslimindedir. Fizik vücudunu teslim etmiş bir kişidir ama henüz nefsini teslim etmemiştir. İlmel yakini aşmıştır ama henüz aynel yakine ulaşamamıştır. Aynel yakinin gerektirdiği 7 tane vasfın sahibi değildir. Bunlardan sadece 2 tanesine sahiptir. Kalp gözü açıktır, kalp kulağı açıktır. Öyleyse fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişinin davranış biçimleriyle nefsini Allah'a teslim eden bir kişinin davranış biçimleri arasında farklılık yoktur. Her ikisi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasaklardan hiçbirini işlemezler. Ama o kişiye Allah'ın nimetleri açısından farklı bir konumdadırlar. Fizik vücut teslimini yapan kişi nefs teslimi yaptığı noktaya ulaşıncaya kadar Allah Teala onun kalp gözünü ve kalp kulağını açabilir. Açarsa o kişi arif olur.

ama aynel yakinin sahibi olmaz. Öyleyse farklılıklara bakalım. Aynel yakinin sahibi olan kişi, birinci özelliği daimi zikrin sahibidir. Fizik vücudunu teslim eden kişi daimi zikrin sahibi değildir. Daimi zikrin sahibi olmak için şartların hepsini hazırlamıştır ama henüz oraya ulaşmamıştır. Demek ki nefsini Allah'a teslim edecek olan kişi, ulul elbab olan kişi farklı vasıfların sahipleridir. Bunlardan birinci farklılık, o kişi, ulul elbab olan kişi daimi zikrin sahibidir. Bunun tabii neticesi olarak nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Oysa ki fizik vücudumuzun tesliminde var olduğumuz sürece nefsimizin kalbinde %19 afet var ve bunlar adım adım azalıyor. Daimi zikre yaklaştıkça nefsimizin kalbindeki afetler azalacaktır, azalacaktır. Daimi zikre ulaştığımız zaman durumumuz nerede farklı olacaktır? Daimi zikirden evvel zikir yaptığımız zaman şu olay cereyan eder. Zikir yaptığımız zaman Allah'tan gelen rahmetle, fazl ve rahmetle salavat nurları Rabbani kapıdan girerler, Zülmani kapıya kadar inerler ve Zülmani kapının üzerindeki mührü kapatırlar. Mühürlerler ve zikir boyunca şeytanın karanlıkları ayaklardan yukarıya doğru çıkan kalbe kadar ulaşan zulmani karanlıklar nefsin kalbine giremezler. Çünkü nefsin kalbinin üzeri yukarıdan aşağı inen mühürle mühürlenmiştir. Bu mührün üzerine rahmetin, fazlın ve selavatın baskısı devam ettiği sürece mühür oradan kımıldayamaz. Kımıldayamadığı için de karanlıklar nefsin kalbine giremez. Kişinin, fizik vücudunu teslim eden kişinin zikir yapmadığı devrelerde, zikir yapmadığı için kalbe rahmet fazla selavat nurları giremeyecektir. Giremediği için karanlıklar oradaki mührü yukarıya doğru itecektir. Kalbi yeniden işgal edeceklerdir. Kalbin ne kadarını işgal edeceklerdir? Bu noktadaki işgal fizik vücudun tesliminden sonra %19'u aşamaz. %19'dan giderek daha aşağı düşecektir kalbi işgal etmeleri. Ama kişi daimi zikre ulaştığı zaman mühür aşağı inmiştir, zümani kapıyı kapatmıştır. Kişi daimi zikirde olduğu için de hiçbir zaman mührün üzerine Allah'ın rahmetinin ve fazlının, rahmetinin ve selavatının baskısı azalmayacaktır. Azalmadığı cihetle o kişi daimi zikrin sahibidir ve aynel yakinin sahibi olmuştur. Öyleyse fizik vücudun sahibi olan da olmayan özellikler burada tahakkuk eder. O kişi bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. İki. Üçüncü ve dördüncü özellikler kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması fizik vücudun tesliminde de gerçekleşebilir. Gerçekleşmeyebilir de ama daimi zikre ulaşan kişinin kesin alametidir. Kalp gözünün ve kalp kulağının açık oluşu. Yeter mi? Hayır. Bu dört tane vasıf şartı ona üç de sonuç şartı kazandırmıştır. O kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah'ın söylediklerini işitmektedir. Ehli hayır olmuştur. Daimi zikre olduğu için her an derecat kazanan birisi olduğu için her an hayır kazanmaktadır. Ve üçüncü faktör, o kişi ehli hüküm olmuştur. Hikmet ehli olmuştur. Fiziğin ötesindeki şeyleri Allah'tan sorup öğrenecektir. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığı zaman o ayetin hangi kademeye olduğunu, hangi kademeye ait olduğunu bulmaya başlayacaktır.
Böylece sevgili kardeşlerim, ilmel yakin aynel yakine dönüşür daimi zikirde. İşte fizik vücudun teslimi ilmel yakinle aynel yakin arasında bir köprüdür. Bu köprüden geçen insanlar iki vasıfta da olabilirler. Arif olabilirler ama olmayabilirler de. Olmadan da daimi zikre ulaşabilirler. O zaman zaten kalp gözleri ve kalp kulakları daimi zikirle otomatik olarak açılacaktır. Yedi vasfın sahibi olacaklardır. Fizik vücudunun teslimine sahip olan kişi bu yedi vasıftan iki tanesine ya sahip olur ya da onlara da sahip olamaz. Ama fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen, hüviyeti olan bir kişidir. Bu açıdan fizik vücudunun teslimini gerçekleştiren kişinin ulul elbab noktasında olan veya ihlas noktasında olan bir kişiden farkı yoktur. Onlar da, o da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemezler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gördünüz ki fizik vücudumuzun teslimi üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Ama çoktan her şey unutulmuş. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdi. Diyor ki Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine, onların arasında da veçlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa, muhakkak ki onlar, o veçlerini Allah'a teslim edenler, muhakkak ki daha evvel hidayete ermişlerdir. Önce hidayete erilir, ruh Allah'a teslim olur. O birinci ruhun teslimini gerçekleştirmek, birinci teslimi gerçekleştirmek manasına gelir. Öyleyse unutmayın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe fizik vücudunu Allah'a teslim etmişti. Zamanımızda mı? Bırakınız insanların Allah'a fizik vücudlarını teslim etmelerini, kavram unutulmuş. Ve Çin teslimi mi? O da ne demek diyor insanlar. Biz hiç böyle bir şey öğrenmedik diyorlar üniversitelerimizde. Elbette öğrenmezsiniz. Üniversitelerinizde bu öğretilmiyor. Bu Allah'ın üniversitesinde öğretilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi fizik vücudun teslimine ulaştırmasını, daha sonra nefsin teslimine ulaştırmasını, daha sonra iradenin teslimine ulaştırmasını ve cennetin ve dünyanın bütün mutluluklarını bütünüyle Allah-u Teala'nın sizleri yaşatmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed izbillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Birçok hurafe dinimize girmiş ve de dinimizi Kur'an-ı Kerim'in dışında farklı bir yöne taşımayı başarmışlar. Sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim de doğru yoldur. Hidayet de doğru yoldur ifadeleri geçiyor. Hidayet nedir diye bir sual vaki oldukta, din ilminin bugünkü sahiplerinin söyledikleri şey ya da dinimizde bugüne kadar ulaştırmış olan tarihsel gelişme içerisindeki hidayetin tarifi doğru yol, sırat-ı müstakimin tarifi gene doğru yol. Şimdi biz de soruyoruz tabii o zaman, acaba sırat-ı müstakim bir doğru yolsa bu doğru yol nereye götürüyor? Hidayet doğru yolsa bu doğru yol nereye götürüyor? Aslında sırat-ı müstakim Allah'a götürür. Hidayet de zaten Allah'a ulaşmanın ta kendisidir. Ama öğrenilen yanlış din ilmi, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şeyin olmadığına inandırmış insanları. Üzerimize Allah-u Teala'nın defaatle farz kıldığı Kur'an-ı Kerim'deki dizayn, insan ruhunun Allah'a ulaşması bütünüyle yok edilmiş sevgili kardeşlerim. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması bütünüyle yok edilmiş. Ve deniyor ki insan ruhu vücuttan ayrıldı mı insan ölür. Ruh insana hayat verir. Oysa ki Allah Teala Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki hayatı veren de biziz, öldüren de biziz. Sadece biziz diyor Allah Teala. Öldüren de, hayat veren de biziz. Ruh Allah Teala tarafından üfürülmüş. Secde Suresi 9. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona faatler verdik diyor. Görme, işitme ve idrak etme hastaları verdik diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim burada çok açık bir vakayla karşı karşıyayız. Allah Teala bize ruhundan üfürmüş. Sonra mı? Sonra da üfürdüğünü geri istiyor. Diyor ki Allah Teala Zümer 4'te ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyukumul azabe sümme la tunsurun. Allah'a yönel ve Allah'a teslim ol. Üzerine azap, yani kabir azabı gelmeden önce. İster cehennem azabı olsun, ister kabir azabı olsun, ikisinde de ölümden evvelki bir hayattan bahsediliyor. Yoksa sonra yardım olunmazsın diyor Allah-u Teala. Öyleyse sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakimin ne olduğu konusu çok açık bir şekilde anlatılmış Nisa 175'te. Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı
ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Sırat-ı müstakime vasıl eder. Sırat-ı müstakime ulaştırır. Neymiş sırat-ı müstakim? Allah'a ulaştıran yol. Hicr suresinde Allah Teala sırat-ı müstakimin Allah'a istikametlenmiş yol olarak tarifini yapıyor. Sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş yol diyor sırat-ı müstakim için. Yani insan ruhlarını Allah'a ulaştıran yol. Sırat-ı müstakim muhtevasına bakıyoruz. Sırat-ı müstakim bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an o insan sırat-ı müstakimin üzerindedir. O yolunu mutlaka sırat-ı müstakim onun ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Ama ruhu vücudundan ayrılmış mıdır? Hayır. Fakat o kişi istikamet üzeredir artık. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cehennemden kurtulmuştur. Çünkü Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaina veradu bil hayatet dünya vatmeyennu biha ellezine hum an ayatina gafilun diyor Allah Teala. Ülaike mevahumun naru bima kanu yeksubun. Öyle bir dizayndan bahsediyor ki Allah Teala. Onlar diyor kesin şekilde Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını Allah'a mülaki kılmayı dilemezler diyor. Onlar diyor dünya hayatından razıdırlar. Onlar diyor dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir, yani ateştir diyor kazandıkları dereceler itibariyle. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar söz konusu. Ve de gidecekleri yer cehennem. İşte insanlar için söz konusu olan sırat-ı müstakim üzerinden bir yolculukla Allah'a ulaşmak. Allah-u Teala gördük ki Allah'a mülaki olmak için kişinin talebi lazım. Peki bu talep yeterli mi? Evet, yeterli. İşte Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette olanları bırakır. Onları kendi hallerine bırakır. Ama onlardan, o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları Allah-u Teala kendisine mutlaka ulaştırır diyor. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'a mutlaka Allah tarafından ulaştırılıyor. Ama kişi dalaletteyse, yani dalaletten kurtulmak istemiyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala onu kendi haline bırakıyor. Yalnız o dalalette olanlardan herhangi birisi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala harekete geçiyor ve onu ta kendisine ulaştırana kadar 6-7 aylık veya 7-8 aylık bir vetire sevgili kardeşlerim. Bu süre içinde Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. O kişi başka bir vadiye, hidayete eriyor. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimize bakıyoruz. Sırat-ı müstakim ne görüyoruz? Allah'a ulaştıran yolun adı. Bu sebeple Allah Teala
Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah selam yurduna davet eder diyor. Aslında selam yurdu burada teslim yurdu. Çünkü arkasından diyor ki kimi o selam yurduna ulaştırmayı dilerse onların sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimi gördük Nisa 175'te. Sırat-ı müstakim insanların ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse oradaki selam yurdu aslında Allah tarafından kişinin selamlandığı teslim yurdu. Ruhunun, o kişinin ruhunun Allah'a ulaştığı bir muhteva. Öyleyse sırat-ı müstakimi gözden geçirdiğimiz zaman dört sebilden oluştuğunu görüyoruz. Kişi hangi mürşide tabi olmuşsa sırat-ı müstakim oradan başlar. O mürşidin bulunduğu yerden itibaren ana dergaha kadar, devrin imamın dergahına kadar olan yerin sattığına paralel sebil, ilk sebil, yatay sebil sırat-ı müstakimin birinci ayağıdır. Devrin imamın dergahından itibaren yedi tane gök katını aşan bir tarık-ı müstakim olayı başlar. Tarık-ı müstakim sırat-ı müstakimin ikinci safhasıdır. Dikey bir yolculuğu ifade eder. Zemin kattan birinci gök katına, oradan ikinci gök katına, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ve yedinci gök katının yedi tane aleminin geçilmesiyle Sitret-ül Münteha'ya ulaşma ve neticede de Sitret-ül Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşma. Mürşidin dergahından devrin imamının dergahına ulaşmak birinci yatay sebil. Devrin imamının dergahından Allah'ın yedinci katına, yedinci gök katına ulaşmak tarık-ı müstakim adını alıyor. İkinci sebil fakat bu seferki dikey. Allah Teala diyor ki biz üzerinizde yedi tane yol kıldık diyor. Yedi tane tarik. Ve lekat halakna fefkakum saf'a tara'ika. Yedi tane gök katından bahsediyor Allah Teala. Ve bu yedi tane gök katının her birine bir yol var bir evvelkinden. Zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata ve böylece nihayet altıncı kattan yedinci kata. Bu dikey bir yolculuk. Adı Tarık-ı Müstakim. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Tarık-ı Müstakim'e ulaştırmayacağını söylüyor. Diyor ki innellezine keferu ve saddu an sebilillahi kattalu dalalen ba'ida. İnnellezine keferu ve zalemu lem yekunullahi liyafire lehum ve la liyehdiyehum tarika illa tarika cehenneme haldine fiha ebeda. Nisa 167-168-169. Onlar ki Allah'a milaki olmayı dilemezler ve başkalarını da Allah'ın yolundan men ederler. Hem Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar insanlar, hem başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Allah Teala diyor ki böyle insanlar için onların Allah'ın yolundan men ettiklerini söylüyor. Onlar diyor hem kafirdirler hem de zalimdirler diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutlak olarak kafir. Ama başka insanların Allah'a ulaşmasını engelleyenler hem zalim hem kafir. Başka insanların da ulaşmalarına mani oluyorlar. Allah onları mağfiret etmez diyor Allah Teala. Sonra da Allah onları tarika ulaştırmaz diyor. İşte bu tarik, tarik-i müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse sevgili kardeşlerim sırat-ı müstakim
insan ruhunu Allah'a ulaştıran yolun adı. Peki hidayet? Hidayet, Allah'a insan ruhunun ulaşması, hidayete ermek olarak vasıflandırılıyor. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe hidayete ermişler. İşte Zümer Suresinin 18. ayet-i kerime, onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar, onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Daha sonra ulul albab olduklarını söylüyor. Şu anda konumuzun dışında. Ama onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Hidayet nedir? Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir diyor Allah Teala. Ama bazı meal verenler diyor ki hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır diyor. Nereye olduğunun cevabını veremiyorlar ama hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır diyorlar. Nereye olduğunun cevabını verelim. Nereye sualini soralım. Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır pekala. Ama nereye ulaştırmasıdır? Bu sualin cevabı Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki kim Allah'a milaki olmayı dilerse affedersiniz. Allah dilediğini kendisine seçer. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü dilediği kişiyi kendisine seçer ve yehdi ileyhi ona kendisine ulaştırır men dilediği kişiyi dileyen kişiyi enabü ulaşmayı ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi ona Allah'a ulaştırır. Yehdi ileyhi men yunib. Allah'a yönelen kişiyi ona ulaştırır. Allah'ın zatına ulaştırır. Kim ulaştırıyor? Allah. Allah seçiyor kişilerin %90'dan fazlasını. Onlardan çok azı Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve sadece onları Allah Teala kendisine ulaştırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı bu. Eğer birisi derse ki size innel hüda hüdallah muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır değil, Allah'ın ulaştırmasıdır. Muhakkak hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır. Tamam deyin. Nereye ulaştırmasıdır? Cevap verin. Onlardan cevap alınması mümkün değil tabii. Çünkü Allah'a ulaştıracağını kabul etmiyor insanlar. Kafalarından bir harita çizmişler. Bir ilim tahsili ortaya çıkmış asırlar boyunca. Bu bir hurafe doğurmuş. Ruhun hayat verdiği ve ruh vücuttan ayrılırsa kişinin öldüğü. Oysa ki ruh vücuttan ayrıldığı için kişi ölmez. Tam aksine kişi öldüğü için ruh vücuttan ayrılır. Biliyorsunuz ki fizik vücudumuz manyetik alanların sahibidir. Bu manyetik alanlardan artı kutup ruhu, eksi kutup nefsi kendisine çeker. İkisi de bu sebeple fizik vücudun içine bir manyetik alan standardı içinde ters kutuplara sahip oldukları için çekilirler. Ama kişinin ölmesi için Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları kontağı kapatıyorlar. Yani vücudun elektrik enerjisini kesiyorlar. Mitokondriler 70 trilyon hücrenizdeki o trilyonlarca mitokondri elektrik enerjisi üretemiyor. Üretemezse ne olur? Üretemezse
hayatınız kayar. Hayatınız bitmiştir. İşte elektrik enerjisi üretemedikleri için manyetik alanlar da yok olur. Manyetik alanların yok olması ise fizik vücudun nefsi ve ruhu kendisine çekmesini bitirir. Artık ne fizik vücut? Artık fizik vücut ne nefsi ne de ruhu kendisine çekemez. Bu çekim kuvveti yok olduğu için vücuttan ruh da nefs de ayrılmak mecburiyetindedir. Çünkü çekim onların çekim kuvvetinin manyetik alanlarının karşıtı artık fizik vücutta mevcut değildir. Ve bu sebeple onların fizik vücuda girmesi artık mümkün değildir. Vücuttan ayrılmak mecburiyetindedirler. Azrail Aleyhisselam ruhu alıp veya onun ölüm meleklerinden bir tanesi ruhu alıp mutlaka Allah'ın katına kadar çıkartır. Sitret-i Münteha'ya kadar, Sitret-i Münteha'dan sonra da ruh Allah'a doğru tek başına yola çıkar, Allah'ın zatına ulaşır. Öyleyse olay neyi ifade ediyor? Allah'a insan ruhunun ulaşmasını. Öyleyse hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Hidayete doğru yol dedikleri zaman doğru yol diyenlere şu sual soruldu. Güzel, peki doğru yol. Bu doğru yol nereye ulaştırır? İnsanı mı ulaştırır? Ruhunu mu, nefsini mi? İnsanın neyini ulaştırır? Nereye ulaştırır? Bu suale hiç kimse cevap veremiyor. Çünkü asırlardan beri ulaşma kavramı yok edilmiş Kur'an-ı Kerim'den. Yani iblis öyle korkunç bir tuzak kurmuş ki bu kurduğu tuzakla ilim bütünüyle yok olmuş. İnsanların Allah'a ulaşabilmesi artık mümkün olmayan bir standart içeriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse muhtevaya bakalım beraberce. Ne görüyoruz? İnsan ruhunun Allah'a ulaşması hidayettir. Sırat-ı müstakim de insanları Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Zaten hem sırat-ı müstakime bir yol olan sırat-ı müstakime doğru yoldur diyorsunuz. Hem de yol olmayan, tam aksine o yolun üzerinden bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak olan hidayete gene doğru yol diyorsunuz. O zaman ikisinin birden aynı şeyi ifade etmesi mümkün değil. Nitekim bugüne kadar hiç kimse sırat-ı müstakim doğru yolsa nereye ulaştırır sualinin cevabını veremedi. Hidayet doğru yolsa nereye ulaştırır sualinin cevabı gene verilemedi. Çünkü bu bir uydurma ifade. Allah Teala sırat-ı müstakim dediği zaman iki kelime kullanıyor. Sırat-ı, sırat yol demek. Müstakim istikamet üzere olan, Allah Teala Hicr suresinde bana istikametlenmiş yol diyor. Ayrıca bu yolun Allah'a ulaştırdığı da Nisa 175 ile kesinlik kazanıyor. O zaman sırat-ı müstakime doğru yoldur demek ve doğru yolun nereye ulaştırdığını izah edememek, ikisi de bir hurafeye inanmanın standardını içerir. Sevgili kardeşlerim, böyle olmamalı. Hepimiz el birliğiyle Kur'an'ı araştırmalıyız. Beraber olmalıyız, bir arada olmalıyız. Birbirimizden fikir sormalıyız. Fikir teati etmeliyiz. Bir ayeti destekleyen birçok ayet bulmalıyız.
Yalanlayan ayetler varsa onu bulmalıyız. El birliğiyle hurafeleri yok etmeliyiz. Asıl olan Kur'an-ı Kerim'dir. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sadece Kur'an-ı Kerim vardı. Ve o, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'le hükmediyordu. Elbette her seferinde Allah'tan sorarak. Allah'ın şaşmaz kontrolündeydi. Öyleyse eğer sırat-ı müstakim de sırat-ı müstakime doğru yol diyorsa insanlar, hidayete de doğru yol derse, bu iki tabirin aynı şey olduğunu hiç kimse iddia edemez. Sırat-ı müstakim bir yoldur. Hidayet ise o yol üzerinden ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya insan ruhunun ulaşması söz konusu. Ve üzerimize farz. Bir emir mi bu? Evet, emir. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi öyle olduğunu söylüyor. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekum li azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Allah-u Teala'ya dönmek ve Allah'a teslim olmak. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala diyor ki Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi onlar Allah'a ulaştırırlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıt ederler, ulaştırırlar. مَا şeyi اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüsele ulaştırmayı. Allah'ın Allah'a ulaştırmayı yani Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını onlar Allah'a ulaştırırlar diyor. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey öyleyse bir emir söz konusu. Allah Teala üzerimize farz kılıyor, emrediyor. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki "Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi teslima." Ne diyor Allah-u Teala? Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike. Rabbinin ismiyle zikret. Ve tebettel ileyhi tebtila. Her şeyden kesilerek ona ulaş diyor. Allah'ı zikret ve Allah'a ulaş diyor. Allah'a ulaşmak emrediliyor. İşte bu hidayettir. Ruhun Allah'a ulaşması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın muhtevasına baktığımız zaman hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu görüyoruz. Üzerimize farz kılınmış ama insanlar hidayeti doğru yol diye vasıflandırdıkları an bütün bu kavramlar yok ediliyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim hiçbir şeyi açıkta bırakmamıştır. Her şeyin hüviyetini çizmiş, çerçevesini çizmiş, muhtevasını vermiş ve neyin farz olduğunu, neyin olmadığını açık bir şekilde ortaya koymuştur. Sırat-ı müstakim, insan ruhunu Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Ruhun insan hayattayken Allah'a ulaşması ise hidayettir. Öyleyse ne sırat-ı müstakim doğru yol olarak vasıflandırılabilir, ne de hidayet doğru yol olarak vasıflandırılabilir.
Sırat-ı müstakim bir yoldur ama Allah'a ulaştıran yoldur. Hidayet ise bir yol değildir. Bir yol olan sırat-ı müstakimin üzerinde yapılan ruhun yolculuğuyla ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki böylece bir sohbeti daha sizlerle birlikte tamamlamış oluyoruz. Görülüyor ki sırat-ı müstakim de doğru yoldur, hidayet de doğru yoldur ifadesi Kur'an'a tamamen ters düşmektedir. Bunlar geçmişten kalan miraslar ve de şeytanın devreye girerek kararttığı ve hüviyet değiştirdiği Kur'an'ın hakikatlerinin battallaşması, yok edilmesi, gözden kaybedilmesi ve bu yanlış bilgilerin ışığında bugünlere gelinmiş ve insanlar bu yüzden hidayete ermek imkanını tamamen ellerinden kaçırmış durumdalar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Mutluluk mu? Var. Mutluluk mu sizin için? Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi büyük negatif faktörlerin etkisinde olursanız olun, hangi büyük günahları işlemiş olursanız olun, sakın Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlak olarak kurtaracaktır. İşte biz size Allah'ın bize öğrettiklerini öğretiyoruz. Şimdi bana diyeceksiniz ki bundan daha kolay ne var? İşte söylüyorum. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam. Hadi beni göndersin bakalım Allah Teala cennete. Böyle mi diyorsunuz? Böyle diyorsanız cennete giremezsiniz. Siz dilemediniz ki. Diliniz sadece o cümleyi mırıldandı. Buradan. Kalpten. Şuradan söyleyeceksiniz. Yani ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum dediğiniz zaman dininizin söylediği bu şeyi kalbiniz de söyleyecek. O isteyecek. Allah'a ulaşmayı gönülden dilemek. Daha kolay bir şey var mı bana söyleyebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim aranızda toplanın, düşünün. Allah'ın cennetine girmek için daha kolay bir şey ne olabilir? Diyor ki Allah Teala sadece bir dileğinizi istiyorum sizden. Allah Teala'nın sizlere ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala sizin iradenize o kadar değer veriyor ki mutlak olarak sizin iradenizden Allah'a bir talebin gitmesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler sizlere sesleniyorum. Ne olur Allah-u Teala'ya deseniz ki ya Rabbi ben şu hayatı yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Beni de kabul et kullarının arasına deseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bu sizlerin kurtuluşunuz. Kim bana aksini iddia edebilir? Ne kaybedersiniz? Sizi bu kadar çok seven Allah-u Teala sizin için bunları yapmış, bu kadar kolaylaştırmış cennetine girmeyi. Ne yazık ki şu anda da insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü iblis onlara Allah'a ulaşmayı dilememe telkininde bulunuyor. Hepiniz cennete girmeyi istiyorsunuz ama sizi cennete götürecek olan talepte bulunmuyorsunuz. Akıllılık mı bu? Size bunu daha nasıl anlatabiliriz acaba sevgili kardeşlerim? Sizin hepinizi Allah'ın cennetine ulaştırmak için ben şu anda hayatımı verirdim. Hep sizler için yaşıyoruz biliyor musunuz? Eğer hayattaysak, eğer bunca gayretin sahibiysek hep sizler için. Sizlerin cehennem yerine Allah'ın o cennetine girebilmeniz için biliyor musunuz?

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tren misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz gaflet nedir? Birinci sual, gaflet nedir? İnsan hayatında nasıl tezahür eder? Gaflet, İnsanların kurtuluşuna müteallik hususları unutmayı içerir. Kim unutmuşsa gaflette, kim hiç öğrenmemişse gene gaflettedir. Unutmak da gafleti, öğrenmemek de gafleti muhtevasını alıyor. Gafil olanların müşterek özelliği Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilememeleridir. Öyleyse kurtuluşa müteallik olan hususların öğrenilmemesi ve unutulması. Mesela Araf 172'de Allah Teala ezelde bizlerden yemin alıyor, ruhumuzdan misak, fizik ucumuzdan ahd, nefsimizden yemin alıyor. Ama ayetin sonunda en tekulu yevmul kıyameti enne künne hazâ gâfilîn. Kıyamet günü ben bundan haberim yoktu. Yani unutmuştum veya öğrenmemiştim demeyesiniz diye.

Gerçekten de Arap 172 ile birlikte 173'ü de devreye alırsak Allah Teala onu söylüyor. Öğrenmeyenler kim unutmuşsa gafletedir. Kim hiç öğrenmemişse. Anne babalar kurtuluşu öğrenmemişlerse onlar da gaflettedirler. İşte babam şirkteydi. Ben öğrenmemiştim demeyesiniz diye Allah-u Teala ayet-i kerimeyi söylüyor. Öyleyse gafil olanların müşterek özelliği Allah'a mülaki olmayı dilememeleri. Fakat Allah-u Teala ben bundan gafildim dememize müsaade etmiyor. İnsanlara hayattayken Allah'ın ayetlerini tilavet eden birisini gönderiyor. Gerçekten de öyle. Ayetleri tilavet eden gönderilenler kimlerdir? Ayetlerin tilavet görevini Allah Resullerine vermiştir. O slaytımıza bakacak olursak. Yani Allah-u Teala ben bundan gafildim dememize müsaade etmiyor. İnsanlar hayattayken Allah'ın ayetlerini tilavet eden birisini gönderiyor. Ayetlerin tilavet görevini Allah Resulü'ne yani Resul gönderiyor. Buna rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin rüşt yolunu değil de gay yolunu seçenlerin gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. İşte Arap 146 yeryüzünde haksız yere kibirlenenlerin ayetlerimizi gerçek manasından ayet koyarız. Onlar bütün ayetleri görseler inanmazlar. Yürüyüş yolunu görseler yol edilmezler. Gay yolunu görseler yol edinler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları. Ayetleri bilmemek, öğrenmemek ve yalanlamak. Maide 7'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gafil ayetlerden gafil oldukları, ayetleri bilmedikleri söyleniyor. Yunus 7-8'de. Ve tabii ki bunlar gizli şirkte. İkinci gafletin bireysel bir durum olmanın ötesinde toplumsal bir boyutu var mıdır? Evet, Araf 146-147'de ayetleri yalanlamak ve gafil olmak, yani öğrenmemek ve bilmemek, unutmak. Resulü yalanlıyorlar, öğrenmiyorlar. Ve gafiller, unutmuşlar. Onların sonucu da tabii ki amellerin boşa gitmesi ve cehennemle cezalandırmaları. Duhan suresinin 10, 11, 12, 13. ayetlerinde de

müminleriz ve sana inanıyoruz. Salt Allah'a inanmak mümin olmak için yeterli de inanç sahibi olur ama değil. Halbuki Allah Teala diyor ki ennellahu zikre kad ca'akum rasul mubin. Biz Resulü göndermiştik. Onlar ibret almadılar. Yani Resulün söylediklerini yerine getirmediler. Sonra ondan yüz çevirdiler. Yani ona yürütülmüş deli dediler. Sebe 20'de ise müminler fırkası hariç hepsi şeytana tabi oluyorlar. En'am 153'te ise fırka-i naciye, onlar sırat-ı müstakimde olanlar, 73. fırka, gerileri hepsi şeytana tabi olanlar. Hatta bundan 14 asır önce yeryüzünü dumanın kaplayacağı bir devreden bahsediyor. Bu duman gaflet dumanıdır. Gaflette olan insanlar şu anda dünya nüfusunun %90'dan fazlasını teşkil ediyorlar. Ve ne yazık ki bu gaflet dumanı onları bütünüyle bir azap olarak. Cehalet dumanı, gaflet dumanı diyemek mümkün. Gaflet uykusu bütün insanlar için geçerli olan bir uykudur. Buna bir nevi ölüm uykusu da diyebilirsiniz. Çünkü Allah-u Teala mürşidine ulaşamamış olan kişiler için bunlar ölüdürler. Diyor, gaflet uykusundan bu dünyada uyanamayan insanın gideceği yer cehennem. Gaflet, delalet, hatta ihanet içinde olabilirler sözü. Allah'ın ayetlerini bilmemek, mürşide tabi olmamak ve emanetleri sahibine teslim etmemek. Üçüncü sualimiz, gafletten uyanmanın işaretleri nelerdir? Kurtuluşu Allah Teala şöyle veriyor. Diyor ki gafletten kurtulmak bir dilek kişidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse gaflet uykusuna uyanmıştır. Gaflette olmayan insan neticede irşat yolunu seçendir. Mürşide ulaşan kişi o günden sonra dirilir. Mürşidine ulaşan kişileri Allah Teala zikir vasıtasıyla hidayete erdirir. Nitekim Allah gafleti zikretmenin tersi olarak açıklamaktadır. Bu zikir ruhumuzu Allah'a ulaştırarak, nefsimizi tezkiye ederek, fizik vücudumuzu şeytana kul etmekten kurtararak bizi hep gafletin dışında tutacaktır. Arap suresinin 205. ayet-i kerimesinde وَاَسْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَدَّرَمْ مَخِيبَةً دُونُ الْجَهْرِ مِنْ قَوْلِ بُلْغُدُيُ وَالْأَسَرْ وَلَا تَكُنْ مِنْ الْغَافِلِ Sabah akşam vakitlerinde Rabbini kendi kendine korkarak ve yalvararak sözün sesli olmayıyla zikret, gafillerden olma. Demek ki zikredenler gafil olmayanlardır. Zikretmeyenler de gafillerdir. En'am 122'de اَمَنْ كَانَ مَاهِدَةً وَحْيَيْنَاهُ وَجَعْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِ بِهِ فِي النَّاسِ Dirilttiğimiz, ölüyken dirilttiğimiz insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine nur verdiğimiz kişi. كَمَنْ مَسَلَهُ فِي ظُلُمَاتِ لَيْسَ خَرَجٍ مِنْهَا Karanlıklar içinde kalan kişi gibi olur mu? Kezalike zünnel kafirine makanı ya'melun. Kafirlerin yaptıkları kendilerine süslü gösterildi.

0: Allah'a ulaşma dileğinin farz olduğunu Allah Teala ayetlerde bir bir açıklıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması farz. Mürşide tabiyet farz vesaire. Tüm bunlar hepsi Kur'an'ın hakikati. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kim hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin gafletten kurtulacağını açıklıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: İnsan ahlakıyla yaşar, ahlakıyla yetişir, kendini güzelleştirir. Allah'tan sonra bence en doğal, en güzel şey insanlar olarak yaratmıştır. Çünkü ibadet etmesini ağzıyla olarak, yani bedensel olarak da insanlar ibadetini yerine getirir. Bu da Allah-u Teala'ya yakın olmanı gerektirir.
3: İbadet etmek, yani sonuçta bu dünya kalıcı bir dünya değil, baki bir dünya değil. Ebedi hayat var diğer tarafta. Yani ibadet ederek Allah'a ulaşmak.
4: Tabii ki ibadetlerimizle, ona sevgimizle, çektiğimiz zikirlerle, ibadetlerimiz, kendimizi muhafaza ederek, yani hayatı yalansız, ondan sonra kul hakkı yemeden, kanaatkar olarak, evet. Ancak böyle yetişe ulaşabiliriz Allah'a.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde diyor ki, bana ulaşmayı dileyin, ben de sizi kendime ulaştıracağına dair söz veriyor. Sizin de böyle dualarınız, talepleriniz oluyor mu?
2: Tabii, önemli şey zaten. Özellikle benim için teheccüd namazıdır. Benim için çok önemli. Allah'la aramızda konuşulan, hani insanlara ne kadar derdini atsan anlat, sana en çok dinler, tamam der, geçer. Ama Allah-u Teala tamam der, bekletir, güzelleştirir ve daha iyisini verir.
1: Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Daha çok Allah'a işte yaptığımız ibadetler, dualar ulaşır.
1: Mutluluk duamız var, beraber yapalım mı?
3: İnşallah. Ey Yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
2: Ben dermiş evliyaların gibi.
4: Sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum.
1: Amin.
0: Sahibimiz kul hakkı yemeden kanaatkar olarak Allah'a ulaşabilirdi. Allah'ın kendisine verdiklerine kanaat eden insanlar kimlerdir? Kanaat bir şeyin azına uygun nazarıyla bakma halidir. Azı yeterli görme vasfıdır. Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi hırs ve şehvettir. Bunun karşılığı olan ruhtaki haset kanaatkar olmaktır. Hırs ve şehvet kişi neye sahip olursa olsun doymak nedir bilmiyor. Ama kanaatkar olmak azı yeterli görme vasfıdır. İşte Haşr suresinin 9. ayet-i kerimesine bakacak olursak وَالَّذ۪ينَ تَبَدَّارَ وَالْاِمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحُبُّونَ مَنْ حَجَرَ اِلَيْهِمْ Medine'yi yurt edilmiş olan, olup kalplerinde iman yerleşmiş olanlar, yani kalplerine iman yazılanlar, kendilerine hicret edenleri severler. Onlara verilen lerden dolayı, ganimetlerden dolayı kendilerine olan muhtaç olsa bile gönüllerinde bir haset bulunmaz. Onlara niye verdin, bana vermedin? Onlar kendilerindekiyle yetiniyorlar. Onları kendi nefslerine tercih ederler. Üstün tutarlar. Kim nefsini cimrilikten korursa, işte onlar felaha erenlerdir. Nefsi mutmainede kişi Allah'ın verdiklerinin kendisi için yeterli olduğunun, yettiğinin farkına varır. Daha evvel hırs sebebiyle bunların yetersiz olduğuna inandığını bir defa daha tanık olur ve görür ki Allah'ın kendisi için uygun gördükleri zaten onun için yeterliymiş. Hadis-i şerifte İslam hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup buna kanaat edene ne mutlu. İslam hidayeti nasip edilen yeterli miktarda maişeti olup buna kanaat edene ne mutlu.

0: Hadis-i şerifte kanaatkar ol, zengin dünya malı çok olan değil, hakkın kendisine verdiğine kanaat edendir. Kanaatkar ol, o zaman insanların Allah'a en çok şükredeni olursun. Kendin için istediğin şeyi insanlar için de iste, o zaman mümin olursun. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz şu anda.
1: Allah Teala insanların gafletten kurtulması için her devirde Allah'ın hakikatlerini anlatan resuller, mürşitler gönderdiğini açıklıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit işte Allah'la aracı gibi, yani böyle daha çok yaklaşabilmek için öğretmen gibi, yani daha fazla bize öğretiyor, tayin ettiği öğretmenler zaten onlardan duyuyor. Mesela hadislerden, evliyalardan bana, yani Allah'a yaklaştırmayı bir öğretmen gibi görüyorum ben onu.
3: Mürşit yani ermiş insan, inanmış insan, sürekli her daim Allah'la birlikte olan insan, Allah'a güvenen ve bunlarla birlikte bizim olmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki dinimize siz de bir Allah dostundan öğrenmek istemez misiniz?
3: Tabii ki var, zaten takip ettiğim insanlar var. Evet. Öyle sıddıklar var tabii ki, Allah'a şükür.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde hacet namazını kılarak mürşidine ben deyin sormanızı istiyor. Peki kılmak ister misiniz?
2: İsterim tabii ki. Hacet namazı.
1: Duymuş muydunuz?
2: Yok. Benim annem çok şeydi yani. Çok böyle. Hiçbir teheccüd namazını, hacet namazını, kuşluk namazını, hiçbir namazı kaçamaz, bize de öyle örnek
3: oldu. Biliyorum zaten, kılıyorum Allah'ın izniyle. Yani gece özellikle.
4: Evet, ben normalde kılıyorum. Ayet namazını da kılıyorum. Normalde 5 vakit namazı kaçırmamaya çalışıyorum. Ve namazı kıldığımda ki o huzuru hiç yani dile getiremiyorum bile yani. Aynen, çok mutlu oluyor. İnsan sanki ruhu bambaşka bir yerlere gidiyor.
0: Misafirimiz mürşit hakkında onları bir öğretmen gibi görüyorum. Öğretmenler arasında bulunmak, mürşit olmak anlamına gelir mi? Öğretmenler arasında bulunmak, mürşit olmak anlamına gelmez. İrşat makamı sadece bir öğretim makamı değildir. Aynı zamanda yaşatma makamıdır. Neyi yaşatırlar? Mutluluğu. Önce cennet mutluluğunu onlar yasasıyla mutlaka elde edersiniz. Tüm öğretmenler gibi mürşit de öğretir. Ama öğretmenlerin görevi burada biter. Mürşitlerin görevi burada bitmez. Onlar öğrettiklerini yaşatmaya mutlaka amir olacaklardır. Allah-u Teala Ali İmran 104'te buyuruyor ki, hayra davet eden, marifetle münkerden nehyeden bir topluluk olsun. Yani bir mürşitler topluluğu olsun. Ve bunların mürşit olduğunu Fusilet 33, 34, 35 söylüyor. Yusuf 108 söylüyor. Men lehsana kabulen min men da'a ilallahi ve amile salihan ve kalinil mine müslimin. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olundum diyenden daha güzel sözü kim vardır? Kötülükle iyilik bir değildir. Sen kötülüğe iyilikle mukabele et. Böyle yaparsan sana düşman olan kişi candan bir dost olur. Buna ancak sabredenler ulaşır. Ve buna sonsuz hazın sahipleri olan ulaşır. Yusuf 108'de İşte bu mürşitlerdir ki Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ediyorlar. Hacet namazıyla devrin imamı isteniyor. Beni Allah'tan isteyen şefaatime hak sahibi olur. Benim için vesile isteyen de şefaatimin ona vacip olur diyor Peygamber Efendimiz. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili Muhterem Hocam, bir sualim olacaktı inşallah. Bir insan zikir ve ibadetlerle meşgulken de gaflete düşebilir mi? Allah razı olsun. Sizleri kalbimden seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Bir insan zikir ve ibadetlerle meşgulken de gaflete düşebilir mi? Gaflette olan bir kişi zikir ve ibadetler meşgulken gaflete düşebilir. Allah Teala bütün kitapları ezbere bilin demiyor. Ama vazifenizi bilin. Bana ulaşmayı dileyin. Eğer dilemezseniz benim ayetlerimden gafilsiniz. Gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Öyleyse kişi zikir ve ibadetlere meşgulken de gaflette düşebiliyor. Kur'an-ı Kerim'i öğrenseniz, ezberleseniz ama Allah'a ulaşmayı dilemezseniz hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremezsiniz. Tabi yoksa zaten zikirde o kişiye bir fayda sağlamaz. Kalpleri zikirden gafildir. Bütün boyutlarıyla nefslerine tabidir demektir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala kalplerimizin katılaşmaması için Allah'ın zikrinden gafil olmamamızı emrediyor. Ve devamlı Allah'ı zikretmemizi farz kılıyor. Sizce zikir yapan insanda neler değişir?
3: Yaşam tarzları da değişir daha çok. İnsan ahlakı değişir.
2: İşsiz olmaz diyorum ben. Dilimizden düşürmeyecek. Yürürken, otururken, yatarken devamlı zikir, devamlı her, zikir yani. Her an zikir olması gerekiyor.
1: Mutlu olur.
2: Zikir yaptığın zaman kalbin de daha kuvvetlenir. Sen zikir yaptıkça kalbin de Allah Allah diye çarpıyor. Zikir imanı yeniliyor.
4: Örneğin zikir yapan insanda sürekli Allah kelamı olur dilinde. Hani sürekli. Yatar, kalkar, uyanır. Yani nasıl yönelirse Allah-u Teala'nın dili olur. Örneğin hani yeni namaz kılacak olan birini düşünüyorum. Bence mutlaka zikirle dolaşmasını tavsiye ediyorum. Beş vakit namaz zorunlu. Hani hepimiz kılmak zorundayız. İlk zaten soracağın şey namazdır. Öbürleri zaten normalde namazı kılıyorsa evet diğer sorulara gidecek. Ama namaz kılmıyorsan oldurursun.
1: Allah'la olan ilişkimizde zikir yapmanın önemi nedir?
2: Var olduğunu, yaratılışının sebebi, yani yaratılana yaptığın teşekkür, onu devamlı anmak, yani hayatını devamlı tazelemek gibi.
0: Bir misafirimiz Allah'ın bize ilk soracağı soru namaz dedi. Allah ile ilişkilerimizin seyrini belirleyen şey namaz mıdır? Dindeki en büyük ibadetin hep namaz olduğu söyleniyor. Gerçekten de namaz dinin direğidir. Ama direk bir açatıdır. Almadığı takdirde işe yaramaz. Dinin çatıları koruyucusu zikirdir. Kişi namaz kılabilir. Ama namaz zikir yoksa namazına sevh için nedir? O namaz ona bir şey kazandırmaz. Ama kişi kalpten zikrediyorsa mutlaka hedefine ulaşır. Ankebut 45'te ayetlerin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir ama ibadetlerin sultanı Allah isminin tekrarıdır. Bu sebeple insanların Allah'la olan ilişkilerindeki temel zikir seviyesine bağlı zikir seviyesi o kişinin nefsindeki afetlerin seviyesini ifade eder. Hepimizin mutluluğu nefsin kalbindeki afetlerin zikirle azalmasına bağlıdır. İnsanların nefslerin kalbindeki karanlıkların perdenin kalkabilmesi ancak kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili Cabbar Hocam, sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Eğer müsaadeniz olursa sizlere bir soru sormak istiyorum. Dünya işlerine fazla dalmak bir gaflet hali midir? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Dünya işlerine fazla dalmak bir gaflet hali midir? Bütün insanların yanlış yollara sapanları işsizlikten, uğraşacak bir şeyleri olmamaktan kaynaklanan bir boşluğun içerisinde hataya atlamak. Nitekim nefsimiz hep dünyaya meyleder. Dünya malını ister. Dünyada Allah'ın yasak ettiği şeyleri ister. Nefsimiz dünyaya meylediyor. Dünya malını istiyor. Allah'ın yasak ettiği şeyleri istiyor. Kim dünyaya meylederse dünya sevgisi aile sevgisinden üstünse, nefsinin emrinde yaşayan bir insansa her şeyi kaybetmeye mahkumdur. Dünya sevgisi her hatanın başıdır. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاَتْمَهُنَّ بِهَا وَالَّذ۪ي مَعَيْتِنَا غَافِلُونَ İşte dünya sevgisi her hatanın başı. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ne diyordu Hazreti Ömer? Şaşırım bu insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşırım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşırım o insana ki dünyayı biliyor ama ona meylediyor. İşte dünyayı meyledenler, dünyayı ahiretin önüne geçirenlerdir. Allah-u Teala diyor ki dünyayı veririm ama onlara ahirete nasibi yok. Ama kim ahireti talep ederse Allah-u Teala ona dünyayı veriyor. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Hukuki programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma selavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah için olmanın birinci şartı sevmektir. Allah'ı sevenler, Allah'ın dostlarını da severler. Öyleyse sizler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarısınız ve biz sizleri çok ama çok seviyoruz.
1: İşte Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere.
0: Sevgi, insanlar arasında birlik ve beraberliğin temel bağıdır. Sevgi olursa birlik ve beraberlik vardır. O zaman hepimiz birbirimizi çok sevmeliyiz. Allah Teala bizleri çok seviyor sevgili kardeşlerim. Şu anda dünya üzerinde Allah'a en yakın topluluk hamdolsun ki o topluluk bizleriz. Onun bu devirdeki temsilcisi gene Allah Teala'ya hamdolsun ki biziz.
2: Biz bu devirdeki hidayetin temsilcileriyle bir aradayız. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Hepiniz geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, güneşlerisiniz. Öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlara öğreteceksiniz. Yetmez. Yaşayacaksınız ve onları da yaşatacaksınız.
0: Siz hepiniz ruhlarını Allah'a ulaştıranlarsınız. Üçüncü kat cennetin hepiniz sahibisiniz. Onun için biz çok büyük bir huzur ve mutluluk içindeyiz sevgili kardeşlerimiz. Çünkü bu hedefe ulaşmanızda bizim de çorbada tuzumuz var. O tuza baktığım zaman hepinizin birbirinizi çok sevdiğinizi görüyorum. Bu beni aranızda en çok mutlu eden konu bu. Birbirinize olan derin sevginiz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları birbirlerini sevenlerdir. Sizler de birbirlerinizi hepiniz seviyorsunuz. Bu sevginin huzuru içinde, çadırı altındasınız. Ve Allah Teala size en az üçüncü kat cenneti garanti ediyor.
2: Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları. Sizler örnek olacaksınız. Sizler geleceğin örneklerisiniz.
0: Sizler Mihir Vakfı'nın mensupları, bu dünya için bir ışıksınız, nursunuz.
2: Sizlerle biz bir bütünüz. Bir misyon taşıyoruz. Bütün dünyaya, hayır, kainata. Mutlu olmanın yollarını öğretmek için.
0: İşte Allah'ın sevgisi, işte sizlere karşı bizim duyduğumuz sevgi, işte sizlerde resmi sevgisi. Bir sevgi yumağıyız sevgili kardeşlerim. Birbirini belki bu dünyada en çok seven insanlar bizleriz.
2: Sizler Allah'ın ahlakıyla ahlaklandınız. Herkese örnek olmanın sağlam vasıflarına sahipsiniz. O vasıfları kaybetmek sizin için söz konusu değildir. Güvenle Allah'a bağlı olun.
0: Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizden yana. Yani bizden yana. ben başka birisi değilim yani, içinizden biriyim yani, anladınız mı? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok sevdiğini söylüyor. Bunu sizlere ulaştırmak benim görevim. Öyleyse Allah tarafından sevilen bir topluma şu anda hitap ediyorum.
2: Öyleyse sizler ahlakın temsilcileri, Allah'ın dostları, sizlere sesleniyorum. Sizler geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, örnek bir toplumu yansıtacaksınız.
0: Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkiler sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu arıyoruz? Orada. Allah'ı sevdikçe mutluluğumuz artıyor. Allah da bizi daha çok seviyor. Biz onu daha çok sevince Allah-u Teala bizi daha çok seviyor. Ve Allah ile konuşacağınız bir güne inşallah ulaşmanızı diliyorum hepiniz için. Allah-u Teala'dan.
3: Ya Allah.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an bu konuda bizi Rabbimiz bir araya getirdi. Bugün konumuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı. Birinci sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi diğer peygamberlerden özel kılan husus nedir? Bilgisayarların yaptığı araştırmada Hz. İsa Aleyhisselam ve diyor, bütün peygamberlere dahil olmak üzere yapılan araştırmada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyada en meşgul insan olduğu ve kendisini her anıyla insanlara adadığı sonucuna ulaşılmış. Nitekim Cebrail Aleyhisselam Miraç olayında ne dilersen Allah sana verecek. Kral olmak istersen, zengin olmak istersen, her neyse. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de isteği, talebi, ümmeti hep daima ümmetini talep etmiş, insanların mutluluğuna kendisini adamış. Nitekim Rabbimizin de kendisine verdiği görev bu istikamette. Allah-u Teala'nın dizaynı çok açık, kesin bir dizayn. Bütün dinlerin muhtevasının kaybolduğu bir devrede Allah onu peygamber kılmıştır. Enbiya 107'de وَمَا رَسَلْنَاكَ اَلَّا رَحَمَةُ لِلْعَالَمِينَ Seni biz alemlere rahmet olarak gönderdik diyerek sadece dünya denilen bu gezegende değil, bütün alemlerde son derece üst bir görevi üstlendiğini görüyoruz. O nebilerin sonuncusu ve Allah'ın Resulüdür. En üstten ahlak Peygamber Efendimiz'in ahlakıdır. Kalem 4'te وَاَنَّكَ لَا خُلِقٌ عَز۪يمٌ وَاَنَّكَ لَا لَا خُلِقٌ عَز۪يمٌ Muhakkak ki sen mutlaka çok büyük bir ahlak üzeresin. Allah'ın ahlakı Peygamber Efendimiz'in ahlakıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a teslim olanların ilkidir. Zümer suresinin 12. ayet-i kerimesinde ve umurtu li nuslima li rabbil alamin. Umurtu li akuna evvelil muslimin. Teslim olanların ilki olmakla emrolundum. Allah'a teslim olan ilkidir. 63 yıllık hayatı boyunca bütün insanlık için her açıdan, her safhada hep en büyük örnek olmuştur. Her anı başka insanlara hizmet etmekle, onların problemini halletmekle geçmiştir. Yani kısacası kendisini insanlığa adamış. Ve Ömer senneke lerhametin alemin ayet-i kerimesindeki mana ile sadece bu dünyamız için değil, tüm alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'in böyle bir özelliği var. Tevrat'ı inceliyoruz. Allah Teala 7 tane ayet-i kerimede Kur'an ayet-i kerimesiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buna tabi olan sahabenin Rabbani'nin için örnek olduğu, havariler için örnek olduğu ve bizler için örnek olduğunu açıkça ifade ediyor. İşte Peygamber Efendimiz ona tabi olan sahabenin vasıfları, Tevrat ve İncil'deki vasıfları. Fetih 29'da onları rükû ederken, secde ederken, Allah'tan faz ve rıza isterken görürsün. Onların alametleri yüzlerindeki secde izleridir. İşte bunlar onların Tevrat'taki, İncil'deki vasıflarıdır. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Tevrat'taki vasıfları Rabbinin önünde bir filiz gibi kurak topraktan çıkan kök gibi büyüdü. Onlar otlar arasında biten söğütler gibi olacaklar. Allah'a ulaşma yolunda ilerledikçe güç bulurlar. Onların yüzü dualarıyla bereketlenir. Alınlarına bir nişan koy. Ve İncil'deki vasıflara baktığımız zaman onun alnında secde izleri parlıyor olacak. Ümmeti tıpkı yağmurdan sonra filizlenen ekin gibi çoğalacak ve Allah onları kafirlerin gazabından koruyacak. Hardal tanesi gibidir. Tohum ekildiğinde küçüktür ama büyüyüp ağaç olur. Allah'ın krallığı şuna benzer. Bir adam tohum eker, gecesiyle gündüzüyle uyusun, uyanık olsun, tohum filizlenir ve büyür. Ama nasıl olduğunu bilmez. Toplanma vakti gelince biçimini alır. Allah razı olsun. İkinci sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an-ı Kerim ile birlikte bundan önceki tüm hükümler kaldırılmış mıdır? Hayır sevgili kardeşlerim. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bizzat Alimen suresinin, Maide suresinin 67-68'de لَوْ اَنَّهُمْ اَقُمُ التَّوْرَاتَ وَالْاِنْجِيلَ Eğer kitap ehli, Tevrat ve İncil'e Rablerinden gelene indirilene gereği gibi uygulasalardı, yani Allah-u Teala Tevrat ve İncil'in tatbikatını istiyor. Mutlak onlar hem üstlerinde hem de ayaklarının altından nice nimetler yerlerdi. Onlardan bir kısmı evliyalık mertebesine ulaşmış, henüz daimi zikre ulaşmamış müktesit olan ümmettir. Fakat onlardan çoğu da yine şey ne kötü. Maide 67'de ey Resul sen Allah'ın sana emrettiğini tebliğ et. Eğer bunu yapmasan risalet görevimi yerine getirmemiş olursun. Maide 68 ey kitap ehli, Tevrat ve İncil'i ve sizden Rabbiniz tarafından indirileni yerine getirip uygulamadıkça siz bir din üzere değilsiniz. Kitap ve İncil'i ve Rabbinizden size indirileni. Kitap indirmiş, İncil indirmiş Rabbinizden size indirileni uygulamadıkça siz bir din üzere değilsiniz. Allah razı olsun. Şunu yerli yerine oturtmamız lazım. Dünya üzerinde dinler olmamıştır. Allah Teala sadece tek bir din vaz etmiştir. Nebiler Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yaşadığı din, kendisinden evvelki Nebi olan Hazreti İsa'nın, ondan evvel Nebi olan Hazreti Musa'nın, ondan evvel Nebi olan Hazreti İbrahim'in, ondan evvel Nebi olan Hazreti Nuh'un ve en başta Hazreti Adem'in dinidir. İnsanların yozlaşma süreci zaman içerisinde kitapları değiştirmiş olsa da Kur'an-ı Kerim dini bütünlemiştir. Yani Allah'a ulaşmayı dilemekten iradeyi Allah'a teslime kadar bütün kademeleri dinin içerisine yerli yerine oturtmuştur. Her din mensubu kendi kitaplarında bu emirleri bulacaktır. Gerçekten Alimran 85'te men yaptahu gayri İslami dinen fe yakul men. Kim İslam'dan gayri bir din ararsa o din kendisinden kabul olmaz. Ve fil ahireti minel hasirin, o ahirette hüsrana düşenlerden olur. Şura 13'te dini ikame edin, dinde fırkalara ayrılmayın, müşriklere senin davetin ağır geldi. Müşrikler, gizlişik içinde olanlar, gizlişikte olanlar, fırkalara ayrılanlar ve dinde bölük pörçük olanlar. Ama sahabe öyle değil. Allah Kur'an-ı Kerim'i korumuş ve Bakara 136'da hiçbir peygamber arasında biz fark gözetmeyiz. Kutsal kitaplarda da Tevrat'ın da İncil'in de Kur'an-ı Kerim'in de hidayet ve nur olduğu zikrediliyor. Üçüncü sual, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bizini takip etmenin göstergesi nedir? Ahzab 21. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهُ وَيَوْمُ الْآخِرِ وَزَكَرَ اللّٰهَ كَسِيرًا Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz kimler için? Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu Allah'a ulaştıran ve Allah'ı çok zikredenler için. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin izinden gidenlerin işaretini Allah-u Teala Allah'a çok zikredenler olarak verir. Birinci işaret Allah'a ulaşmayı dileyenler. İkinci işaret bugün kim İslam'ı kabul ederse, yani Kur'an hükümlerine tabi olarak İslam'ın 7 safhasını yaşarsa, bir müşride tabi olursa o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmeti olur. Ümmet olmak tabiyetle gerçekleşen bir olaydır. Tabiyetse önce mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyi gerektirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uyanlar Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlardır. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehli beytim. Hadis benim sünnetlerimin kaybolmayı tuttuğu bir devirde Allah'ın bir dostu gelecek ve benim sünnetlerimi ihya edecek. Onlar çok kalabalık olmayacaklar. Onları sevmeyenler sevenlerinden çok olacak. İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. Benim sünnetlerimin kaybolup yüz tuttuğu bir devirde bir Allah dostu gelecek, benim sünnetlerimi ihya edecek. Onlar çok kalabalık olmayacaklar. Onları sevmeyenler sevenlerinden çok olacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uyanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu Allah'a ulaştıran ve Allah'a çok zikredenler için geçerlidir. Birinci işaret Allah'a çok zikretmek. İkinci işaret Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncüsü de tabiyet. Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiyet ve çok zikir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuzu birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı boyunca insanları hep ne yapmış? Hidayete davet etmiş. Hidayetin de Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşeceğini anlatmış. Allah'a ulaşmayı dilemek ne demektir?
2: Zaten Allah'a her zaman diliyoruz, her zaman istiyoruz, namazlarımızda dua ediyoruz.
1: Hidayet nedir? Peygamber Efendimiz insanları neye çağırmıştır?
3: Genelde doğru yol olarak duydum. İslam'ın 5 şartını yerine getirmek.
1: Allah-u Teala buyuruyor ki bu duayla birlikte mutluluğa ulaşacaksın. Neden sizce şeytan bu duayı unutturmuş insanlara?
3: Valla bence şeytan sadece bu duayı değil çoğu şeyi unutturduğunu düşünüyorum. En basiti ilgileniyorum bu konularla tasavvufi. Talibim aslında böyle açım bu tarz sohbetlere, dualara ama insanlardan sürekli duyduğum şey işte namazını kıldıktan sonra, zekatını verdikten sonra, Kur'an-ı Kerim'ini okuduktan sonra tamam Müslümansın ve bütün ibadetlerini yerine getirdin. Ki
1: cennetlerden cennet beğendim.
3: Kesinlikle öyle. İşte Sübhanallahi dedin mi tamam her gün bir tane ağaç dikiyorsun cennete diye. Dua ile ilgili hiçbir şey duymadım zaten.
1: Nasıl dua ediyorsunuz gün içerisinde Allah'a yakın olabilmek için?
3: Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan sana sığınırım. Rabbim güzel insanlarla, senin sevdiğin kullarla, beni de sevdireceğin kullarla karşılaşmam.
1: Ne kadar güzel. Bu duayı kalpten o zaman şu an birlikte dileyelim.
3: Ey yüce Allah'ım, yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Senin ermiş evliyalarından olmak istiyorum.
1: Ne hissettiniz?
3: İçimde bir kıvılcım, bir ateşlenme gibi bir şey değişik.
0: Misalimiz Peygamber Efendimiz'in insanları doğru yola, İslam'ın 5 şartına davet etmiştir dediğim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanları İslam'ın 5 şartıyla mı insanları Allah'a davet etmiştir? Tabii ki hayır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz için Ahzab suresinin 45. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ya eyyühen nebiyyü enne ersennâke şahiden ve mübeşşiren ve nezire. Ey nebi, muhakkak biz seni şahit, müjdeleyici ve yurcalar gönderdik. Kimler için şahit? 12 tane insanla tabi olanlar için şahit. Kimler için müjdeci? Ruhunu Allah'a teslim eden ermiş evliyalar için müjde. Kimler için uyarıcı? Ulaşmayı dilemeyenler için. Gerçekten de kim Allah'a ulaşmayı dilemezse ki rahat geldi de اِنَّمَا اَنْتَ مُنْزُرُنْ sen bir uyarıcısın وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ her kavmin bir hidayetçisi vardır. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor kendi kavmine. Ey Muttalib oğulları kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Ey Şems oğulları kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Ey Muttalib oğulları kendinizi cehennem ateşinden koruyunuz. Kendinizi cehennemin artık kurtarınız. Ne yapıyor Peygamber Efendimiz? Uyarıyor onları. Ey Fatima kendini cehennemden kurtar. Çünkü sizi Allah'ın azabından kurtarmaya benim gücüm yetmez. Ve Peygamber Efendimiz bu hadisin devamında Şuara 214'te enzir aşiretike akrabin en yakın olan aşiretini uyar. Ve Kureyş cemaatine diyor ki şu dağın altında size bir düşman atları geliyor desem inanır mısınız? Evet diyorlar çünkü sen Muhammed'in eminsin. O zaman Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. O halde ben şimdi sizi önünüzdeki şiddetli bir azap bulunduğunu Allah'a mülaki olmayı inanmayanların o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Yani uyarıyor Peygamber Efendimiz. İşte Peygamber Efendimiz bunlarla kavmini uyarıyor. Bir nezir. Şahit, tabiyetini gerçekleştiren için. Müjdeci, ruhunu Allah'a teslim edenler için. Müjdeci. Baktığımız zaman haber veriyorum. Ben sizi o çetin azaptan sakındırmak için gönderdim. Nezirim ben. Ey Kureyşler, size karşı benim halim, düşmanı gören ailesine zarar vereceğinden korkarak hemen haber vermeye çağrışan bir adamın hali gibidir. Ey Kureyş cemaati, siz uykuya dalar gibi öleceksiniz. Uykudan uyanır gibi de dirileceksiniz. Evet, gerçekten de ölümde bir acısız yok. Uykuya dalar gibi öleceksiniz. Uyku ölümün ikiz kardeşin. Ve dünyadaki her kabirden kalkıp uykudan uyanır gibi de dirileceksiniz. Kabirden kalkıp Allah'ın huzuruna varmanız, dünyadaki her hareketinizin hesabını vermeniz muhakkaktır. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin de ceza ve şiddet azabını göreceksiniz. Mükafat da ebedi bir cennet, mücazat da daimi bir cehennemdir buyuruyor. Peygamber Efendimiz'in en büyük faktörü hidayetti. Peygamber Efendimiz'e ona tabi olanın hepsi 7 safhasıyla birden hidayeti yaşamışlardır. Ama hidayeti doğru yol standartları içinde kapatıp hapsetmek demek, onun mahiyetini yok etmek manasına geliyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe İslam'ın 5 şartına inanan hiç kimse hidayeti alamaz. İslam'ın 5 şartı hedef değildir, vasıtadır. Allah-u Teala ile olan ilişkiler 7 safa ve 4 teslim üzerine bina edilmiştir. Peygamber Efendimiz Allah'ın bütün sahabeye 7 safa 4 teslimle oluşan bir din öğretmiştir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların hidayet bulması için kendisinden sonra da Resuller, mürşitler olacağını haber vermişti. Sizce günümüzde Peygamber Efendimiz'in varisi olan mürşitler var mıdır hanımefendi?
3: Etrafımızda birçok mürşitler olduğunu biliyorum ve görüyorum. Fakat ben inanmıyorum ve güvenmiyorum şu an günümüzdeki mürşitlere. Tarikat kuruyorlar. O tarikatlarla paraları toplayıp kendileri zevki sefa sürüyorlar. Müritler de körü körüne onlara bağlanıyor. Hani maneviyat olarak bir şey yaşadıklarını düşünmüyorum. Allah affetsin.
1: Hakiki bir mürşit yok.
3: İlla ki vardır ama kolay bulacağımızı sanmıyorum. Güvenmek çok zor. O yüzden de hani körü körüne gidip bir yere bağlanmaktansa kendi çapımda namazımı kılayım işte. Duamı yapayım, yeterli diye düşünüyorum.
1: Şu an biz neden çaresiz miyiz sizce? Yani şu an günümüzde bu Allah'ın dostları, evliyaları yok mudur sizce?
4: Tabii ki vardır. Günümüzde mürşit olsa daha iyi olur. Ama mürşidin aranması, bulunması çok zor diye düşünüyorum.
1: Mürşitlerin faydası nedir? Bizi nereye ulaştırır?
2: Zikirlerimizi artırıyoruz. Bizi Allah'a daha çok yaklaştırıyor. Evet, ben de arayış içindeydim. Gittim bir yere, sonra geri vazgeçtim. Ama yine arayış içindeyim. Doğru kişiyi bulursam inşallah ben de tabi olacağım.
1: Birinin vesilesiyle mi mürşidinizi buldunuz?
2: Evet.
1: Peki neden mutlu olmadınız? Ne hissettiniz?
2: Ya bilmiyorum işte, kalbim mutmain olmadı. Kalp, insanın kalbi istemeyince de olmuyor biliyorsunuz.
0: Misal mürşidin aranması, bulunması çok zordur. Mürşidini aramasına rağmen bulamayanlar çok mudur? Hayır. Bakara 45-46'da وَاسْتَعِنُوا بِسَّبْرِ وَسَّلَاتِ اِنَّهَا لَكَب۪يرَةٍ اِلَّا عَلَى الْخَاشِينَ. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için zordur ama dileyenler için çok kolay. O dileyenler, huşu sahipleri, hacet namazını kılması halindeki huşu içindeki o namazı Allah'tan talep ederse Allah Teala mutlaka mürşid gösterir. Maide 35'te bizzat Allah'ın emri, farz emri var. Ya eyyühellezine aminu takullaha vebtegu ileyhil vesilete. Vesileyi Allah'tan, mürşidinizi Allah'tan isteyin. Evliya mürşid her zaman vardır. Ama bulmak fiili, aramak fiilinin sonucudur. Arayanlar, mürşidi bulanlar arayanlardır. Ama her arayan bulamaz. Berdil İslami'nin sözü. Eğer kişi mürşidini aramamışsa elbette bulamaz. Oysa ki Allah Teala mürşidin aramasını tavsiye ediyor. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar buyuruyor. Cin 14. وَاَنَّ مِنَ الْمُرْشِدِينَ وَاَنَّ الْقَاسِتُونَ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولَٰئِكَ تَحَرَّرُوا رَشَدًا. teslim olmak ise mürşidin ağrı. Mürşid bulmak zor bir iştir. Kebiriyetin bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. Kimdir huşu sahibi? Nefsinin kalbinde %2 nur biriken herkes, huşu sahibi olan kişi Allah-u Teala'nın emrettiği hacet namazını kılıp da Allah'tan sorduğu zaman mutlaka Allah'ın mürşidini ona gösterecektir inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü sevgili Cafer Hocam. Ellerinizden hasretle, hürmetle, sevgiyle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum, hem de kalbimden inşallah. İzniniz olursa bir sual arz etmek istiyorum sevgili Cafer Hocam. Peygamber Efendimiz kendisine yönelik eleştiri ve düşmanlık karşısında nasıl bir tutum sergilerdi? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum, hem de kalbimden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine yönelik eleştiri ve düşmanlık karşısında nasıl bir tutum sergilerdi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine kötülük yapan herkes için ellerini açıp hep dua etmiştir. Ya Rabbim, onlar bana böyle yaptılar ama sen onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. Neyi bilmiyorlardı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından vazifelendirilmiş Allah'ın Resulü ve Nebisi olduğunu bilmiyorlardı. İşte o kainattaki yaratılmışların en büyüğü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kendisine karşı işlenen suç ne olursa olsun hep Allah'a müracaatı, onları bağışla şeklinde olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başka bir özelliği, güneşi, salim, ayı, sualini verirseniz, ben yine bu dinden, bu tebliğden vazgeçmem. Ya Allah bu dini hakim kılar veya ben bu uğurda canımı veririm. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman hep ümmetine sevgiyle bağlanmıştır. Al-İmran suresinin 119. ayet-i kerimesi: Ha entum haulâi tuhubbûnehum ve lâ yuhubbûnekum ve tu'mine kitâbi kullih. Sizler müminler böylesiniz. Siz sizi sevmeyenleri seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kitabın tamamına iman eden, herkesi seven ve o sevgisiyle kendisine yapılan hataları da bağışlayan Allah'ın en zirve noktasındaki Resulü'ydü. Nebiler Sultanı'ydı. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Ahzab 27'de Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikredenler için Peygamber Efendimiz'in ahsen bir örnek olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapmanın manevi hayatımız için önemi nedir?
2: Allah'a daha çok yaklaşırız. Allah'ı anıyoruz çünkü zikirle.
3: Allah'ın 99 ismini anmak. Kitaplarda öğrendiğimiz tesbihatlar var. Elimden geldiğince o tesbihatlardan yapmaya çalışıyorum.
1: Peki bunun faydasını görüyor musunuz? Zikir yaptığınızda neler hissediyorsunuz?
3: Öfkeli anımda ya da çok kaygılı olduğum zamanlarda la ilahe illallah diye zikretmeye başlıyorum. O an zaten içime bir ferahlık geliyor. Ya da o an esmalardan bakıyorum, hangisi kaygı afetine iyi geliyorsa onu çekmeye çalışıyorum.
2: Mesela biri bir şey dediği zaman ona çok içerlediğim oluyor mesela. Onu istemiyorum. Daha olumlu yaklaşmak istiyorum. Onunla aynı seviyeye gelmek istemiyorum.
1: Zikir yaparak o zaman dünyanın en mutlu insanı olmak ister miydiniz?
3: Tabii ki kim istemez yani. Hele ki bu zamanda ve bu şartlarda çocuklarımız için, kendimiz için çok endişeleniyoruz. Ben kaygı afeti çok yüksek olan bir insanım. Bu stresten ve kaygıdan kurtulmayı, mutsuzluktan kurtulmayı tabii ki isterim.
1: Allah-u Teala daim zikre ulaştığımız noktada, bu bütün nefsimizdeki afetlerin yok olduğu noktada dünyanın en mutlu insanlardan biri olabileceğimizi söylüyor.
3: Daimi zikir dediniz. Bu zamanda onu başarabilecek insanlar olduğunu sanmıyorum.
1: Zikir yaparsak Allah'ın en güzel Resulü olan Peygamber Efendimiz'in örnek davranışlarını sergileyebilir miyiz?
2: Kalbimizden her şeyi dilersek, her şey kalpten kaynaklanıyor çünkü. Hepsini diler ve ister yaparız.
0: Misaliniz daimi zikir dediniz. Bu zamanda onu başarabilecek insanlar olduğunu sanmıyorum. Daimi zikir ulaşılması zor bir hedef midir? Hayır. İnsanlar için zor olabilir. Ama sahibimiz, Rabbimiz Allah var. Ondan istesek kullar için imkansız, Allah için çok kolay. İşte Kur'an-ı Kerim'de sahabenin hepsinin daim zikre ulaştığını beyan ediyor. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَسْتَمِنَ الْقَوْلَ وَيَتَبِنَ الْاَحْسَنَ اُلَٰكَ هَدَهُمُ اللّٰهِ. Onlar sahabe sözü işitirler ve ahsen onların tabi olurlar. İşte onlar Allah'ın hidayete erdirdikleridir. Onlar ulelbaptır, daim zikrin sahipleridir. Allah-u Teala kim cihat ederse nefsiyle cihat etsin diyor. Bu büyük cihattır. Gerçekten büyük olduğunu daimi zikre ulaşmak için çabaladığınız zaman anlayacaksınız. Daimi zikre ulaşmak kolay bir olgu değildir. Ama Allah'ın emri daimi zikre ulaşmaktır. Ve herkes için kapılar sonuna kadar açıktır. Unutmayın ki bu bir muhtesap haktır. Allah Teala'nın bütün insanlara verdiği ama onların da kendilerine düşenleri yapmaları kaydıyla vaat ettiği bir hedeftir. Siz kendinize düşeni yaparsanız Allah'ın da size bu konuda yardımı kesindir. Allah Teala'dan bir şey beklemeye hakkımız olmaz eğer biz gayreti göstermesek. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm rahmetullahi bereket hocam. Hocam sizi çok ama çok seviyorum kalbimde inşallah efendimiz hizmetiyle. Benim sualim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine olan duası bizlere hangi sorumluluklar hatırlatır inşallah. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimde inşallah. Selamun aleyküm rahmetullahi bereketuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi bereketuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine olan duası bize hangi sorumlulukları hatırlatıyor? İnsanoğlunun Rabbimiz tarafından kendilerine verilen sorumluluklar 7 sabah 4 teslimi yaşamak, hidayeti bütün boyutlarıyla gerçekleştirmek. İşte Bakara 120'de hidayetin Allah'a ulaşmak olduğu, Allah'a ulaşmanın hidayet olduğu Ali İmran 73'te zikrediliyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sahabeye söylediği ilk şey, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Bunu ayet derken Allah'a ulaşması hidayettir. Hidayet kurtuluştur. Bugün hidayet bütün boyutlarıyla unutulmuş olan bir kavramdır. Şu ihtiyar dünya sırf bu kavramları bilmedikleri için cehennemden kurtulamayacak olan insanlarla doludur. Bütün insanlara hidayeti öğretmek için bütün gayretimize çalışmak durumundayız. Ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 700 kat versin. Öyleyse 700 katın sahibi olmak istiyorsak mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet ve en sonunda Allah'ın ruhumuzu kendisine ulaştırması, sanki biz ulaştırmışız gibi de Rabbimizin bizi mükafatlandırması mutlaktır. Kalben ulaşmayı dileyenler için. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Peygamber Efendimizin kardeşlerimi özlüyorum dediği bir noktada sahabe bizler senin kardeşin değil miyiz ya Resulullah? Hayır siz benim dava arkadaşlarımsınız. Ama onlar henüz gelmediler. İşte kardeşlerim diye zikrettiği ama henüz gelmediği diye buyurduğu Mehdi Aleyhisselam'ın bağlı öğrencileri. Peygamber Efendimiz size, siz de kardeşlerimsiniz ama onlar daha gelmediler. Gelmedi dedikleri Resulullah'ın hayrukum men teallemel Kur'an ve allemehu. En hayırlısı Kur'an-ı Kerim öğrenen ve öğreten ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam. İşte en hayırlı olan Mehdi Aleyhisselam'a bağlı olan öğrencileri Allah Resulü zikrediyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Hut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mahzara var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum.

herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya çok hamd etmemiz, şükretmemiz gerekir ki Yüce Rabbimiz bizleri insan olarak yaratmış. Kainatta sadece bir tek mahluk, insan, Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir özelliğin sahibidir. Bütün insanlar doğar doğmaz Allah-u Teala tarafından kendilerine ruh üfürülür. Ve bütün insanlar doğar doğmaz fizik vücudu ve nefsine ilaveten Allah'ın ruhu ile teçhiz edilirler. Cihazlanırlar. Allah'ın ruhu sadece insanlara nasip olan Allah'ın bir büyük nimetidir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizin muhtevasına baktığımız zaman bunun teslimlerden ibaret olduğunu görürüz. Allah-u Teala önce Tevrat'la, sonra İncil'le, sonra da Kur'an-ı Kerim'le bütün insanlara ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini farz kılmıştır.

Allah arasındaki ilişkiler 7 safhadan oluşur ki bunun 4 safhası teslimdir. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha. Mürşide tabiiyet 2. safha. Ne olur mürşide tabi olduğumuz zaman ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere bizim vücudumuzu terk eder. Eğer gerçek bir mürşide hacet namazını kılarak Allah Teala'ya sormuşsak, böylece ulaşmışsak, o zaman o mürşide tabi olduğumuz zaman ruhumuz mutlaka vücudumuzdan ayrılır. Ne yapar? Allah'a doğru yola çıkmış olan kafileye katılır. Bu ruhlar kafilesi 7 tane gök katını aşacaktır. 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. katlara birer birer yükselecektir. Bu 7-8 aylık bir zaman devresini ifade eder. Ve 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane alemi geçecektir. Ve 7. alemin sonunda zikir hücrelerinde zikrini tamamlayacak. Sonra da dikey bir yolculukla Sittetül Müntaha'dan yukarıya doğru yükselip illiğinde olan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatı üfürdüğü ruhu geriye istiyor. Bütün insanları başka bütün mahlukattan ayıran en önemli özellik, bir insan doğduğu zaman Allah-u Teala'nın ona mutlaka ruhundan üfürmesidir. Aynı anda bir tane bebek doğsa, 10.000 tane bebek doğsa, Allah-u Teala onların hepsine ruhundan mutlaka aynı anda üfürmek yetkisinin ve imkanının sahibidir. O Allah'tır. Yaratandır. Yarattıklarını hıfz eden, muhafaza edendir. Ve en çok sevdiği mahluk da insandır. Sadece insan adı verilen bir tek mahlukuna ruh vermiştir. O ruha onu ehil kılmıştır. Bütün insanlar Allah'ın ruhuna ehil olabilecek bir hüviyetle yaratılmışlardır. Bir vasıfla yaratılmışlardır. Ve de bir emanet olan ruhu Allah'a doğru yola çıkarmak bütün insanların vazifesidir. Bu olaysa bir mürşide mutlaka tabiiyeti gerektirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve özellikle henüz bizim kardeşimiz olmayan büyük kütle, biliniz ki Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennet yolu kimseye açılmaz. 1. kat cennet Allah'a ulaşmayı dileyenleri muhtevasını alır. Sonra bu kişi hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini soracaktır. Ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşacaktır.
tabiyet gerçekleşecektir. Kişi el öpüp Allah-u Teala'nın kendisine ruh üfürmesine zemin hazırlayacaktır. Allah'ın bir insana ruh üfürmesi Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşmez. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah mutlaka mürşidini gösterir. Kişi gerçek anlamda bir dilekle, kalbi bir dilekle Allah'a ulaşmışsa, mürşidini istemişse, mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterir. Ve de kişi o mürşide ulaşıp tövbe etmelidir. Allah'ın seçimine kimsenin bir itiraz hakkı olamaz. Herkesin meşrebine göre Allah-u Teala ona mutlaka en uygun mürşidi tayin edecektir. Sevgili kardeşlerim, hepsi mürşit. Ben giderim, canımın istediğine tabi olurum diyebilenler olabilir. Bu onların tercihidir. Bizim dışımızda bir olaydır. Biz Allah'ın bize söylettiklerini söyleyebiliriz. Ve Allah'ın söylediklerine baktığımız zaman mürşidin mutlaka hacet namazını kılarak Allah'tan sorulması gereğiyle karşılaşırız. Bu bir mutlak emirdir. Hiç kimse Allah'ın yolunda keyfi davranışlarda bulunarak hedefe ulaşamaz. Allah'ın emirlerini aynen tatbik etmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse Allah mürşidinizi hacet namazını kılarak benden soracaksınız diyorsa bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Akşam boy abdesti alırız. Gece saat 12'den sonra kılmamız lazım. Birinci hacet namazına niyet ederiz. Birinci rekatta Fatiha, 3 tane ayetel kürsi. İkinci rekatta Fatiha, İhlas Felak Nas okuruz. Dördüncü rekatta Fatiha, İhlas Felak, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas Felak Nas. Dördüncü rekatta gene Fatiha, İhlas Felak Nas okuruz. Ve Allah-u Teala'dan mürşidimizi sorarız. Dua faslında. Hacet namazının temelinde Allah'tan mürşidi sormak söz konusudur. O vardır. Hacet namazı başka istikametlerde de kullanılır mı? Elbette kullanılır. Kim hangi haceti varsa hiç çekinmeden Allah-u Teala'ya müracaat edebilir. Sevgili kardeşlerim, ben buna layık değilim demek doğru değildir. Kimin neye layık olduğunu biz insanlar bilmeyiz. Allah bilir. Öyleyse Allah-u Teala'nın emrine herkesin Allah'a ruhunu ulaştırması bu ruhun teslimidir. Sonra fizik vücudun teslimi ulaştırmakla alakası yok. Sonra nefsin teslimi, sonra muhlis olmak, sonra iradenin teslimi. Demek ki 4 tane teslim söz konusu. Ruhun, için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, biz bunları sizlere anlatmaya başladığımız zaman bunların hiçbirisi
öğretilmiyordu. İnsanlar dinlerini çoktan unutmuşlardı. İslam'ın yedi safhadan ve bu yedi safhanın içindeki dört tane teslimden oluştuğu insanlar tarafından çoktan unutulmuştu. Dinlerini yaşadıklarını zanneden insanlar İslam'ın beş şartına endekslenmişti. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Diyorlardı ki bunları yapan insanlar cennete girerler. Gerçi hafif tertip cehenneme geleceklerdir önce. Birazcık orada yandıktan sonra mutlaka oradan çıkıp cennete gireceklerdir. Evvela bunu belirtmeliyiz ki Kur'an-ı Kerim'de önce cehenneme girip de yandıktan sonra oradan çıkıp cennete gitmek diye bir olay asla mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, 8536 sayfalık 19 cilden oluşan Kur'an-ı Kerim tefsirimiz var. Tekrar ediyorum. 8536 sayfa. 19 cilt. Bu Kur'an-ı Kerim tefsirinde biz bütün ayetleri devreye aldık. Birçok kardeşimiz bu muhtevada görev aldılar. Herkes kendine düşeni yaptı. Ve de ortaya Türkiye'de kelime kelime evvela o ayetteki muhtevayı veren sonra da o ayetin manasını açıklayan bir Kur'an tefsiri ortaya çıktı. Sekiz bin beş yüz 36 sayfa. Sevgili kardeşlerim, hayatımızı Allah'ın hizmetine adadık. O ve biz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Verdiği her görevi en güzel standartlarda ve en önemli konu şurasıdır ki onun yardımıyla gerçekleştiririz. Biz onun tasarrufundayız. Bu kelime genellikle yanlış manalara gelir. İnsanlar tasarrufu para tasarruf etmek gibi, yani paranın gerekli olan kesimini saklayıp geri kalanını harcayarak saklanılan paranın tasarruf edilmesi gibi zannederler. Halbuki tasarruf tasavvufta Allah'ın %100 emrinde olmak demektir. Allah'ın tasarrufunda olmak, her şeyi Allah'ın yaptırdığı bir noktaya ulaşmak demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala önce ruhu teslim alır, sonra fizik vücudu teslim alır. Allah Teala'nın ruhu teslim aldığı noktada nefsinizin kalbi %51 nurlarda dolar. Fizik vücudunuzu daha üst seviyede alır.
%80'i aşarsınız. Sonra daimi zikre ulaşırsınız. Nefsinizi Allah teslim alır. Nihayet sonunda iradenizi de Allah teslim alır. Böylece ruhun, geçim, yani fizik vücudun ve iradenin teslim edildiği bir teslimler dizisi ortaya çıkar. Allah Teala hepsini teslim alacaktır. En kolay teslim ruhun teslimidir. Çünkü Allah Teala bu görevi üzerine almıştır. Kim ruhunu bize ulaştırmayı dilerse o ruhunu bize ulaştırmaz diyor. Biz onun ruhunu kendimize ulaştırırız. Allah bunu kendisine görev edinmiş. İnsanları bir cemile olsun diye kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu birinci ifade. Kim Allah'a ruhunu teslim etmeyi dilerse, bu ikinci ifade. İkisi de aynı şeydir. Çünkü teslim edilen ruhtur. O ruh Allah'ın ruhudur zaten ve Allah'a mutlaka dönmesi gereklidir. Öyleyse bizim kardeşimiz olmak istikametinde bir gayretin sahibi olacak olan kişi şunu bilecektir ki bu dergah Allah'a teslimi Allah-u Teala'dan aldığı emirlerle gerçekleştirir. Burada ruhun teslimi her tabi olan insan için mutlaka gerçekleşir. Allah-u Teala bütün insanları kurtarmak ister ve insanların bilmediği, akıl derdiremediği temel husus cehennemden kurtulmanın inanılması güç bir noktada kolaylığıdır. Sevgili kardeşlerim, bir insan düşünün, bir ömrü geçirmiş, Allah'a ulaşmayı dilememiş, geri kalan hiçbir fonksiyonu da eda etmemiş. Ona demişler ki İslam'ın 5 şartını gerçekleştirirsen, yani namaz kılarsan, oruç tutarsan, zekatını verirsen, hacca gidersen, kelime-i şehadete getirirsen, İslam'ın 5 şartını yerine getirdin demektir. Sen hafif tertip cehennemde kavrulursun. Bu kavruluştan sonra cehennemden çıkarsın. Mutlaka cennete girersin. Bu söylediklerimizin, bu sizlere anlatılan masalların hiçbirisi doğru değil. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse önce cehenneme girip cehennemden çıkıp cennete giremez. Cehenneme giren ebediyen cehennemde kalacaktır. Tam 64 tane ayet-i kerime cehenneme giren kişinin cehennemden bir daha çıkmasının imkansız olduğunu söylüyor. Ayet-i kerimeleri merak eden varsa hemen ulaşsınlar bizim sitemize. Öğrensinler. Bizim söylediklerimiz başka din öğreticilerinin söylediklerine benzemez. Her sözümüz mutlak olarak Kur'an menşelidir. Her biri bir ayet-i kerime ile ifade edilir. Kur'an'ın dışında hiçbir şey söylemedik şimdiye kadar. Bundan sonra da söylememiz söz konusu değil. Ama o 19 ciltlik 8536 sayfalık Kur'an tefsirimiz bütün dünyaya bir haykırıştır. Allah Teala'nın bizlere öğrettiği Kur'an tefsiri. İlk defa o
Kur'an'da innel hüda hüdallah ile inne hüdallahi hüvel hüda muhtevasındaki iki ayetin doğru tefsiri verilmiştir. Çünkü biz dini Allah'tan öğrendik. Böyle olmayanların Kur'an tefsirine baktığınız zaman bizim Kur'an-ı Kerim'imizin dışındaki bütün Kur'an'larda bu iki ayet-i kerime bir, Ali İmran 150 ve diğeri birisi innel hüda hüdallah inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İkincisi inne hüdallahi inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. İnnel hüda hüdallah birincisi inne hüdallahi ve hüda ikincisi bu iki ayetin bütün Kur'an-ı Kerim meallerindeki ifadesi inanılmayacak olan bir standart taşır. İnsanın ruhu vücudundan ayrılırsa insan ölür. Palavrasına inananlar Kur'an tefsirlerinde bu iki ayeti kerimeyi hidayet doğru yoldur şeklinde Türkçeleştirmişler. Din konusunda iddia sahipleri de bunlara dahil. Bizim Kur'an-ı Kerim'imizin dışında hiçbir Kur'an-ı Kerim'de bu iki ayetin doğru Türkçesi yer almamıştır.

Ali İmran 175, Bakara 120. Sevgili kardeşlerim, bu muhteva içerisinde sizlere anlattığımız her şey Allah'ın bize öğrettiği bir öğretinin izlerini taşır. Biz bir dinsizdik, komünisttik gençliğimizde. O zamanlar komünizm modaydı. Sonra gerçekleri öğrendik. İnsanların nasıl aldatıldığını, bizim de nasıl aldatıldığımız birer birer çıktı ortaya. Ve tasavvuf mensubu olduk. Gittik mürşidimize, hacet namazı kılıp Allah'tan sorarak teslim olduk. Sonra bu noktalara geldik. Sevgili kardeşlerim, dünya üzerinde 8536 sayfalık bir tek Kur'an-ı Kerim var. 19 cilden oluşan bir tek Kur'an-ı Kerim var. O bizim Kur'an-ı Kerim'imiz. Burada birçok kardeşimiz görev aldılar. Arı gibi çalıştılar. Her şeyi en ince detaylarına kadar inceledik. Bu kardeşlerimizle birlikte. Ve her şeyinden emin olduğumuz bir Kur'an-ı Kerim çıktı ortaya. Ne demek istiyoruz? Her şeyinden emin olduğumuz demekle. Çünkü her biri, her bir ayet sonuçlandıktan sonra mutlaka Allah-u Teala'ya sorduk. Ve teyit alarak sonuçlara gittik. Bu sebeple Türkiye'deki bütün Kur'an-ı Kerim tefsirlerini gözden geçirin. Hiçbirisinde bu innel hüda hüdallah ile inne hüdallahi hüvel hüda ayetlerinin gerçek karşılığını bulamazsınız. Çünkü bu Allah'tan sorarak dinlerini öğrenmiş olmayanlar, başka insanlardan öğrenenler yanlışın devamını oluşturdular. İnne muhakkak ki el-hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki el-hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İnnel hüda hüdallah ile inne hüdallahi hüvel hüda farklı bir şekilde söylenmiş olmasına rağmen aynı manaya geliyor. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, insan ruhu vücuttan dilediği an ayrılır ve insan bunu hiçbir zaman hissedemez. Tekrar vücuda girer, gene hissedemez. Vücudunu Allah'a, ruhunu Allah'a teslim eden kişi de ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a teslim olduğunu hissedemez. Hiç kimse için bu mümkün değildir. Ama Allah Teala sadece ruhumuzun Allah'a teslim olmasını istemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek bir kişiyi, bundan sonra ölen bir kişiyi birinci kat cennete kabul ettirir. Bunun arkası mürşide tabiiyettir. Kişi dayanılmaz bir mürşit hasreti çeker. Ve mutlaka hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Sorduğu zaman mürşidini mutlaka sevecektir.
Tabiyet ikinci safa, tabiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması söz konusudur. Bu ruh Allah'a doğru diğer ruhlarla birlikte yola çıkacak. Yedi tane gök katını birer birer geçecek. Ve 7-8 aylık bir devre içerisinde yedinci katta yedi tane alemden geçerek ruhu Allah'a ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, bunları yaşadık ve yüz binlerce insana yaşatmayı Allah Teala nasip kıldı. İşte onlara hidayete ermiş denir. Hidayete ermek mürşit olmak anlamına gelmiyor. Hidayete ermek ruhun hidayeti ve için hidayeti, yani fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti diye dört safhada mütalaa edilir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa, o birinci hidayetin sahibidir. Kim bunun ötesine geçer de fizik vücudunu da Allah'a teslim etmeyi başarırsa, bu ikinci hidayettir. Kim fizik vücudundan sonra nefsini Allah'a teslim ederse, bu üçüncü teslimdir. Kim iradesini de Allah-u Teala'ya teslim ederse, bu dördüncü teslimdir. Bu dört teslim dört safhada oluşmaz. Yedi safhada oluşur. Her şey bir dilekle başlar. Birinci safa Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, bu anlattıklarımızı hiçbir anlatım müessesesinde bulamazsınız. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Biz bunları mürşidimizden öğrenmedik. Biz bunları Allah'tan öğrendik. Hakkımızda tereddütler varsa bunun ispatı gayet kolay. Ahiret namazını kılacaksınız ve Allah'tan soracaksınız. Sorduğunuz zaman görün bakalım neler oluyor. Bakalım bizim söylediğimiz mi doğru? Yoksa zanda bulunanların düşündükleri mi? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yoluna zanda çıkılmaz. Ama bir kesin olgu söz konusudur. Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Biz insanlara düşen şey bir dilektir. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Biliyorsunuz veli kelimesi tekildir. Evliya kelimesi ise çoğuldur. Yani veliler demektir. Ama dilimize evliya kelimesi de tekil gibi girmiş ve herkes kullanıyor. Evliyalar diyenler de var. Evliyalar kelimesi yanlıştır. Evliya zaten veliler demek. Allah'ın dostları demek. Evliyalar da velilerler oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda her şey o kadar güzel ki. Allah'a giderek daha çok severek yaklaşırsınız. Daha çok severek yaklaşırsınız. Sonunda sevgi aşka dönüşür. Aşk daha öteye geçer. Hayranlığa dönüşür. İşte şu anda sizin karşınızda Allah'a hayran olan birisi var. Her biri ayrı bir safhayı ifade eder. Sevgili kardeşlerim,
Allah ile olan ilişkilerinizde, Allah'ın sizinle olan beraberliğindeki hedeflere dikkat edin. Hedef ruhunuzu bir, veçinizi yani fizik vücudunuzu iki, nefsinizi üç ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi sağlamaktır. Mutluluk mu? Bu basamakların her birinde daha üst seviyede bir mutluluğu yaşarsınız. Son teslim iradenin teslimidir. İradenin Allah'a teslimiyle mutlulukların doruğuna çıkarsınız. Ondan sonra çok üzülürsünüz. Vaktiyle bizim gibi boşa geçirdiğiniz yıllarınız varsa. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Allah Teala öylesine güzel dizayn etmiş ki her şeyi. Her şeyin en güzeli. Bütün güzellikler Allah'ın ortaya koyduğu, insanlara verdiği nimetlerdir. Mutluluk bu nimetlerden biridir. Ruhunu Allah'a teslim eden bir kişi %51 mutluluğu yaşayabilir. Fizik vücudunu teslim eden kişi %80'e çıkartır bunu. %81 mutluluğa çıkartır. Nefsini teslim eden kişi %100'e çıkartır. Birisi az zikrin, birisi çok zikrin sahibidir. Birisi de daimi zikrin sahibidir. Çok zikir, %50'nin üzerindeki zikir muhtevası. Az zikir, %50'den günün 12 saatinden az zikredenlerin muhtevası. Sevgili kardeşlerim, bir insan için Allah'ın yarattığı bir müessese olduğuna göre insan, bir yaratık olduğuna göre Allah'ın kendisi için vaz ettiği emirleri yerine getirmek hedefinde olmalıdır. Bunu yaşadıkça doyulmaz zevkleri yaşayacaktır. Teslimler arttıkça ruhun ve cin, nefsin ve iradenin teslimi ard arda oluşulan safhaları gösterir. İradenin tesliminde %100 o kişinin nefsin nurlarla kaplıdır. Halbuki o kişinin nefsi %100 afetlerle doluydu. İşte zikir adı verilen müessese, Allah kelimesi o kalpteki, o kişinin kalbindeki afetleri birer birer oradan alıp yok eder. Afetlerin yerini hasretler doldurur. Allah'ın nurlarıyla kişinin kalbi dolar. Daimi zikir o kişinin kalbinde %100 nurun oluştuğunu gösterir. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için mutluluklar sonsuzdur. Hepiniz Allah için olursanız bilin ki bu basit bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerseniz Allah Teala size mürşit sevgisi verecektir. Mutlaka hacet namazını kılacaksınız. Kıldığınız zaman göremezsiniz, korkmayın. Tekrar tekrar kılın. Mutlaka Allah'a ulaşmayı, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı gerçekten diliyorsanız Allah'ın size mürşit göstermemesi mümkün değildir. Hangi mürşit gösterilirse ona ulaşacaksınız. Tekrar ediyorum. Bize ulaşın diye bir şey kimseye söylemedik bugüne kadar. Herkese Allah Teala mürşidini hacet namazını kıldığı zaman mutlaka gösterir.
Eğer kişi mürşidine ulaşır da ona bizi sorarsa, mürşit de Allah'tan bizi sorarsa, o zaman bizim gerçek kimliğimiz ortaya çıkar. Biz bu devrin imamıyız. Bu konuda tereddütlenenlerin hepsine açık ve kesin Allah'ın talimatı, hacet namazını kılıp bize sorun diyor Allah Teala. Öyleyse Allah ile olan ilişkiler sizleri mutluluğun doruğuna taşıyacak olan bir sistemler dizisini ifade eder. Mutluluğun yolu Allah'a yaklaşmakla sür git devam eden bir müessesedir. Önce ruhunuzu teslim edersiniz, sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi ve en sonra iradenizi Allah'a teslim edersiniz ve Allah'ın yolunda bütün güzellikleri yaşarsınız. O zaman bu söylediklerimizi unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun, huzurunuzdan sizlere bir mutluluk nişanesini ulaştırabildiğimiz için, bir mutluluk meşalesini ulaştırabildiğimiz için Allah-u Teala'ya hamd ederek, şükrederek sözlerimizi tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Her şeyden evvel sizleri çok ama çok sevdiğimizi söylemek istiyoruz. Biliyorsunuz ki bizim dünyamızda nefrete yer yoktur. Öfkeye, kine yer yoktur. Bizim dünyamızda sadece sevgi vardır. Sevgili kardeşlerimiz, biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve İnsanlar bizden yalnız sevgi olarak karşılık alırlar. Bizim aleyhimizde olanları da severiz. Bizimle beraber olanlar zaten bizim canımız, ciğerimizdir. Sevgili kardeşlerim, ama nefret bizim kalbimizde yer edemez. İnsanlar bize kötülük edebilirler. Hesapları bizimle değil. Hesapları Allah ile görülecektir. Bu sebeple biz konunun dışındayız. Bize kötülük yapanlara kin tutamayız. Kimseye düşmanlığımız oluşamaz. En az sevdiğimizden en çok sevdiğimize doğru insanlar sıralanır. Ama hepsine karşı sevgi besleriz. Onlar mı? Onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Sevgili kardeşlerim, herkes yaptığının hesabını Allah'a otomatik olarak verecektir. Herkesin her an hayat filmleri çekiliyor. Her konuşmamız, her saniye yaptığımız her şey bir ömür boyunca kiramen katibin melekleri tarafından devamlı üç boyutlu olarak filme alınıyor. Her an ya derecat kaybediyoruz ya derecat kazanıyoruz. Neden kazanmak varken kaybedelim sevgili kardeşlerim? Neden sevmek varken nefret edelim? Neden herkesi mutlu etmek varken mutsuz edelim? Bir düşünün sevgili kardeşlerim. Bizim dışımızda olanlar, size de sesleniyoruz. Bir düşünün. İnsanları kıracaksınız da, onlardan intikam alacaksınız da, ne kazanacağınızı zannediyorsunuz? Sadece kaybedenlerden olursunuz. Oysa ki sevmek hep derecat kazandırır. Sevmek, sizden nefret eden kişinin nefretini önleyebilecek en üst seviyeli faktördür. Nefretin yok edilmesi sevgi tomurcuklarıyla vücuda gelir. Nefret, nefsimizin afetlerinden bir tanesidir. Sevgi ise ruhumuzun hasletlerinden bir tanesidir. Hasletler insanı mutluluğa götürür. Afetler ise mutsuzluğa. Sevgili kardeşlerim, kime, hangi noktada bir kötülük yapar bir insan, o zaman onun bedelini Allah'a karşı iş dünyasında mutlaka onun acısını çekerek ödeyecektir. Kurtuluş yoktur. Herkes başkalarına
Hangi kötülüğü yaparsa o kötülüğün karşılığı olan azabı mutlaka Allah-u Teala ona yaşatır. Allah'ın koyduğu kanun her şey zıttıyla kaimdir. Hiçbir şey Allah-u Teala tarafından karşılıksız bırakılmaz. Atalarımız diyor ki alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Mazlum demek zulüm gören demek. Zalim de zulmeden demek. Öyleyse zulmedenlere karşı elinde bir silah bulunmayan insan zulmedenin zulmüne maruz kalacaktır. Ama her zulüm gören kişi o zulüm seviyesince derecat kazanır. Her zulmeden kişi de o zulüm seviyesinde derecat kaybeder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hiçbir şey karşılıksız kalmaz. Kötülük yapan derecat kaybeder. İnsanları mutlu eden, sevindirense derecat kazanır. Önemli mi? Evvela cennetle cehennemin ayıracağı önemli. Çünkü bir insan netice itibariyle ya cennete girecektir ya da cehenneme. İşte cehenneme veya cennete girmek kişinin bu dünyadaki davranışlarının sonucuna bağlıdır. Yani Allah'a ibadet ederek, başkalarına iyilik ederek kazandığı derecelerin karşılığında, başkalarına kötülük ederek, Allah'ın ibadetlerini gerçekleştirmeyerek kaybettiği dereceler mutlaka Allah'ın otomatik sisteminde karşılaşır. Hayatınızın her saniyesinde ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Ben şu anda hiçbir şey yapmıyorum. Öyleyse ne derecat kazanıyorum ne de derecat kaybediyorum diyemezsiniz. Çünkü Allah-u Teala diyor ki ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Feskürunallâhe kıyamen, ku'uden ve alâ cunûbihim. Feskürunallâhe. Öyleyse Allah'ı zikredin. Kıyamen, otururken, ku'uden, affedersin tam tersini söyledim, kıyamen, kıyamda olmak, ayakta olmak, ayaktayken, ku'uden, otururken ve alâ cunûbihim ve yanüstü yatarken. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Bu yatışlarda, kalkışlarda, ayaktayken, otururken ve yanüstü yatarken hep Allah'ı zikretmek demekle ne demek istiyor Allah-u Teala? Dikkat edin ki Allah-u Teala kıbleyi sağa alarak yatmanızı istiyor. Yüzünüzü sağ tarafa döndürerek uyumunuzu istiyor. Böylece sağ kulağınız yastığa gelecektir. Ve yastıkta biraz sağa sola başınızı oynatırsanız kulağınızda kalbinizin atışlarını duyacaksınız. Allah, Allah, Allah diye çifteceyle Allah kelimesi devamlı tekrar edilir.
iç dünyanızda, kalbinizin her atışında, bir çift atışında, bir kan pompalamak ve de kanı çekmek ard arda iki vurgudur. Birisi kanın kalbe çekilişi, ikincisi de kalbin kanı pompalaması. Bu, sevgili kardeşlerim, bir ömür boyu hayatınızı devam ettirir. Kalp çalışacaktır. Hayati uzuvdur. Ve çalıştığı sürece hayattasınız. İşte o kalbiniz var ya, o hep her çarpışta Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah kelimesini tekrar eder. Allah Teala istiyor ki siz de dilinizle buna iştirak edesiniz. İster dilinizi kımıldatarak, ister kımıldatmadan kalbinizin çift atışlarına paralel olarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diyerek sesle veya içinizden sessiz olarak Allah kelimesini tekrar ederek Allah'ı zikredebilirsiniz. Böyle bir hedefe ulaşırken dil kullanılabilir. Veya kullanılmaz. Bu iç sesinizle dilinizi kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar etmeniz anlamına gelir. Sevgili kardeşlerim, her ikisi de zikirdir. Allah Teala ikisini de zikir hüviyetinde kabul eder. Ve zaten bir insan uykuya daldıktan sonra artık kontrolünden çıkmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman uykuya dalana kadar Allah-u Teala'yı zikretmişseniz, o zamanlardan birinde yeni bir hamleyle uyuduktan sonra da zikrettiğinizi yaşayacaksınız. Uyanırken içinizdeki sesin Allah, Allah, Allah diye diliniz kımıldamadığı halde iç sesinizin devam ettiğini göreceksiniz. İçinizdeki ses Allah kelimesini diliniz kımıldamadan seslendirmeye başlamıştır. O içinizdeki sestir. Önemli mi? Çok önemli. Kim zikir yaparsa Allah'ın katından fazıllar kesintisiz bir şekilde o kişinin kalbine ulaşır. Önce %2 rahmet nuru, sonra devamlı fazıl nurları bir ömür boyunca o kişinin Allah kelimesini tekrar etmesi bir ömür boyunca devam etse

Denge tamamdır. Sonra mı Allah Teala ister ki nefsinizin kalbinde ruhunuzun nurları yerleşsin. İşte bunu sağlayan şeyin adı zikirdir. Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ettikçe Allah'ın katından fazıllar inmeye başlar. Bu fazıllar onları bir gün görebilirsiniz, göreceksiniz ki tıpkı yağmur damlaları gibi iner. Allah Teala kalp gözünüzü açtıktan sonra bu olayı çok yaşayacaksınız. Gerçekten dışarıda yağmur yağdığını zannedeceksiniz. Ama pencereyi açıp da elinizi uzatırsanız göreceksiniz ki yağmur yağmıyor. Ama siz zikrettiğiniz için Allah'ın katından kalp gözünüze görünen yağmur damlalarının tam benzeri olan nurlar iniyor. Onlar her tarafı kaplar. Her baktığınız yerde o noktada hani kalbiniz onu görmeye başladığı anda her baktığınız yerde nurları görürsünüz. Tıpkı yağmur damlaları gibi inerler. İşte onlar fazıllardır. Allah'ın nefsinizin kalbini doldurmak için %2 rahmetten sonra gelen, %98'e kadar ulaşan fazıl nurları. Fazilet kelimesi de aynı kökten gelen bir kelimedir. Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla doldukça fazilet sahibi olursunuz. Yani güzel davranışların sahibi olmak demektir. Fazilet sahipleri başkalarına yardım edenlerdir. Fazilet sahipleri Allah'ı sevenlerdir. Nefsinin kalbine yerleşen fazlalara paralel bir seviyede Allah'ı daha çok, daha çok, daha çok sevenlerdir. Nefsinizin kalbi hangi ölçüde, yüzde ne kadar fazıl nurlarıyla doldurulursa yüzde o kadar Allah'ı seversiniz. Fazıl nurları fazilet adını verdiğimiz bir davranış biçimleri dizisi oluşturur. Fazilet sahipleri Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen ve bunu belli bir ölçü içinde yapmaya gayret eden insanlardır. Nefs hep başkalarına afetleri dolayısıyla kötülük etmek ister ve aklı kendi istikametinde kullanmak ister. Ruh da herkese iyilik yapmak ister, insanları mutlu etmek ister ve bunun için kişi gayretin sahibidir. İşte hangisi duruma hakimse o anda o kişi ona göre ya derecat kazanır ya da derecat kaybeder. Olaylar vardır insanı sevindirir. Olaylar vardır insanı üzer. Sevgili kardeşlerim, başka birisi size bir kötülük yaparsa üzülürsünüz. Ama aslında başkasının yaptığı her kötülük size derecat kazandırır. Buna da sevinmeniz gerekir. Çünkü Mahkeme-i Kübra'da kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz dereceden fazla olması veya eksik olması sonucuyla kalır.

karşılaşacaksınız. Kimin hayat filminde kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Kimin kaybettiği dereceler fazlaysa onun da gideceği yer muhakkak cehennemdir. Başka bir alternatif yok. Ölçü budur. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşamak varken, huzur içinde bir ömür sürmek varken, her an mutluluğu iliklerinizde hissetmek, mutluluğu bir ömür boyu sürdürebilmek, işte bu zikrinize bağlı bir müessesedir. Zikir ki Allah'ın katından fazılları davet eder. Fazıllar gelip nefsinizin kalbine yerleşmeye başlar. İşte onlar geldikçe hep mutlu olursunuz. Peki nefsinizin kalbi dolmuştur. Ama siz zikrinizi devam ettirirseniz nurlar devamlı gelip tazelenir. Bir ömür boyu kalbinize hep Allah'ın katından nur yağar. Nur ulaşır. Bu nur akımı nefsinizin kalbini huzur içinde bir kalp yapar. Eğer Allah'ın katından nefsinizin kalbine nurlar geliyorsa bu sizin mutluluğu yaşamanızdır. Ama öyle olmaz. Her yanlışlıkla beraber rahmet, fazıl kesilir ve kalbinize giremez. İşte kötüler bu sebeple nefslerinin kalbindeki afetler biriken insanlardır. Kalp her gün biraz daha sadece kararır. Allah Teala bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde onu mutlaka Allah'a ulaştırır. Ve kişi bu noktaya ulaşıncaya kadar nefsinin kalbi 7 defa %7'lik fazıl birikimini gerçekleşir. Başlangıçta aldığı %2 rahmet birikimiyle bu kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolar. O kişinin ruhu vücudundan ayrılıp da 7 tane gök katını birer birer aşana kadar.

Nefsinizin kalbindeki ilk %7 nur birikimi sizin nefsi emarede olduğunuzu gösterir. İkinci bir %7 nur birikimi nefsi levvameyi yaşadığınızı gösterir. Nefsi emare şeytanın size emrettiği bir nefs kademesidir. Nefsi levvame nefsinizin hatalar işlediği, sonra hatalar sebebiyle lehmettiği, nefsini kınadığı bir düşünce sistemini simgeler. Sonra nefsim hüküme gelir. Üçüncü defa %7 nur birikiminde kalbinizde Allah'tan ilham almaya başlarsınız. Nefsim hüküme Allah'tan ilham almaya başlanan kademin adıdır. Emmare, levvame, mülkime, sonra nefsi mutmainne gelir. Mutmainne, doyuma ulaşmış bir kalbi ifade eder. Bu doyum, mutmain olmak, Allah'tan razı olmayı gerektirir. Bu makam, raziye makamıdır. Allah'tan razı oluş makamıdır. Altıncı makam, merdiye adını taşır. Allah'ın da bizden razı olduğunu gösterir. Ve yedinci kademe tezkiye adını alır. Nefsi tezkiye, nefsinizin %49 fazıl, %2 rahmet nuruyla karanlıklardan daha fazla, yani %51 oranında nurlarla kaplanmasını ifade eder. Nefsinizin kalbindeki karanlıklar %49'dur. Toplam yüzde olacağı cihetle aydınlıklar da %51 olmuştur. 7 defa 7, 49. Fazıl, başlangıçta aldığınız %2 rahmet nuruyla beraber %51'lik bir sonuç. Sevgili kardeşlerim, burada yarı mutluluk söz konusudur. Nefsinizin kalbi %51 oranında nurlarla dolmuştur. Bu Allah'ın herkese bir ikramıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, daha dilediği an ölse o kişi, gerçek anlamda dilemişse Allah Teala kalbine bakar kişinin. O kalpteki bu yüzde, başlangıçtaki %2 nur girişi, o bile bir insanı cehennemden kurtarmak için yeterlidir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra ölmüştür. Birinci kat cennete gidecektir. Sonra sevgili kardeşlerim, kişinin Allah ile olan ilişkilerinde o kişinin cennet kademeleri de bu standart içerisinde değişir. Daha kişi bırakınız kalbinin nurlanmasını, Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kendisini kurtarmıştır. Bir tek dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum tarzındaki bir tek dilek, o kişiyi mutlaka cehennemden kurtarır. Kişinin cehennemini yok eden dilek, Allah'a ulaşmayı dileme talebidir. İşte kim böyle bir dileğin sahibi olursa, bundan sonra ölürse birinci kat cennetin sahibi olur. Ama bu kişi ölmemiştir, yaşıyor. O kişi mutlaka mürşidine Allah'tan soracaktır. Mürşid sevgisi verecektir Allah-u Teala ona. Allah ona mürşidini gösterecektir. Ve kişi bu dizayn içerisinde mürşidine tabi olacaktır. Tabiyet
ikinci kat cenneti ifade eder. Bu tabiyetin neticesinde ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan ruhlarla yola çıkacaktır ve 7 tane gök katını geçecektir. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla birlikte kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Diyor ki Allah yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Ne diyor Allah Teala, ne diyor? Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Onlar Allah'a ulaştırmazlar ruhlarını. Allah, onlar Allah'a ulaşmayı dilediler diye o dileyen kişilerin ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse ne kadar güzel bir olgu sevgili kardeşlerim. Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum dileği. O kişinin ruhunun mutlaka Allah'a ulaşmasına sebebiyet verir. İşte Allah Teala bu noktadan sonra, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kişiye mürşit sevgisi verecektir. Kişi mutlaka mürşidine ulaşmak için dayanılmaz bir arzu duyacaktır içinde. Ve mürşidini soracaktır hacet namazını kılıp Allah'tan. Allah mutlaka böyle bir insanın mürşidini gösterir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi gerçek anlamda dilemişse hacet namazını kılsın da mürşidini görmesin, bu mümkün değildir. Mutlaka hacet namazını kılan kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse mürşidini Allah ona gösterir. Bu Allah'ın sözüdür. Çünkü bununla da kalmayacaktır. O gösterdiği mürşide Allah o kişiyi ulaştıracaktır. Ulaşıp da tabi olduğu zaman ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculuk başlayacaktır. İşte bu yolculuk 7 kademelik bir 7 tane gök katında yükselmeyi ifade eder. Nefsin afetlerinde %7'lik her azalma, nefsin fazıllarının %7 oranında her artışı, o kişinin ruhunun gök katlarında bir kat yükselmesi demektir. Nefsi emarede 1. gök katına çıkılır. Nefsin kalbinde %7, başlangıçtaki %2 rahmetten sonra %7 fazıl birikimi olmuştur. İkinci %7 nur birikimiyle 2. gök katına çıkılır. Nefsi levvame. Nefsini kişi levh ediyor, kınıyor. Nefsi emmare, kötülüğü emreden nefstir. Nefsi levvame, kendisini levmeden kınayan bir nefs. Sonra 3. gök katına ulaşan kişi, 3. defa %7 nur birikiminin sahibidir. Allah'tan ilham almaya başlar. Nefsi mülkime Allah'tan ilham alınan noktayı ifade eder. Sonra nefsi mutmainne gelir. Kişinin doyuma ulaştığı nokta. Mutmain olmuştur. Tatmin olmuştur. Doyuma ulaşmıştır kişi. Allah'ın verdiği nurlarla. Ruh 4. kattadır. Sonra 5. defa %7 nur birikimi. Nefsi radiye. Kişi Allah'tan razı olmuştur. 6. defa %7 nur birikimi.
nefsim var diye Allah da ondan razı olmuştur. Altıncı defa %7,12'mi. Ve nefsi tezkiye 7. defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi. Fazıllar 7 defa %7, %49'luk bir birikimi sağlamıştır. Karanlıklar bu %100, %49 birikimin ötesinde başlangıçta %2'de rahmet nuru girdiği için kalbe %51'lik bir aydınlığa kavuşmuştur. Bir başka ifadeyle kalpteki nurlar karanlıkları aşmıştır. İşte bu nurların karanlıklara galip geldiği noktayı ifade eder. Bu arada ruh Allah'a ulaşmıştır ve Allah'ın zatında İfna olmuştur, fani olmuştur. Yani yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir insan Allah'ın herkese açık olan kapısından içeri girmiştir. Allah Teala diyor ki, siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz sadece. Benim için bu yeter. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Ve sanki siz ulaşmışsınız gibi size mükafat vereceğim.

Allah Teala kullarından dilediğini seçer ve kendisine ulaştırır. İşte bu kullarından dilediği kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Seçilenler onlardır. Onlara bu sevgiyi verense Allah. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah ile olan ilişkiler insanı mutlu edebilen en sağlam kalelerdir. Hiç kimsenin Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyip de bu dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaması mümkün değildir. Dilemişse mutlaka Allah-u Teala o kişinin bu hedefe ulaşmasını sağlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala herkesin mutlu olmasını ister. Herkesi huzur içinde görmek ister. Bunun için şartlar bu kadar kolaylaştırılmıştır. Sadece bir tek talep: Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu kendine ulaştır talebi o kişi için yeterlidir. Allah o kişinin ruhunu böyle bir talebi işitir işitmez harekete geçerek mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O kişi sevmeyi öğrenecektir. Sevecektir. Allah'ı sevdikçe Allah da onun sevdiğinin yüzlerce kat fazlası sevecektir. Kişi sevilecek, sevilecek, sevilecek ve 7 tane gök katının ruhu birer birer aşacaktır. Neticede 7. katta 7 tane alemden geçen ruh, Sitre-i Münteha'dan dikey bir yolculukla indi ilahiye ulaşacak. Orada Allah'ın huzurunda Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında ruh yok olacaktır. Ne olmuştur? Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. İşte bu vuslattır ve kişiyi 3. kat cennete mutlaka ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğimiz kesim herkese bütün boyutlarıyla açıktır. Allah Teala herkesin bu hedefe ulaşması için kapıları ardına kadar açmıştır. Hiç kimse için ulaşmamak mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onun 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine ulaşamadan ölmüşse 1. kat cennetin sahibidir. Tabiyetle 2. kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ulaştırınca da 3. kat cennetin sahibi kılar kişiyi. Bir hiç karşılığı. Kişi dünya mutluluğunun yarısını elde etmiştir. Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolduğu için. Ve bu kişi Allah-u Teala'nın dininde yarım mutluluğun sahibi olmuştur. Allah onu sever, o da Allah'ı sever. Allah-u Teala'nın hepinizi bu noktada da bırakmayıp fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeyi, nefsinizi Allah'a teslim etmeyi ve iradenizi Allah'a teslim etmeyi size sağlayarak mutlulukların en üstünde ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salâm.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir mutluluk sohbetinde bir araya getirdi. Allah'ın temel hedefi bütün insanları mutlu kılmaktır. Din mutluluktur. Allah mutluluğun yegane kaynağıdır. Şeytan da mutsuzluğun. Sevgili öğrenciler, İzleyenler, dinleyenler, Allah Teala insan adı verilen bu mahlukunu yaratmış. Niçin yaratmış? Bir tek sebebe dayalı. Sadece insan adı verilen bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın hepinizden ama hepinizden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutlu olmanız. Allah sizi insan olarak yaratmışsa sizin mutlaka mutlu olmanızı ister. İnsan adı verilen mahlukundan Rabbimizin, Yüce Rabbimizin, Allah-u Teala'nın istediği sadece bir tek şey vardır. İnsan adı verilen bu mahlukunun, yani sizlerin mutlu olması. Hepinizi mutluluğu yaşayabilecek olan özelliklerle teçhiz etmiş Allah-u Teala. Hepinizin nefsi var. Hepinizin nefsinde afetler var. Onları terbiye etmeden önce, nefsinizin afetlerini yok etmeden önce şu anda nefslerinde afetlere dalmış olanların da bütün nefsleri afetlerle doluydu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. O muhteva hepiniz içindir. Arada ne görüyoruz? Mutluluk görüyoruz. Nur görüyoruz. Nur, mutluluğun sembolüdür. Karanlık, mutsuzluğun sembolüdür. Nur, Allah'ın sembolüdür. Karanlık, şeytanın sembolüdür. Yani nurun olmaması hali. Allah-u Teala nurlarıyla kainatı aydınlatmadan önce kainat kapkaranlıktı. Nur, Allah'ın bir mutluluk remzidir, mutluluk işaretidir. Mutsuzluktan mutluluğa dönüş, karanlığın aydınlığa yani nura dönüşüdür. Mutsuzluğunuzdaki şeytanın payı çok büyük ölçeklidir. Adeta mutsuzluğunuzun sebebi şeytandır demek mümkün. Şimdi Allah'ın kanunlarından bahsedelim. Birinci kanun, şeytan nefsinizin afetlerine tesir edebilir sadece. İkinci kanun, şeytan Allah'ın bütün emirlerini size işletmemek için her şeyi yapar. Üçüncü kanun, iblis yani şeytan Allah'ın yasak ettiği şeyleri sizlere işletmek için her şeyi yapar.
ve her yanlış yaptığınız olayın arkasından Allah'ın azabı, insanların vicdan azabı dedikleri azap mutlaka gelir, sizi yakalar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsiniz doğduğunuz anda afetlerle doludur. %100. Nefsinizin kalbindeki 380 puanlık ...190 puanlık her bir afetinizin ortalama 10'ar puan olduğunu hesabı kolaylaştırmak için varsayıyoruz. 190 puanlık bir alan var nefsinizin kalbinde. %100 afetlerle dolu. Ruhunuzun kalbinde de 190 puanlık bir alan var. 19 tane afete çeşitli oranlarda yer verilmiş. Ruhunuzun kalbinde de 190 puanlık yer var. Ve bir afetle bir hasletin toplamı mutlaka 20 eder. 20 puan eder. Hesabı kolaylaştırmak için böyle yaptık. Yani ruhunuzun kalbindeki itaat hasretiyle nefsinizin kalbindeki isyan afetinin toplamı mutlaka 20'dir. 20 puandır. Ama 3 puanlık afet varmış. 17 puanlık haslet varmış. Olabilir. Ama neticede mutlaka ikisinin toplamı 20'dir. Sevgiyle nefretin toplamı gene 20'dir. Cehaletle ilmin toplamı gene 20'dir. Toplamlar her bir alanda, 19 alanda toplam daima 20 olduğu için toplam saha 380 puan ediyor. Ne olması lazım? Nefsinizin kalbindeki 190 puan boyutundaki afetlerin, karanlıkların Allah'ın faziletleriyle yer değiştirmesi lazım. İşte mutluluğunuzun anahtarı bu. Öyleyse bu değişiklik olmadan da insan mutlu olabilir mi? O zaman bir sualimiz var size. Cennet saadetini mi istiyorsunuz? Cevabınız evetse %100 olabilir. Çünkü bir insanın cennete girmesi için sadece onun Allah'tan yapacağı bir dilek yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi her halükarda mutlaka cennete gidecektir. Üçüncü kat cennete, dünya saadetinin %50'sine mutlaka Allah Teala tarafından ulaştırılacaktır. Ama ulaştırıldıktan sonra o kişi fıska düşmezse gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu hedefe ulaşmadan evvel ölürse mutlaka cennete gidecektir. Ulaştıktan sonra fıska düşmezse, ki fıska düşmesi ihtimali insanlarda binde biri, binde ikiyi geçmez. Hiçbir zaman binde beşe ulaşmamıştır hiçbir cemaatte.
Sevgili kardeşlerim, neden bahsettiğimi anladınız değil mi? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, hidayete edip Allah'ın evliyası olduktan sonra fıska düşenlerin sayısı hiçbir cemaatte binde beşe ulaşmamıştır. Hep onun altında kalmıştır. Kimlerden bahsediyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyenlerden. Dilemeyenler zaten bu hesaba dahil değil. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyip de evliyalık makamına ulaştıktan sonra fıska düşmek öyle kolay bir olay değildir. O noktadan sonra bir insanın mürşidinden şüpheye düşmesi zor bir olaydır. Eğer kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, o mürşidiyle alakalı çok güzel şeyler yaşamıştır. Buna rağmen söylediğimiz gibi binde bir, binde iki, belki bazı devrelerde binde üçe yükselebilen bir rakam ama hiçbir zaman binde beşe ulaşmamıştır. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmadan evvel öldüğü takdirde, mürşidine ulaşmadan ölürse birinci kat cennete, ulaştıktan sonra ölürse ikinci kat cennete mutlaka ulaşır. Allah'a vuslat olduktan sonra ölürse üçüncü kat cennete ve dünya saadetinin yarısına ulaşır. Ama ömrü vefa etmemiştir. Makamından düşmeden evliya olabilir. Mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Üçüncü kat cenneti elde ettikten sonra fıska düşerse, söylediğimiz binde bir, iki, binde üç nispetindeki olaylar, o zaman kişi ne yazık ki Allah'ın cennetine giremez. Allah'ın kendisine verdiği o kadar lütuflar yok olur. Peki sonradan ya aklı başına gelirse, yeniden hidayete talip olursa mümkün. O zaman tekrar hidayete erebilir. Gene üçüncü kat cenneti ve dünya saadetinin %51'ini mutlaka elde eder. Çünkü Allah'ın gene sözü var, mutlaka yerine getirir. Ama eğer bundan sonra, ikinci hidayetten sonra kişi fıska düşerse, o zaman o kişi kurtulamaz. Artık o kişinin sonu mutlaka cehennemdir. Cehennemden kurtuluş yoktur böyle insanlar için. İki defa fısk, birinciye nazaran daha da nadir bir olaydır. Çok daha nadir bir olaydır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu bilmenizi istiyorum. Allah Teala hepinizin mutlaka cennete girmesini istiyor. Şartları son derece müsait kılmış, yetmez. Adeta insanların cennete ulaşmamasını imkansız kılmış. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diler de Allah'tan 10 tane Allah'a ulaşmayı dilediği anda zaten Allah'ın cennetinin sahibidir. Eğer söylediğimiz gibi bu kişi mürşidine ulaşmadan evvel ölürse, o zaman birinci kat cennetin sahibi olur, dünya saadeti sıfırdır. Başka insanlar gibidir. Aslında sıfır demememiz lazım. Bu insan mutsuzdur demek daha doğru bir ifade olur. Ama nefsindeki afetlerin yüzdesi üzerinden değerlendirmek akılcı bir yol gibi görünüyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaştığı gün onda büyük değişiklikler söz konusu olacaktır. Nefs tezkiyesine başlayacaktır bu kişi. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirecektir.
Peki ne olacaktır sevaba çevirirse? Sevaba çevirirse şu olacaktır. Kişinin o noktada hiçbir günahı kalmamış olacaktır. Bir insanın cehenneme gitmesi ise günahlarının sevaplarından fazla olması halinde geçerlidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunu Allah-u Teala adeta imkansız kılmıştır. O kişinin günahlarının sevaplarından fazla olması halini. Neden? Bu kişi mürşidine ulaştı, 10 tane ihsanla ulaştı ve kalbinin içine iman yazıldı. Bütün günahları sevaba çevrildi. O güne kadar onun her bir sevabına 10 katını veren Allah-u Teala, o günden sonra 10 katını vermiyor. 100 katını vermeye başlıyor. Sonra mı? Sonra onunla da kalmıyor. 100 katını vermekle de kalmıyor. Kişinin ruhu birinci kata ulaşana kadar 100 katı, ikinci gök katında 200 katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında 200, 300, 400, 500, 600, 700 katını veriyor Allah-u Teala. Öyleyse bu kişinin cehenneme gitmesi madem ki günahlarının sevaplarından fazla olması lazım, buna bağlı, o zaman böyle bir insanın ruhu birinci gök katındayken her gün kazandığı derecelerin 100 katından daha fazla günah işlemesi lazım. Sevaplarının 100 katından daha fazla günah işlemesi lazım. İkinci gök katında 200 katından daha fazla, yedinci gök katında 700 katından daha fazla günah işlemesi lazım her gün. Bu imkansızdır sevgili kardeşlerim. Bu kişiyi cehenneme ulaştırabilecek olan bir tek faktör kalır: fısk. Peki bu kişi fıska düşerse, madem ki yola çıkarken günahları sevaba çevrildi, madem ki Allah-u Teala'ya ulaşana kadar da imkansız bu kişinin günahlarının sevaplarından fazla olması, her gün günahlarından 700 kattan fazla günah işlemesi lazım kişinin. Öyleyse bu kişi Allah-u Teala'ya ulaştığı zaman geride biriktirdiği bir sürü derecat var. Peki bu kişi fıska düşerse bu derecatı ne olur? Yok olur sevgili kardeşlerim. Nasıl Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi açtığı zaman ona derecat veriyordu, kulaklarındaki bakrayı aldığı zaman ona derecat veriyordu, kalbindeki ekindeti aldığı zaman ona derecat veriyordu ve kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdiği zaman ona derecat veriyordu, göğsünden kalbine nur yolunu açtığı zaman ona derecat veriyordu ve böylece verdiği derecatla o kişinin o noktaya kadar ulaştığı günahların mutlaka ötesine o kişiyi geçiriyordu. Ve Allah-u Teala zaten o kişinin mürşidine ulaşması halinde kalbinin mührünü açtığında, kalpteki küfür kelimesinin alıp da içine imanı yazdığı anda o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyordu. O kişi zaten mürşidine ulaşmadan evvel sevapları günahlarından fazla bir noktaya ulaşmıştı. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse birkaç dakika içinde onun kazandığı dereceler mutlaka günahlarını aşar. Yani gözlerindeki hicab-ı mestürenin alınması, kulaklarındaki bakranın alınması, kalbindeki ekinnetin alınması, yerine ifat konması, kalbindeki nur kapısının
şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma gelmesi ve o kişinin gözünden kalbine nur yolu açılması birkaç dakika içinde vücut bulan olaylardır. Bunların her birine Allah-u Teala kişinin durumuna göre öyle dereceler verir ki o kişinin bu dereceleri mutlaka o kişinin günahlarını aşar. Ve kişi bu yolun bu birkaç dakika sonrasından itibaren neresinde ölürse ölsün mutlaka sevapları günahlarından fazladır. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Peki ya bu kişi mürşide de ulaşmışsa o zaman zaten bunların hiçbir önemi kalmaz. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Onlara ilaveten sevapları zaten günahlarından fazladır. Bir de günahlarını sevaba çevirir Allah-u Teala onların. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Demek ki Allah-u Teala mürşidine ulaşıncaya kadar o kişiye öyle dereceler veriyor ki onun o dereceleri mutlaka günahlarını aşıyor. Ama mürşidine ulaştığı gün bunların hepsini silip atıyor Allah-u Teala. Yerine o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Tabii buradaki netice birinciden çok daha yüksek. Çünkü bu noktaya gelmeden evvel kişi ölürse sevapları sadece günahlarını aşar. Aşar ki o kişi Allah'ın cennetine girebilsin. Ama buraya ulaşmışsa, mürşidine ulaşmışsa, o kişinin zaten o güne kadar birçok sevabı mutlaka vardır. Onlar hesaba alınmıştır. Yetmez, o kişinin günahları da sevaba çevrilir. Öyleyse mutlaka böyle bir insanın günahları sevaba çevrildikten sonraki durumu, Allah'ın verdiği ihsanlar sebebiyle o kişiye derecat verip de günahlarının sevaplarından aşağıya düşmesi ya da sevaplarının günahlarını aşması halinden çok daha üstün bir noktadadır kişi. Ve kişi Allah'a ulaşıncaya kadar da devamlı zikir yapacaktır. Ayrıca Allah-u Teala ona 1'e 10 yerine 1'e 100 vermeye başlayacaktır. 1'e 700'e kadar da arttıracaktır. Allah'a ulaştığı zaman sevapları günahlarını kim bilir kaç kat aşmış olacaktır. Her katta Allah'ın verdiği derecat kazançları, o kişinin zikir sebebiyle kazandıkları, ibadetler sebebiyle kazandıkları, başkalarının kalplerini kırmamak sebebiyle kazandıkları dereceler, yüksek dereceler olacaktır. Ama ne zaman bu kişi fıska düşerse, o kişinin geriye doğru olan gidişinde Allah'ın kendisine verdiği bütün dereceler geri alınacaktır. Günahları sevaba çevrilme olayı tekrar tersine dönecektir. O kişinin ruhu kendisine iade edilecek. Kalbindeki iman kelimesi alınacak, küfür kelimesi tekrar yazılacak ve kalp yeniden mühürlenecektir. Sonra yol yok edilecektir. Göğüsten kalbe açılan yol. Sonra nur kapısı tekrar şeytana döndürülecektir. Sonra ihbat alınıp ikinnet konulacaktır. Sonra kulakları yeniden vakra konulacaktır. Ve gözlerin üzerine hicab-ı mestürü yeniden çekilecektir. Her birinde hangi dereceleri Allah-u Teala ona ihsan etmişse o dereceleri tekrar geri alacaktır. Böylece kişinin günahları sevaplarından çok daha ötede bir noktaya gelmesi söz konusu olacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta o kişi için bir hususu ifade
eder ki kişi başlangıç noktasına geri dönmüştür. Günahları sevaplarından çok fazladır ve kalbi mühürlüdür. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki noktaya kişi geri dönmüştür. Her şeyiyle, kazandığı dereceler açısından da kazandığı bütün dereceleri kaybederek. Allah'ın ona hibe ettiği, karşılıksız verdiği bütün dereceleri kaybederek. Bütün açtığı kapıları Allah kapatarak. Aldığı ruhu, Allah'a ulaşan ruhu tekrar iade ederek. Her şey aslına rücu ediyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse buradaki muhtevada çok önemli bir faktör var. Allah'ın verdikleri kanunlarına paralel gidiyor. Aldıkları da, geriye aldıkları da öyle. Şimdi bu fısk olayını bir tarafa bırakırsak eğer, söylediğimiz gibi rakam hiçbir zaman 1005'e ulaşmaz. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu kesinlikle bileceksiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da onu mutlaka kendisine ulaştırmayı diler. O kişinin kendisi de dahil olmak üzere hiç kimse, Allah'ın o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasına mani olamaz. Eğer kişi buna yetecek kadar 3-4 aylık bir zaman parçası hayatı varsa. Bunu gerçekleştiren Allah olduğu için aksi mümkün değil. Peki kişi istemezse mümkün değil. Kişinin istememesi mümkün olmadığı için Allah Teala ona el koyuyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onu hidayete erdirene kadar bundan sarf-ı nazır etmesi, ben artık Allah'a ulaşmayı istemiyorum demesi söz konusu değil. Çünkü şartları dizayn eden Allah ve Allah'a ulaşmayı dileyenler de Allah onları Allah'a ulaştıracağı 3-4 aylık zaman süresi içinde hiçbir şekilde geriye dönüş yapmayacak olanlardır. E peki bu kişi namaz kılmayı sevmiyorsa, oruç tutmayı sevmiyorsa, zikir yapmayı sevmiyorsa olabilir. Başlangıçta hiçbirini sevmeyebilir. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse o noktadan itibaren o kişi namaz kılmayı seven, oruç tutmayı seven, zikir yapmayı seven biridir. Çünkü bu faziletlere onu kavuşturacak olan o kişinin kendisi değildir, Allah'tır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu faziletlerin mutlaka sahibi olur. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyip de namazı sevmeyen, orucu sevmeyen, zekat vermeyi sevmeyen, zikri sevmeyen bir insan olmaz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Eğer ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama namazı da sevmiyorum diyorsa bir kişi, dilemiyor. Allah'a ulaşmayı dileseydi, mutlaka namazı sevecekti, orucu sevecekti, zikri sevecekti, ibadetleri sevecekti. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek, işte sonucu. Mutlaka 3. kat cennet. Kişinin 3-4 aylık hayatı varsa, 5-6 aylık hayatı varsa, mutlaka bu kişi Allah'ın cennetine, 3. kat cennetine ulaşacaktır. Allah'ın evliyası olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
Böyle bir dizaynda bu mutluluk kişinin cennetiyle alakalıdır. Öyleyse özetlersek, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girerle bu konuyu noktalamamız lazım. Peki ya dünya mutluluğu? Cennet mutluluğu şu dünya hayatında Allah'a ulaşmayı dilemekle hemen kazanılabilen ama kıyametten sonra yaşanılabilen bir özellik taşır. Dünya mutluluğu ise adım adım gerçekleşir. Mutluluğun standartları yükseldikçe kişi daha çok mutlu olur aynı andan itibaren. O şart olgunlaştığı andan itibaren. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece ne olur? Böylece kişi adım adım hedefine gider. Dünya mutluluğu kişinin iktisap ettiği standartlara bağlıdır. Nefsinin kalbinin durumuna bağlıdır. Nefsinin kalbindeki afetlerin fazıllarla yer değiştirme oranına bağlıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İnsanlar mutsuzdur. Nefsleri %100 afetlerle dolu olduğu için.

İnsanlar mutsuzdur. Nefslerindeki afetler oranında. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Davranış biçimlerimizde neden mutsuz olduğunuzu biliyorsunuz.

Allah'ın emrettiği her şeye de karşı çıkacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ve ayrıca nefsinizin kalbindeki bu afetlerin programlanması Allah'ın emirlerine karşı çıkmak hüviyetindedir. Yasak ettiği fiilleri de işlememeye yöneliktir. Bu minval üzere yaratılmıştır. Bütün nefsler bu minval üzere yaratılmıştır. Allah'ın emirlerine bütün afetler mutlaka karşı çıkar. O emri, o fizik vücudun yerine getirmesini istemezler. Karşı çıkarlar, kabul etmezler. Yasak ettiği fiillerin de mutlaka işlenmesini isterler. Peki buna karşılık ruhunuzun durumu ne? Buna karşılık ruhunuzun durumu, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliktir. Nefsiniz %100 afetlerle, ruhunuz da %100 hasletlerle doludur. Allah neyi emretmişse ruhunuzun hasletleri mutlaka yerine getirmek ister. Yasak ettiği hiçbir fiili ise yapmak istemez. Öyleyse kulvara, yarışın başlangıç noktasına eşit şartlarla giriyorsunuz. %50 karanlık, %50 aydınlık ama ayrı ayrı yerlerde. Nefsinizin kalbi %100 karanlık, ruhunuzun kalbi %100 aydınlık. Unutmayın, ruhunuz sizinle beraber kalmayacaktır. Nefsinizin kalbindeki afetler temizlenmeye başladığı anda ruhunuz tabiatıyla, ruhunuzun kalbi de ruhunuzda olmak üzere sizden ayrılmıştır. O artık uzaklardadır. Mürşidinizin, devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşmiştir. Onun ruhundaki %100 hasletlerle nefsinizin afetleri savaş halinde olacaktır.

Bu açıdan meselemize baktığımız zaman şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Mutluluğun dizaynında yolun yarısı %51 nur birikimiyle ruhunuzun Allah'a ulaştığı yerdir. Burada dünya mutluluğunun yarısını aşıyorsunuz. Günün yarısından daha fazla siz mutlu bir insan oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki afetler %50'yi aştığı için. Daha sonra nefsinizin kalbindeki afetler %51'den 61'e, 71'e, 81'e, 91'e çıkıyor. Fena, beka, zühd ve muhsinler makamında dünya saadetinin %91'ine sahip oluyorsunuz. Ve fizik vücudunuz da Allah'a teslim oluyor. Sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi sizin mutluluğunuzun temelini teşkil eder. Allah Teala size mutluluk vaat ediyor ve bu mutluluğu tek bir sebeple vaat ediyor. Garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde

hem cennet saadetine hem de dünya saadetine namzetsiniz. Cennet saadeti mutlak olarak size verilir. Siz isteseniz de istemeseniz de demek mümkün değil. Çünkü istiyorsunuz, istemeseydiniz Allah-u Teala sizi o hedefe ulaştırmazdı. Sadece isteyenler için geçerli, Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerli. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dileyen herkesin mutlaka Allah'a ulaşması söz konusu. Yani 21. basamağa ulaşması. Zikri mi? Henüz 33 bin zikir. 33 bin zikir ve ötesi kişinin mutlaka Allah'a ulaştığını, evliya olduğunu ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktaya kadar dünya saadetinde sadece yolun yarısına girebilirsiniz, ruhunuz Allah'a ulaştığı noktaya kadar. Ama dünya saadetini istiyorsanız devam etmelisiniz yolunuza. Zikir müessesesi sizi mutlaka dünya saadetinin tümüne, bütününe ulaştırır. Öyleyse ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ne zaman daimi zikrin sahibi olursanız, o gün nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olur. Bir daha da nefsinizin kalbine afetlerin geri dönmesi artık mümkün değildir. Nefsinizin kalbi siz ölünceye kadar Allah'ın nurlarıyla dolu olacaktır. Karanlıklar asla o kalbe giremeyecektir. Daimi zikre ulaştıktan sonra bu mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevaya beraberce bakalım. Ne görüyoruz? Nefsinin kalbi hasletlerle, faziletlerle demek daha doğru, fazıllarla %100 dolan bir insanın nefsinin kalbinde şeytanın tesiri sıfırlanmıştır. Şeytan sadece afetlere tesir edebildiğine göre ve Allah-u Teala size nefsinizin kalbindeki afetleri temizlemenin formülünü verdiğine göre kurtuluşu size Allah-u Teala ihsan etmiştir. Siz onun ihsan ettiği yolda o kurtuluşa yürüyecek olanlarsınız. Daimi zikre ulaştığınız gün dünya mutluluğunuz %100'e ulaşır. Şeytan nefsinizin kalbinde hiçbir noktaya tesir etmek imkanının sahibi değildir. Öyleyse size Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletemez. Öyleyse size Allah'ın emrettiği şeyleri yaptırmamayı başaramaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu durumda ne görüyoruz? Daimi zikre ulaşan bir insan, bir muhteşem dizayna ulaşmıştır. O kişi hikmet sahibi olmuştur her şeyden evvel. Hikmet sahibi olan bir mutluluğu yaşamaktadır. Kalp yapısına bakıyoruz şimdi beraber. Nefsinin kalbinin durumu. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. 1. 2. Niçin yok olmuştur? Bu kişi
daimi zikrin sahibi olduğu için. Daimi zikrin sahibi olan kişi de nefsin afetleri niçin bütünüyle yok olur? Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir kişi zikirde ise zulmani kapı kapalıdır. Ve niçin kapalıdır? Mühür, kalbin mührü zulmani kapıya inip o kapıyı mühürlediği için. Niçin inmiştir? Zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o mührün üzerine devamlı baskı yapmaktadır ve onu devamlı zulmani kapıda tutmaktadır. Şeytanın karanlıkları o kapıdan içeriye girememektedir, sızamamaktadır. Ve daimi zikirde olduğuna göre kişi, nefsinin kalbi zaten %100 fazıllarla doludur. Bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Zulmani kapı daimi zikir sebebiyle daima mühürlü kalacaktır. Bu sebeple şeytanın karanlıklarının kalbe girmesi mümkün değildir. Peki niçin mühürlü kalacaktır? Çünkü kişi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikir sebebiyle şeytanın karanlıklarının nefsin kalbine girmesi mümkün değildir. Daimi zikir varsa Allah'ın katından kesintisiz bir şekilde hayat boyu gelecek olan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları mührün üzerine o kişi ölünceye kadar aralıksız baskı yapmaya devam edecektir. Devam ederse ne olur? Mühür oradan ayrılmaz. Ayrılmazsa ne olur? Ayrılmazsa karanlıklar nefsinizin kalbine giremez. Kalbiniz mühürlüdür. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda nefsinizin kalbine hiçbir zaman şeytanın karanlıkları giremez. Giremezse nefsinizin kalbi %100 hasletlerle doludur. Şeytan nefsinizin kalbine en küçük bir etki yapamaz. Onlara tesir edemez. Ve nefsinizin kalbi tamamen faziletlerle, fazıllarla dolu olacağı için ruhunuzun hasletleriyle faziletlerin neticesi her alanda 20'lik bir alan içerisinde 20 ünite Allah'ın emirlerine tam itaat eden, yasaklarına hiç uymayan, yasakları asla işlemeyen bir hüviyet kazanır. Nefsinin kalbi de kişinin ahsen olmuştur. Allah'ın bir takvim içerisinde, herkese göre değişen bir takvimde insanların Allah'ın güzelliklerine ulaşmaları, ahsene ulaşmaları, Allah-u Teala tarafından yaratılış muhtevası olarak var. İnsanın hanif fıtratında yaratılmasının hikmeti burada. Nasıl yaratılmış insan? Ahseni takvim içinde. Yani kendine düşenleri yaptığı takdirde nefsinin kalbi mutlaka ahsen olabilecek olan bir özelliğin sahibi kişi. Nefsinin kalbi ahsen olabilecek olan bir özellik. İşte böyle bir özellik o kişinin nefsinin kalbinin ahsen olmasını ifade eder. Öyleyse böyle bir dizaynda
kişinin nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen kapanmışsa, ruhun hasletleriyle paralel bir dizayna gelmişse, nefsle ruh arasındaki kavga bitmiştir. İşte o zaman kişi bu vasıfların sahibi olur. Birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. İkinci özelliği daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerlerini ruhun hasletlerinin tam eşidi olan faziletler almıştır. Fazıllar almıştır. Öyleyse fazilet kelimesi de aynı kökten gelmektedir. Bu fazıllar nefsin kalbini işgal ettikleri zaman nefsle ruh arasındaki kavga sona ermiştir. Başlangıç yapıları nasıldı? Birbirine zıttı. Nefsin içi, kalbi %100 afetlerle doluydu. Bütün afetler Allah neyi emretmişse onun yapılmasına asla müsaade etmeyecek olan bir hüviyetteydi. Allah neyi yasaklamışsa Allah'ın yasak ettiği fiili de mutlaka yapmak isteyen bir özellikteydi. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde bir başlangıç noktası var. Nefsin afetleri neyi istiyorsa ruhun hasretleri onu istemiyor. Emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de. Öyleyse iç dünyanızda kavga var. Kavga varsa, kaos varsa orada mutluluk yok. Orada saadet halini yaşamanız mümkün değil. Öyleyse orada ne olur? Orada kavga olur, orada kaos olur, orada yanlışlıklar oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın emrettiği şeyi nefsin afetleri asla işlemeyecek, istemeyecektir. Ruhun hasletleri mutlaka isteyecektir. Öyleyse talepler birbirinin tamamen zıttı. İki taraf da dileğinin mutlaka olması için ısrarlıdır. Nefsin yaratılışı öyle olduğu için ruhun da yaratılışı onun tam zıttı olduğu için. İkisi de kendi dediklerinin yapılmasını isterler. Tabiatıyla ruhun bir haklı sebebi daha vardır. Ruhun haklı sebebi

Muhtevasındaki hasletlerin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi istemesi, yasak ettiği fiilleri ise asla istememesidir.

Böyle bir başlangıç noktasında devamlı bir mücadele, devamlı bir kavga söz konusudur. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Bunun manası, bu kişi iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de tam bir sulh ve sükun halini devam ettirecektir. İç dünyasında o kişinin nefsiyle ruhu tam bir uyum içindedir. Nefsle ruh arasındaki savaş bittiği için iç dünyasında sulh ve sükun hakimdir. Dış dünyasında nefsinin bütün afetleri sona erdiği için bu kişinin hiç kimseye onların kalbini kıracak bir davranışta bulunması mümkün değildir, söz konusu değildir. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde o insanlar için söz konusu olan etraflarıyla tam bir uyumu sağlamış olmaktır ki nefslerinin, afetlerinin yok oluşu bunu mutlak olarak sağlar. O zaman dış dünyalarında da savaş bitmiştir. Başka insanlarla kavga tamamen sona ermiştir. Başka insanların onlara kötü davranması mümkün müdür? Mümkündür ama bu onları hiçbir zaman yer alamaz. Onlara negatif görünmez. Başka insanlar için onların öfke duyması söz konusu değildir. Dış dünyalarında da tam bir sulh ve sükun hali oluşmuştur. Allah ile onun ilişkilerine gelince Allah'ın bütün emirlerini nefste, ruhta yapmak istiyor. Şeytanın tesir edebilme gücü yok çünkü afet yok. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir o kişi. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise asla işlemez. Şeytanın tesir gücü sıfırdır. Hem nefs hem de ruh ikisi de Allah'ın yasak ettiği fiili asla işlemek istemez. Öyleyse olay burada tamamlanmıştır. Bu kişi dünya saadetini mutlak olarak sahiptir. İç dünyasında kesintisiz bir mutlak sulh ve sükun hali oluşmuştur. Dış dünyasında kesintisiz bir mutlak sulh ve sükun hali oluşmuştur. Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz ve mutlak bir sulh ve sükun hali oluşmuştur. İşte bu dünya mutluluğudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve Allah hepinizi o dünya mutluluğuna davet eder. Yardım etmeye hazırdır. Yeter ki siz size düşeni yapın. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. El Fatiha me as salavat. Allahu salli ala Muhammed. Man rahim elhamdülillahi rabbil alamin. Er rahman er rahim. İyyake nestaîn ihdinas sırâta mustakîm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu sohbetlerde murat hep Allah'ı anmaktır, Allah'tan bahsetmektir. Konumuz ölüm ve kıyamet. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hayattayız, canlıyız. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı Hameyn Mesnun olan bir topraktan vücuda getirmiş. Sonra ona ruh üflemiş. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü insandan başka kendisine Allah'ın ruhunun üfürüldüğü başka bir mahluk mevcut değil. İnsanların arasında Resuller var, Nebiler var. Ya da Nebiler vardı demek daha doğru. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan kıyamete kadar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam son Nebi'ydi. Kıyamete kadar başka bir Nebi yani bir Peygamberin gelmesi mümkün değil. Devrin imamlığı müessesesi ne olacak? Devam edecek. Ama vekaleten devam edecek. Çünkü devrin imamlığının asli sahipleri peygamberlerdir. Yani Kur'an'daki ifadesiyle nebilerdir. Nebi Arapça, peygamber Farsça. Nebi ve peygamber aynı manaya gelen iki kelime. Peki son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna göre, devrin imamlığı da kesintisiz bir müessese olduğuna göre ne olabilirdi? Bir tek şey olabilirdi. Ondan sonra devrin imamlara tayin edilen kişilerin nebi olmaları mümkün olmadığı cihetle onlar Resul olarak vekaleten bu görevi üstlenecekler demektir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan bütün devrin imamları hepsi sadece Risalet asli unsuruyla rütbelendirilmiş olacaktır. Kıyamete kadar hep huzur namazının imamı var olacaktır. Birisi öldüğü zaman yerine mutlaka birisi vekaleten göreve devam edecektir. Huzur namazı Allah'ın huzurunda kılınan namazın adıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. Ruhundan üfürmüş. Farklı kılmış insanı. Kainatta Allah'a en yakın varlık. İnsandır. Çünkü sadece insan Allah'ın ruhunu taşımaktadır. Bütün insanlar doğdukları an Allah Teala mutlaka onlara ruhundan üfürür. Bu sebeple bütün insanlar bir fizik vücut
Bir nefs, bir de ruhtan oluşurlar. Üç vücut. Ama cinlerin iki vücutları var. Fizik vücutları ve nefsleri. Ruhları yok. İnsanlarda da Resuller var. Cinlerde de Resuller var. Ama cinlerden Nebi olması mümkün değil. Hiç olmamış. İnsanlardansa nübüvvet müessesesi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de tamamlanmış. Ne diyordu Allah Teala? Muhammed aranızdan hiçbir erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Hatemin Nebiyindir. Risalet bütün devirler boyunca var olmuştur. Risaletin var olmadığı bir devir hiç yoktur. Ama nübüvvet kesintili bir müessesedir. Hazreti Musa'dan sonraki nebi Hazreti İsa'dır. Ondan sonraki nebi ise Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Öyleyse nübüvvet müessesesi onunla, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sona ermiştir. Ama hiçbir zaman risalet yok olmayacağı cihetle kıyamete kadar devam edecektir. Bunun manası devrin imamlarının artık Nebi Resuller olamaması ancak Veli Resullerden oluşması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın hepinizden istediği bir tek şey var. Sizin, insan olarak yaratılan sizin, mutlu olmanızı istiyor Allah Teala. Bu sebeple dünyaya getirildiniz. Mutlu olmak herkesin elinde mi? Evet sevgili kardeşlerim, herkesin elinde. Eğer bir insan mutlu olmak isterse mutlu olabilir. Mutluluk o insanın nefsinin kalbindeki afetlerin ters oranını ifade eder. Yani %100 afetlerle dolu bir insan dünyada yer alır. Nefsi vardır, nefsi %100 afetlerle doludur. Ruhu vardır, %100 hasletlerle doludur. Allah-u Teala biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık dizaynı içerisinde. İnsanın nefsini %100 afetlerle doldurmuş, ruhunu ise %100 hasletlerle. İşte böyle bir dengeyle dünyaya geldiniz. Ama Allah-u Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı istiyor. Ulaştırmanız için de mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bu konunun başlangıcı. Ve bir kemalat devresi içerisinde ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve bu dünya hayatınız bir gün sona erecek. Bundan evvelkiler nasıl ölmüşlerse bugün dünyada yaşayan bütün insanlar da günü geldiği zaman hep ölecektir. Allah Teala kimin nerede ne zaman olacağını, öleceğini saniyesiyle bilir. Senesi, ayı, günü, saati, saatinde dakikası ve saniyesi. Allah
her şeye kadirdir. Allah her şeyi bilir. Bir gün kim olursa olsun bütün insanlara ölüm mutlaka gelecektir. Herkes Allah'ın kendisine tayin ettiği zaman dilimi kadar yaşar. Ondan sonra da ölür ve bu dünyayı terk eder, gider. Ölüm herkes için mukadderdir. Ruh insana hayat verir zannetmişler. Ve de bu sebeple iki ayetin üstünü örtmüşler. Birincisi inler hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İkincisi inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak, kendi ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak hidayettir. İşte hidayet dünya üzerinde hayattayken yaşanan bir müessesedir ve herkesin üzerine farz kılınmıştır. Neyin hidayeti? Ruhun hidayeti farz kılınmıştır. Fizik vücudunun hidayeti farz kılınmıştır. Nefsin hidayeti farz kılınmıştır. İradenin hidayeti farz kılınmıştır. Allah'a hepsinin teslimi söz konusudur. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bu noktadan sonra mürşidine ulaşmadan evvel ölürse birinci kat cenneti hak eder. Mürşidine ulaşan, tabiyetini gerçekleştiren kişi ruhunu Allah'a ulaştıramadan evvel ölürse ikinci kat cenneti hak eder. Ruhunu Allah'a ulaştıran, Allah'ın daha doğrusu ruhunu kendine ulaştırdığı kişi bundan sonra ölmüşse fizik vücudunu teslim edemeden evvel üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmek için kişinin zikrini 3 saatten 18 saate çıkarması gerekir. Böyle bir müesseseyi tamamlayan kişi için fizik vücudunu Allah'a teslim etmek söz konusudur. Bu dik yokuştur. Tamamlayan kişi dik yokuşu geçen kişidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Son teslim. Nefsin tesliminden sonra iradenin teslimidir. Nefsin teslimi daimi zikirle mümkündür. İradenin teslimi bunun daha ötesidir. O zaman kişi eğer bir peygamber veya peygamber olmayan bir resulse ilahi idare tarafından, ilahi irade tarafından kontrol altında tutulur. Ama bir Resul olmayan veya Nebi olmayan bir veli mürşitse o zaman külli irade onu kontrol altında tutar. Fakat ölüm herkes için mukadderdir. Ne olur öldüğümüz zaman? Ölümümüz Azrail Aleyhisselam tarafından gerçekleştirilir. Yardımcılarıyla beraber gelen Azrail Aleyhisselam ruhumuzu teslim alır. Bunun için vücudumuzun hayat unsurlarını sona erdirir. Vücudumuzun hayati faaliyetleri
Sona erdiği zaman ölürüz. Ölüm, Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları tarafından vücut bulduğu zaman Azrail Aleyhisselam'ın yaptığı şey ruhumuzu teslim almak ve Allah'a teslim etmektir. Ruh vücuttan ayrılır. Azrail Aleyhisselam onun yardımcıları tarafından 7 tane gök katını aşar ve Allah'ın zatına ulaştırılır. Ruh Allah'ın zatında yok olur. Ne olmuştur? Allah'ın üfürdüğü ruh Allah'a geri dönmüştür. Ölüm fizik vücut için bir sondur. Ama kıyamet günü bütün fizik vücutlar tekrar dirilecektir. Tekrar dirilecek ve kıyamet günü hayata geri döndürülecektir. Ne olur? Azrail Aleyhisselam ve yardımcılarının bizden aldığı ruh, vücudumuzdan ayrıldığı anda bizim fizik vücudumuz artık bir görüntüdür. Nefs içinde, ruh içinde bir görüntüdür. Onlara mekan oluşturamaz. Ama mekan da ruhun da aynı görüntüde olan, ruhun da mekanıydı, aynı görüntüde olan nefsin de mekanıydı. Gerçekten her ikisi de içinde mekan teşkil edebilen bir özelliğin sahibiydi. Ama Azrail Aleyhisselam ruhu aldığı zaman fizik vücudun mekan olma özelliği kaybolur. Ve insanlar ölürler. Herkes, Allah-u Teala her nefis ölümü tadıcıdır diyor. Herkes mutlaka, her fizik vücut ve her fizik vücut mutlaka ölecektir. Nefslerse ölümü tadacaklardır. Onlar ölmeyeceklerdir. Fizik vücudun ölümünü tadacaklardır. Ruh içinse sahibine, onu bize üfüren Allah'a geri dönmesi söz konusudur. Ama ruh içinde, nefs içinde ölen bir vücut bir görüntüden ibarettir. Artık bir mekan değildir. Onun içinden serbestçe geçebilirler. Hiçbir yerine dokunamazlar. Ve de içine girdikleri zaman çıkamamaları söz konusu değildir. Artık o bir ölüdür. Ölü olduğuna göre nefs içinde, ruh içinde bir görüntüdür. Ölümle beraber Azrail Aleyhisselam arkadaşları ruhu beraberlerine aldıkları için ruh zaten vücudu terk etmiştir. Geriye kalan nefs içinse fizik vücut bir sığırak değildir artık. Bir görüntüden ibarettir. Ona dokunamaz. İçine giremez. İçine girmesi diye bir şey söz konusu değildir. Çünkü bir hüviyeti yoktur. Sadece bir görüntüdür. Sevgili kardeşlerim, insanlar hep ölecektir. Hepimiz ölüm günümüz geldiğinde
öleceğiz. Hiç kimsenin bunun dışında kalması söz konusu değil. Peki, ne olacak? Sonuç. Sonuçta kıyamet kopacak. Dünya ile ay çarpışacak. Ay dünyaya çarpacak. Ay ile dünya beraberce güneşe çarpacaklar. Herkes ölecek. Hayatta hiç kimse kalmayacak. Kıyamet günü yaşayan bütün canlı mahlukatın öldüğü bir gün olacaktır. Herkes mutlak olarak ölecektir. Kıyamet günü hayat yeniden başlayacaktır. Gelecekten geçmişe doğru dönük bir hayat. Herkes ölüm sırasına göre birer birer canlanacaktır. Kıyamet günü canlanma mutlak olarak gerçekleşecektir. Çünkü herkes hayat filmini görmek imkanının sahibidir. Kıyamet günü herkes otomatik olarak kendi hayat filminin başına ulaşacaktır. Ve bir sürücü, yani gösterici, bir de şahitten oluşan birinci grup bir de ikinci grup. İki grup kiramen katibin meleği. Hayat filmlerimizi izlerken bizimle birlikte olacaklardır. Birinci grup hayat filmimizi çekenlerdir. İkinci grupsa o hayat filmimizi çektikleri sırada yaptığımız eylemlerde acaba biz ne düşünmüşüz de neyi hedef almışız da ne yapmışız? Bütün fiillerdeki taammüt miktarı bununla hesaplanır. İşte kıyamet günü sevgili kardeşlerim, herkes kendi hayat filminin başına otomatik olarak ulaşacaktır. Ve hayat filmi doğuşundan itibaren oynamaya başlayacaktır. Ve de kırmızı rakamlarda ve yeşil rakamlarda sonuçlar devamlı artacaktır. Kişi fiiliyatı işlediği zaman ya derecat kazanacaktır ya da kaybedecektir. Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmışsa derecat kazanacaktır. Yasak ettiği bir şeyi yapmışsa derecat kaybedecektir. Bütün insanlar için hayat boyunca işlev budur. Ama dereceler oluşurken olaylardaki taammüt miktarı, yani o olayı hangi ölçüde tasarlayarak yaptığımız müessesesi devreye girecektir. O zaman ne olacaktır? O zaman sevgili kardeşlerim, suçumuzun gerçek hüviyeti ortaya çıkacaktır. Ne tasarladık da ne yaptık. Bunda çarpıcı bir misal olmak üzere şunu söyleriz. Bir kişi caddenin kenarındaki bahçesinde tabancasını temizliyor.
Elinden kayan silahın tetiği bir yere takılıyor. İçindeki kurşun yoldan geçmekte olan birinin kalbine ulaşıyor. Kalbine rastlıyor. Ve kişi orada ölüyor. Acaba bu olaydaki taammüt miktarı ne kadardır? Bunu ciddi bir olayla karşılaştıralım. Bir adam gecenin saat ikisinde, üçünde elindeki silahıyla bekliyor. Oradan geçeceğini biliyor öldürmek istediği kişinin. O da geçiyor gerçekten. Geçerken silahını çeken adam bilerek, isteyerek beklemiş adamı ve de bütün kurşunları boşaltarak o kişiyi öldürüyor. Bu taammüden bir cinayettir. Ama silahın bir yere takılması, bu sebeple patlaması ve yoldan geçen birini öldürmesi bir cinayet olayı değildir. Bir kaste makrun olay söz konusu değildir. Kasıt yoktur. Ama dikkatsizlik ve tedbirsizlik söz konusudur. Yani ihmal ve tesayüf. O zaman iki suçun cezası aynı olamaz. İkisi de cinayete sebebiyet veriyor. İkisi de adamın ölmesine sebebiyet veriyor. Ama bir tanesi bunu bilerek isteyerek yapıyor. Bir tanesi böyle bir hedefin sahibi olmaksızın gerçekleştiriyor. İşte sevgili kardeşlerim, bu iki olay arasında suçu işleyen açısından büyük bir farklılık var. Nereden belli olur bu? İşte o gün bu sebeple iki grup kiramen katibi meleği vazife alıyor. Birinci grup olayları tespit edenler, olayı tespit ediyorlar, cinayet olayı bu. Ama ikinci grup o sırada cinayeti işleyen kişi acaba ne düşünüyor? Kaste makrun, yani bilerek isteyerek o adamı öldürme kastıyla mı ateş etti acaba? Tabanca özellikle mi çalıya taktırıldı? Burada açık ve kesin bir sonuç var. Birinde cinayet işleniyor. Adam bilerek isteyerek pusuda bekliyor. Bütün kurşunları boşaltarak öldürüyor. Öldürmek istediği kişiyi. Diğerinin düşüncelerini kontrol ettiğimiz zaman onda böyle bir talebin asla mevcut olmadığını görüyoruz. Kiramen katibi melekleri görüyor. Öyleyse neden bir fiilleri çeken kiramen katibin grubu birinci ikili, neden bir de bunun irdelemesini yapacak olan ikinci grup kiramen katibin meleği, kişinin düşüncelerini tespit eden kiramen katibin meleklere? Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda kıyamet günü sonuçlar çok değişik çıkar. Kişi kaste makrun bir cinayet işlemiştir veya suçu yoktur, cinayeti işlememiştir. Bunun kesin olarak tespiti o kişinin düşüncelerinin ortaya çıkmasına bağlıdır. Ne düşünerek ne yapmıştır kişi? İşte kişinin gerçekten cinayet işlediği birinci olay var. Derecesi ona göre tayin edilmiştir. Gerçekten cinayet işlemediği, böyle bir hedefi olmaksızın bir kaza eseri başka birini öldürmesi söz konusu olmuştur kişinin. Buradaki suçu aynı cezayı gerektirmez. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hayat olaylarla doludur. Hangi olayda ne kadar bilerek, isteyerek başka insanlara yanlış davranışlarda bulunduysak, bunun derecatı istemeden başka birisine
zarar vermemiz halindeki sonuç farklı hedeflere yürür. Bilerek isteyerek suç işleyen kişinin kaybettiği derecatla böyle bir talebi olmaksızın bir kaza eseri başkalarına zarara dokunan insanın kaybettiği derecat hiçbir zaman birbirine aynı olamaz. Onun için ikinci grup kiramen katibi melekleri, düşünceleri fiili alan kiramen katibi melekleri önemli bir müessesedir kıyamet günü. Kıyamet günü herkes aynı anda kendi amel defterlerine yani hayat filmlerine ulaşırlar. Hepsi neticeleri görür. Hiçbirisi aksini iddia edemez. Hayır ben böyle yapmadım diyemez. Olayları görür ve tasdik eder ki evet öyle olmuştur. Çünkü kiramen katibi meleklerinin hayati unsurları, olayları filme çekenleriyle düşünceleri filme çekenleri iki ayrı gruptur. Ve iki grup birleşerek sonuca giderler. Taammüt miktarı %100 kesin bir şekilde ortaya çıkar. İşte o gün cehenneme gidenlerle cennete gidecek olanlar birbirlerinden ayrılırlar. Cehenneme gelecek olanlar cehennemin kapısından içeriye burunları yere sürtünerek girerler. Kapı yerden biraz kaldırılıyor. Hamdolsun gösterdi Allah-u Teala nasıl böyle bir olayın cereyan ettiğini. Kapı yerden biraz kaldırılıyor ve kişi yüzü koyun sürünerek, burnu yere sürtünerek o yükseltilen kapının altından geçerek cehenneme giriyor. Cehennemin bahçesinde sıralarının gelmesini bekliyorlar. Cehennemin bahçesi tamamen onlarla doluyor. Peki cennete girecek olanların durumu ne? Onlarda bu kapılar kullanılmıyor. Cehennemin yaklaşık olarak 10 metre, 12 metre yüksekliğindeki duvarlarından içeri giriyor ruhlar. Ve ruhlar diyorum, affedersiniz. Nefsler. Bu nefsler için cehennem sadece bir görüntüdür. Çünkü cennetin fizik yapısıyla cehennemin fizik yapısı birbirinden tamamen Allah-u Teala tarafından ayrılmıştır. Cennetlikler de cehenneme gireceklerdir. Cehennemlikler de, ama cehennemlikler başlangıçta cehennemin kapısından burunları, dış kapısından, bahçe kapısından burunları yere sürtünerek girerler. Cehennemin dışında milyonlarca insan birikmiştir. Oradadırlar. Cehennemin kapıları, iç kapısı açılmadan evvel cehenneme girmezler. Diğerleri ise o cehennemin yaklaşık olarak 10-12 metre yüksekliğindeki duvarlarından içeri girerler uçarak. Neden? Nasıl girerler? Çünkü cehennem onların vücutları için sadece bir görüntüdür. Geçerler oradan. Orada içeri girdikleri zaman cehennemliklerin nasıl işkence gördüklerini müşahede ederler. Korkunç sahneler sevgili kardeşlerim. İnsanların nasıl işkenceye tabi tutuldukları, nasıl zehir gibi korkunç şeyler içtikleri, dillerini yaktıkları, midelerini yaktıkları, yeniden dillerinin, yeniden midelerinin vücuda gelmesi, yeniden aynı zehirleri içmeleri, korkunç acılar içinde kıvranmaları hep gösterilir cennetliklere.
Onlar cehennemin duvarlarından içeri girerler. Çünkü sadece onlar için bir görüntüdür. Cehennemliklerin hiçbirine dokunamazlar. Cehennemliklerin hiçbiri de onlara dokunamaz. Cennetlikler için cehennem bir görüntüdür.

Onlar cennette sonsuza kadar mutluluğu yaşayacak olanlardır. Sevgili kardeşlerim, cehennemin kapısını yükseltilmesi de cennetliklerin cehennemden geçerek onun sıcağını veya soğuğunu hissetmeden sadece bir görüntü olan cehennemdeki kendilerine göre bir görüntü olan ama kendi standartlarında fizik olan cehennemliklerin durumlarını içlerine girerek orada bizatihi seyretmek suretiyle cehennemde dolaştıktan sonra cennete ulaşırlar. Burada yüksek ağaçların gölgelerindedirler. Etraflarında huriler vardır. Erkeklerin kılmanlar vardır. Hanımların. Ve de her çeşit en güzel yemekten yerler, en güzel meyveler onlar için kesintisiz bir şekilde ikram edilirler. Hava ne soğuktur, ne sıcaktır. Orta bir sıcaklık derecesi içinde sohbetler yaparlar. Hayatları sonsuza kadar o güzellikler içinde cereyan eder. Biliyorsunuz ki hep insanlara Sırat Köprüsü diye bir palavradan bahsedilir. Sırat Köprüsü diye bir köprü varmış. O köprünün üzerinden geçilirmiş. Geçenlerden cehenneme gidecek olanlar oradan geçemeyip aşağı düşerlermiş. Aşağısı cehennemmiş. Geçebilenler Sırat Köprüsü'nden cennete girerlermiş. Böyle bir şey yok sevgili kardeşlerim. Evvela herkes cehenneme girdiği için böyle bir şey yok. Herkes mutlaka cehenneme girer. Cennetlikler de, cehennemlikler de. Ama cennetlikler için cehennem bir görüntüden ibarettir. Kıyamet günü böyle bir olay tahakkuk etmeyecektir. Sırat Köprüsü diye bir nesne mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi cennet saadetine ulaştırmasını, dünyada da mutlulukları yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz.

Sohbet etmek. Sizlerle kalp kalbe olmak demek sevgili kardeşlerim. Kalplerin konuşması demek. Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bunca yıldır sizlere hep Allah'ın çağrısını ulaştırmaya çalışıyoruz. Allah sizleri çağırıyor. Gelin diyor. Sizde size ait olmayan bir şey var diyor. Benim diyor sizlere üfürdüğüm bana ait olan ruh diyor Allah Teala. Onu geriye istiyorum diyor. O size bir emanet. O emaneti bana vermekle hepinizi mükellef tuttum diyor. Sonra ne diyor? Sonra da diyor ki, üstelik bunun için hiç zahmet çekmeyeceksiniz. Sadece bir tek dileğiniz, yani ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum diye hani böyle ellerinizi kaldırıp da bir dua edişiniz benim için yeterli diyor. Siz dileyeceksiniz diyor, ben de yerine getireceğim. Siz de diyor ruhunuzu, sizde bulunan benim ruhumu bana ulaştırmak istiyorsunuz. Ben de ruhumu sizden geri istiyorum diyor. Her ne kadar bir safsata asırlarca insanlar tarafından bir korku vesilesi olarak kullanılmışsa da durum böyle diyor Allah-u Teala. Neymiş o safsata? Ruh vücuttan ayrılırsa hafazan Allah insan ölür. Böyle zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim hala samimiyetle böyle zanneden din adamları var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizleri seviyor. İnsansınız. Allah'ın ruhunu taşıyorsunuz bünyenizde. O ruh ki size danışmak gereğini hiç duymadan canı istediği an vücudunuzu terk eder. Dilediği yere bir anda ulaşır. Oralarda gezer dolaşır. Sonra da tekrar gelir. Merceği olan sizin vücudunuza geri döner. Ne zamana kadar sizin vücudunuz ruhunuza bir sığınaktır? Siz onu Allah'ın emri üzerine Allah'a ulaşmayı, ulaştırmayı dilediğiniz zamana kadar. Ama dileminiz ruhunuzun vücudundan ayrılması için yeterli değildir. Ayrılabilmesi için mutlaka Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkese bir mürşit tayin etmiştir ezelde. Kim mürşidini Allah'tan sorarsa hacet namazını kılıp o mürşidini mutlaka görecektir. Çünkü Allah bu istikamette kişiye bir garanti vermiştir. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O ruhunu bana ulaştırmaz. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala.

Sevgili kardeşlerim, insan ruhunun Allah'a ulaşması. Bu insanın ezeli macerasıdır. İnsanın ezeli hedefidir. Ve nefâhî ruhihî. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Bütün insanlar doğdukları zaman Allah Teala onun içine ruhundan üfürür. Ve ruh derhal fizik vücudunun şeklini alır. %100 aynıdır. Fizik vücutta hangi değişiklikler olursa ruh da aynı değişiklikleri otomatik olarak muhtevasına alır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala neden insanı en üstün varlık olarak değerlendiriyor? Kainatta yarattığım en üstün varlık insandır. Anlamı çıkıyor Allah'ın söylediklerinden. Neden? Çünkü o kadar mahlukun içinde hiçbir mahlukta, insanın dışında hiçbir mahlukta ruh mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, insanlar var, insanların resulleri var, nebileri var, cinler var, cinlerin nebileri yok ama cinlerin de resulleri var. Ve de cinler de iradelerini Allah-u Teala'ya teslim ediyorlar. Fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ediyorlar. Ruhları mevcut olmadığı için ruhlarını teslim edemiyorlar. Ama biz insanlar önce ruhumuzu, sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi, en son irademizi Allah'a teslim ederiz. Birincisi atlanırsa diğer sıra aynen cinlerde de var. Cinlerde de resuller var. İnsanlarda da resuller var. Demek ki Allah ile insanların arasına Allah Teala yardımcılar koyuyor. Kendilerinden olan yardımcılar. İnsanlardan resuller, cinlerden resuller. İnsanlarda bir fazla müessese var mı? Evet. O müessese nübüvvettir. Yani peygamberlik müessesesidir. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, nebi olmak, peygamber olmak aynı şeydir. Nübüvvet, peygamberliktir. Ama resul olmak, elçi olmak istikametinde kullanılıyor. Ve Allah Teala bütün kavimlerde resuller bahsettiğini ettiğini söylüyor. Hiçbir kavim yoktur ki Allah Teala o kavimde herhangi bir zaman devresinde bir resul vazifeli kılmasın. Biz diyor Allah Teala her kavme arda arkası kesilmeksizin resuller göndeririz diyor. Risalet müessesesi kesintisizdir. Nerede, hangi ülkede bir resul rahmetli olursa ölürse o anda Allah Teala bir başka kişiyi mutlaka resul olarak tayin eder. Hiçbir kavim, hiçbir devrede resulsüz kalmaz. Risalet, elçilik demektir. Şu anda yeryüzünde ne kadar kavim varsa, ne kadar aynı dil konuşuluyorsa, bütün kavimlerde Allah-u Teala'nın bir Resulü şu anda
mutlak olarak yaşıyor. Kendisinde bir Resul bulunmayan bir kavim mevcut değil. Mutlaka onlardan birisini Allah Teala Resul tayin eder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne kadar kavim varsa her kavimde mutlaka bir Resul şu anda vazifeli. Nasıl oluyor da biz bilmiyoruz mu diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Elbette bilmeyeceksiniz. Sadece Allah'ın dedikleri bilirler. Allah Teala Resullerinden kendilerini beyan etmelerini bir emirle mutlaka ister. Öyleyse her kavimde o kavmin iman sahibi olanları kendi kavminin Resulünü Allah'tan sorarak öğrenmek imkanının her zaman sahibidir. Ne yapması gerekir? Özellikle Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece. Gece saat, şimdiki saatle o gecenin 12'sinden sonra kişi kalkacak, boy abdesti alacak ve hacet namazına niyetlenecek. Niyet ettiğim Allah rızası için hacet namazını kılmaya. Birinci rekatta Fatiha, 3 ayet-el kürsi. Lazım. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Laknas. Birinci rekatta Fatiha, 3 ayet-el kürsi. İkinci rekatta Fatiha, İhlas ve Laknas. Teşehhüd. Üçüncü rekatta Fatiha, İhlas ve Laknas. Dördüncü rekatta Fatiha, İhlas ve Laknas. Bir kişi Allah'tan mürşidini talep edecek. Mutlaka Allah Teala o kişi Allah'a ulaşmayı gerçekten diliyorsa ona mürşidini gösterir. Göstermemesi mümkün değildir. Eğer göstermiyorsa o kişi kendine dikkatle baksın. Gerçekten bir mürşit istiyor mu? İstemeyen kişiye Allah Teala hiçbir zaman göstermez. Ama bir farkla kişi iç dünyasında istemektedir. Ama bunu kendisi henüz bilmiyor. Bu şartlar altında da gösterir Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanlardan ne ister? Onun mutlu olmasını ister. Mutluluğun başka bir yolu yok. Mutluluk bir insanın iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde kavganın bitmesi, o kişinin bu üç ayrı cephede sulh ve sükûna ulaşması demektir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bitmesi halidir. Peki insanlar kavgada mı? Benim hiç düşmanım yok diyebilir birisi size. O da kavgadadır. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasında kavga vardır. Ne zamana kadar devam eder? Nefs afetlerden kurtulana kadar. Üç vücuttan oluşan insanın birinci vücudu bu görünen, konuşan, elle tutulur, gözle görülür hüviyetteki fizik vücuttur. Sonra bir nefsimiz var.
Sevgili kardeşlerim. Sonra bir ruhumuz var. Fizik vücudumuz zahiri alemin, nefsimiz berzah aleminin, ruhumuzsa emr aleminin varlığıdır. Emr alemi ölümden sonra bütün ruhların toplandığı cisimdir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhtevada ruhumuz ölünce, biz ölünce ruhumuz ne olur? Ruh canlılığını devam ettirir. Allah'tan gelmiştir. Allah'ın zatına geri döner. Bütün ölenler için olay bu kadar basittir. O kişinin fizik vücudu görevini tamamlamıştır. Bu dünyada ölmüştür. Ölmek her canlı fizik vücudun sonudur ve ölüm olayının tahakkuku bütün insanlar için mutlak oluşur. Ve de ölen kişi o ana kadar nefsiyle, içinde nefsiyle yaşamaktaydı. Nefs her gece bu kişi gerçek uykuya daldığında vücudu terk eder. Ve de bazen berzah aleminde dolaşır. Orada fiziktir. Yani duvarların içinden, kapıların içinden geçemez. Bir kapıdan çıkmak için mutlaka o kapıyı açmak mecburiyetindedir. Ama eğer fizik vücutlarımızın yaşadığı bu alemde ise, burası zahiri alem, o zaman bu alem onun için, yani nefs için sadece bir görüntüdür. Bütün nefsler için zahiri alem sadece bir görüntüdür. Onun için rüyanızda kendinizi duvarlardan geçerken, kapılardan geçerken, duvarın içinden geçerken, kapı kapalıyken kapının içinden geçerken gördüyseniz bilin ki o zaman siz bu alemdesiniz. Zahiri alemdesiniz. Her şey sizin için sadece bir görüntüdür. Çünkü nefsiniz berzah aleminin malıdır. Berzah alemine aittir. Berzah alemi bizden evvel ölenlerin nefslerinin yaşamakta olduğu alemdir. Bizden evvel ölmüş olan bütün yakınlarınız, ablalarınız, abileriniz, babalarınız, anneleriniz, büyük anneleriniz, dayılarınız, teyzeleriniz, onların hepsini orada ziyaret edebilirsiniz. Bu Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Herkesi bir araya getirir, eski günlerden bahsedilir. Oraya ulaştığınızda çok mutlu olacağınız başka bir olay. Sizden evvel ölmüş olan aile fertlerinizin hepsinin orada bir arada olduğunu göreceksiniz. Ve onların mutlulukları dikkatinizi çekecek. Nefsler o alemde eski beraberliklerini devam ettirirler. Siz de ölmediğiniz halde, bu alemde yaşamakta olduğunuz halde rüyanızda oraya gidebilirsiniz. Gittiğiniz zaman dikkat edin. Eğer annenizi, babanızı, ablanızı, yani ölmüş olanlardan bahsediyorum, kucakladığınız zaman vücudun, el kollarınızın arasında gerçek bir vücut varsa, sizinle konuşabiliyorsa, o zaman oradasınız. Berzah alemindesiniz. Onlarla eski günleri rahat rahat konuşabilirsiniz. Aklınıza gelen hatıraları
canlandırabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, o zaman göreceksiniz ki öldü diye toprağın altına gömdüğünüz şey sadece bir fizik cesettir. Yoksa onun içindeki nefs berz alemindedir. Ruh ise Allah'ın ruhu olduğu cihetle zaten Allah'a dönmüştür. Toprağın altına girip toprağın altında kalan bu dünyadaki örtümüz olan fizik vücudumuz. Hayattayken bir işe yarar. Hayattayken onun içinde olur nefsimiz. Başlangıçta ruhumuz da Allah Teala tarafından onun için üfürülür. Ve derhal fizik vücudumuzun şeklini alır. Nefsiniz de, ruhunuz da sizin kimliğinizi taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Rüyada olduğunuz zaman iki şekilde görebilirsiniz kendinizi. Bir, oradasınız, başkaları sizi görüyor. Onlarla konuşuyorsunuz. Sarıldığınız zaman kollarınızın arasında gerçekten birisinin vücudu var. Konuşuyorsunuz, eski günleri yad ediyorsunuz. Sual sorduğunuzda aldığınız cevaplar sizi tam tatmin ediyor ki evet o. Rahmetli olan ablanız, anneniz, babanız, büyük babanız vesaire. Sevgili kardeşlerim, eğer etrafınızdaki hiçbir şeye dokunamıyorsanız, duvarların içinden geçiyorsanız, kapının tokmağını tutmaya çalıştığınız zaman tokmağı tutamıyorsanız, sizin için fizik olmayan bir alemdesiniz. İşte orası zahiri alemdir. İnsanlar konuşuyor. Konuştuklarını duyarsınız. Onların yanından geçersiniz. Onlar sizi asla göremezler. Sizin başka bir özelliğiniz daha olur, uçabilirsiniz. Hem de sonsuza kadar uzanan bir sonsuz hızın sahibi olmak da mümkündür. Bir anda İstanbul'daki bir akrabanızın evinde onları görmüşken bir anda Ankara'da olursunuz. Bir anda çok kısa bir zaman aralığında Amerika'da olursunuz. Sevgili kardeşlerim, siz de öyle söyleyeceksiniz. Bunları yaşadığınız zaman Allah Teala gösterecektir muhakkak. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye düşüneceksiniz. O zaman göreceksiniz ki bir uçağa binerek de dilediğiniz yere gidebilirsiniz, fizik vücudunuzu götürürsünüz. Ama uçağa binmeden de bir başka yerde Allah Teala nasip ederse olabilirsiniz. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, böyle olmak istiyorsanız yapmanız lazım gelen bir tek şey var. Nefsinizin afetlerini yok etmek. Afetler var olduğu sürece bu hedefe varamazsınız. Ancak rüyanızda bu olayları yaşayabilirsiniz. Rüyada da herkes yaşar. Eğer rüyadayken bir duvarın içinden geçebiliyorsanız, o zaman bileceksiniz ki siz zahiri alemdesiniz. İnsanlar fizik olarak yaşamaktalar ama orası sizin fizik vücudunuzun dünyası değil. Bu sebeple oradan duvarların içinden kapıların içine geçmek bir problem olmaz. Uçarak her tarafa gidebilirsiniz. Ama eğer
Berza alemindeyseniz oradakiler için siz fizik bir alemdesiniz. O zaman eski dostlarınızla karşılaştığınız zaman onları kucakladığınızda kollarınızın arasında annenizin, ablanızın, abinizin, babanızın, daha büyük babanızın ölmüş olan kimler varsa onların fizik olarak mevcut olduğunu göreceksiniz. Ellerini tuttuğunuz zaman gerçekten bir el tutacaksınız. Kucakladığınız zaman bir vücudu kucaklayacaksınız. Konuştuklarını göreceksiniz sizinle. Sevgili kardeşlerim, bunlar herkesin, Allah'ın yolunda olan herkesin rahatça yaşayabileceği olaylar. Allah'a güvenin, Allah'tan isteyin. Bilin ki Allah'ın size vereceği hediyeler sadece size, sizin liyakatinize bağlıdır. Neyi hak ederseniz onun karşılığını alabilirsiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın evliyası her zaman Allah'ın ona hediye edeceği büyük nimetlerin sahibi olabilir. Bu onun kalbinin saflık oranına, temizlenme oranına bağlıdır. Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren artık Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Çünkü buradan sonrasını Allah-u Teala takip ettirecektir. Mürşidine ulaştıracaktır. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Ve bu muhtevada o kişinin vücuda getireceği husus. Yeni bir dünyada yeni bir olguyu yaşamak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Allah'a yaklaştıkça, Allah'ın dostu olma hüviyeti arttıkça, Allah'a daha yakın olunca, bu yakınlık biliniz ki zikrinizin oranındadır. 24 saatlik bir zaman parçasında ne kadar Allah-u Teala'yı zikrediyorsunuz? Üstün olanlar daimi zikrin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, siz de daimi zikrin sahibi olabilirsiniz. Yatağınızın hazırlanmasında kıbleyi sağınıza alacak şekilde yatağınızı hazırlayın. Yattığınız zaman başınızı sağ tarafa doğru çevirin, sağınız. Kıble istikameti olsun. Sonra kulağınızı yastığa yapıştırıp dinleyin. Kalbinizin çift atışını hissedeceksiniz kulağınızda. Hissetmemek mümkün değildir. Kulağınızın üzerine yattığınız zaman kulağınız duyuyorsa, yastığınızı biraz hareket ettirdiğinizde kalp atışlarınızı mutlaka duyarsınız. İşte o vaziyette kalın. Sağ tarafınıza doğru döndünüz. Sağ kulağınız yastığın üzerinde ve kalp atışlarınızı duyuyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir statü içerisinde sadece kalbinizin çift eteği heceyle atmasında Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz Allah'ın ismini tekrar edin. Bir gün
Uyuyakalan siz, uyandığınız zaman da hala Allah kelimesini iç dünyanızda dilinizi kımıldatmadan bu işi yaptığınız için tekrar ettiğinizi fark edeceksiniz. Bunun manası, siz o geceyi Allah'ın zikriyle geçirdiniz. İşte gündüzleri sesli veya sessiz Allah'ı zikretmekten hiç çekinmeyin. Diliniz bu işte bir vasıtadır ve de en güzeli sizi ulaştırır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz veya dilinizi de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar edebilirsiniz. Hepsi Allah'ın katında geçerlidir. Ne zaman zikre başlarsanız Allah'ın katından evvela başlangıçta bizdeki rahmet nuru gelecektir. O geçtikten sonra en başında olur manevi gelişmenin. Ondan sonraki bütün başlangıçlarda artık fazıl nurları gelecektir kalbinize. Göğsünüze gelecektir. Göğsünüzdeki yarıktan geçerek kalbinize ulaşacaktır ve kalbiniz devamlı tazelenecektir. Allah'ın fazlıyla dolu bir kalbin sahibi olacaksınız zaman içerisinde. Sevgili kardeşlerim, rüyalarınızı doğru değerlendirin. Sadece iki tane alternatif var. Bir, rüyanızda fiziksiniz. Yani kapıyı açmadan öbür odaya geçemiyorsunuz. O alemde olan nefsinizin yaşadığı normal hayattır. Her gece o alemde yaşayabilirsiniz. Yaşadığınız zaman da eğer olay buysa, kapıyı açmadan geçemiyorsanız, o zaman dostlarınızı, sizden olanları, akrabalarınızı, beraber olmuş olanları hatırlayın. Orada bulacaksınız kendinizi. O zaman onlarla her gece sohbet yapabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanı çok vasıflı bir varlık olarak yaratmış. Ve rüyanızda uçabildiğinizi görmek çok büyük bir zevktir. Uçmak, sevgili kardeşlerim, pilot brevesini böyle bir aşk uğruna alır pilotlar. Ama bunları yaşamışlarsa, bunu yaşamadan da pilot olan bir kişi uçmanın o büyük zevkini aldıktan sonra kolay kolay vazgeçemez. Uçmak, yerçekimi kanununun dışına çıkmaktır. Bir kişi için çok büyük bir zevk oluşturur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insan adı verilen mahlukuna o kadar büyük zevkler nasip etmiş ki bunlar fiziğin ötesini yaşamanın çeşitli şekillerdir. En güzeli de bu uçma müessesesi. Hepiniz için her zaman, her gece bu olay vücut bulur. Ama siz onu fark edemezsiniz. Fark etmek için formülleri uygulayın. Allah-u Teala'nın dostları bunu tüm boyutlarıyla yaşamışlardır. Ne diyordu birisi?
Biz uzayı Tilo'nun sokaklarından daha iyi biliriz. Öyle söylüyordu. Sevgili kardeşlerim, uzaya gitmek bir problem değil. Her gece gidersiniz. Ama hatırlayamazsınız. Hatırlayacak vasfı kazanmanız lazım. O da daimi zikre ulaştığınız zaman mutlaka sonuçlanır. Sevgili kardeşlerim, yaşamak bu kadar zevkli bir olay. Allah için olmak, Allah için yaşamak, nefsinizi tezkiye etmek ve tasfiye etmektir. Tezkiyede herkesin ulaşabileceği bir nokta olan tezkiyede bir insanın mutluluğu yarım mutluluktur. Çünkü nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olur. Başlangıçta %100 kapkaranlık olan nefsi %51 nurlarla aydınlanmıştır kişinin. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman bu rakam %51'i bulur. Ondan sonra da kişi zikrini arttırabilirse bu %51 rakamı giderek büyüyecektir. Peki ne zaman hedef? Hedef daimi zikirdir. Daimi zikre ulaşan bir kişinin Allah-u Teala'nın kanunu gereğince zikrettiği, Allah kelimesini tekrar ettiği her noktada Allah'ın katından fazıllar o kişinin kalbine ulaşır. Salavat nurları fazılları getirir ve fazıllar kişinin nefsinin kalbine ulaşır. Kalbinde birikmeye başlar. İşte bu birikimin tamamlanması hali daimi zikirdir. Kim daimi zikre ulaşmışsa nefsinin kalbindeki nurlar %100'e ulaşmıştır. O zaman o kişi nefsinin kalbinde afet kalmadığı cihetle hiç kimseye bir kötülük edemez. Böyle bir şey yapması mümkün değildir. Herkesi sever. Kendisine kötülük yapanları da. Onlara öfkelenemez. Kin tutamaz. Bu onun elinde değildir. Çünkü onun kinin, nefretin yuvalanabileceği bir yapının artık sahibi değildir. Nefsin bütün afetleri o zeminde yok olmaya mahkumdur. Kişi sadece sever, nefret edemez, kin duyamaz, intikam almayı düşünemez. Sevgili kardeşlerim, bunlar normal insanlara anlaşılması güç tarifler gibi gelir. Yaşasalar, onlar da dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirler. Kapılar herkese açık. Bütün kapılar, cennetin kapıları ve bu dünyada mutluluğun kapıları. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun oranı nefsinizin kalbindeki afetlerin fazıllara dönüşüne paraleldir. Nefsinizin kalbindeki fazıllar hangi orandaysa mutluluğunuz da yüzde o kadar orandadır. Daimi zikirde fazıllar bütün kalbi doldurmuştur. %2 rahmetin ötesinde fazıllar. O zaman o kişi sonsuz bir mutluluğun sahibi olur. İnsanlara kızamaz, kin duyamaz. Ona kötülük edebilirler. Ama o onlara bir şey yapmaz, yapması mümkün değildir.
Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir yarenlikte birlikteyiz. Sizinle bir yarenlik edelim dedik. Şöyle baş başa el ele gönül gönüle bir beraberlik. Muhtevasında sadece sevgi bulunan, nefrete, kine yer vermeyen bir dizayn içinde sadece sevgimizi yenilemek için, bir mutluluğu paylaşmak için bir yarenlik. Söyleyin bakalım şimdi, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki, şu mutsuz insanlara acımamak mümkün mü sevgili kardeşlerim? Sadece Allah'ın mutluluk reçetesini bilmedikleri için mutsuz olan milyonlarca insan. Asıl sebebi hiçbir zaman göremeyip hep zahiri standartlara mutsuzlukların sebebini bağlayan, yeteri miktarda para kazanamadığı için mutsuz olduğunu zanneden, başkaları kendisine kötü davranıyor diye mutsuz olduğunu düşünen, kendisi başkalarına kötü muamele ettiği halde başkalarından gördüğü kötü muamele sebebiyle mutsuz olduğunu zanneden insanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunu açık ve kesindir. Ne ekersen onu biçersin. Öyleyse siz öğrendiniz sevgili kardeşlerim. Başkalarını sevmeyi öğrendiniz. Ne oldu? O sevdiğiniz ve bu sevginizi hisseden insanlar, onlar da sizi sevdiler. Ve onlarla beraber olduğunuz sürece mutluluğu yaşadınız. Ya bilmeyen milyonlarca insan mutluluğu çoktan unutmuş olan, her şeyi kendisine dert eden, bütün gün problemlerle boğuşan insanlar, o problemlerden kurtulma yollarının sadece bir dilekle mümkün olduğunu bilmeyenlerdir. Evet sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki sadece bir tek dilek. Allah'a ruhu ulaştırmayı, yani Allah'a mülaki olmayı dilemek. İşte sizi mutsuzluk kervanından alarak mutluluk gemisine bindirecek olan tek anahtar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Üç kelime. Evvela şunu kesin olarak bilelim. İnançsız insan yaratıcısına inanmıyorsa, o zaman neye inanacak ki? Bir düşünsün bakalım, nereden hasıl oldu? Zavallı Allah'a inanmayan insanlar, insanın maymundan türediğini söylüyorlar. Peki maymun nereden türemiş? Yani hayat denilen müessese kendi kendine mi oluşmuş? Kendi kendine mi hayat gelmiş dünyada verilen bu gezegene?
Ya başka gezegenlerdeki hayatlar, ya 100 milyar galakside her birinde 100 milyar yıldız. Bir kısmında mutlaka hayat var. Koca bir kainat. O inançsızlara sormaz mıyız? Eğer Allah Teala kainatı oluştururken yani bir tek noktanın büyümesi kainatı patlayarak kainatı oluşturmak üzere harekete geçmesi istikametinde o bir tek noktanın büyüme hızına dikkat edin. Allah Teala onu öyle bir büyüme hızıyla dizayn etmiş ki eğer bu hızın 0,15 tane sıfır koyun yanına en sonuna en sağına da bir rakamını yazın. Sadece tek bir rakamı. Yani hızın bir saniyenin 15 sıfırlı bir rakamın sıfırdan sonra 15 sıfırlı bir rakamın hızı kadar eksik olması halinde dünya kendi içine kapanacaktı. Kainat, affedersiniz, kendi içine bürünüp oluşmayacaktı. Veya gene o kadar bir hızın noksan olması halinde dışa saçılıp parça parça olacaktı. Ne içe büzülme olmuş, ne de dışa savrulmuş. Kainat oluşmuş. Milyarlarca yıldızıyla bir başka gezegenden bakıldığında dünyamız da sadece bir yıldızdır. O milyarlarca yıldızın hiçbirinin diğerine normal standartlarda çarpmaması, ve hepsinin ayrı ayrı parçalar olarak kendi yörüngelerinde birlikte yüzerek hareket etmesi, hepsinin birden gitmesi, yılda 500 milyon kilometre hızla kendi feleklerinde kainatın her parçası dönüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala böyle yaratır. O yaratmasının sırları öğrenildikçe kendisine hayranlığın artacağı bir dizaynı hep ortaya koyar. Biz güneş sistemlerinden bir tanesinde yaşıyoruz. Güneşimizin etrafında gezegenler var. Merkezdeki Güneş'in etrafında dönmekteler. Ayrı ayrı yörüngelerde birçok yıldız dönüyor. Bunlardan bir tanesi de dünyamız. Dünyaya hayat veren Güneş'tir. Allah'ın yarattığı dünyanın siracı olan, kandili olan Güneş. Sevgili kardeşlerim, nasıl Allah'a hayran olmazsınız ki? O Allah insanı yaratmış, görebilen, işitebilen,
hareket edebilen, daha ötesi düşünebilen, bir adım daha ötesi Allah ile konuşabilmek yetkisinin sahibi, yaratısıyla konuşabilmek yetkisinin sahibi bir mahluk. Kainatta yaratılan Allah'ın yarattığı en üstün mahluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi çok seviyor. Seviyor ki sizleri var etti. Hepimiz sadece var olduğumuz için bile Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala bizleri var etmiş. Hepimiz varız. Düşünebiliyoruz. Allah Teala insana da verilen bu mahlukuna kendisiyle konuşabilmek yetkisi vermiş. Tabii o yetkiyi ihraz etmek gerekir. Kazanmak gerekir. Bu kazanmak kişisel gayretin elinde değildir. Kişisel gayret sebeptir. Sonuç Allah'ın insanı belli makamlara iletmesidir. Bu ise o kişinin liyakatine bağlı bir olgudur. Herkes ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edebilecek olan bir vasıfta yaratılmıştır. Ama bir taraftan da nefsi afetlerle donatılmıştır. İşte iki tür insandan bir tanesi nefsinin bütün afetlerini yok edip yerine faziletleri yerleştirmek için yaşar. O kişi ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edebilecek olan imkanlarla donatılmıştır. Ve o kişi bu imkanları Allah'a ulaşmayı dedikten sonra kademe kademe kullanabilir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse biz insanlardan, o kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sözü var. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki,

Sakın unutmayın. Hepimiz sadece ve sadece birer mahlukuz. Yani Allah-u Teala tarafından halkedilen, yaratılan bir yaratıkız. Hepsi bu kadar. Yaratanımız Allah'tır. Öyleyse insan niçin yaratıldığına bakmak mecburiyetindedir. Niçin yaratıldık? Buna verilecek olan en güzel cevap, mutlu olalım diye. Huzuru, saadeti yaşayarak bu dünyadan bir gün ayrılalım diye. Bir insan vardır, Allah'a ulaşmayı dilemez. O yalnız dünya hayatı ile ilgilidir. Dünya hayatında başarılar kazanmaya çalışır. Sanki Allah yokmuş gibi inanç açısından bir şeyler yapmak gereğini duymaz. O kişi Allah katında bir değer kazanamaz. Şu dünyada bir ot gibi yaşar, bir günde ölür gider. Sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldınız. Bunun Allah ile olan ilişkilerinizde bir muhtevası olmalı. Bir güzelliği yaşayabilirsiniz. Allah'ın dizaynı içerisinde yaşanabilecek olan bir güzellik. Yolculuk Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bir ruhunuz var, bir fizik vücudunuz var, bir nefsiniz var. Ruhunuz Allah'tan size üfürülmüştür. O Allah'ın size üfürdüğü ruhunuzu Allah Teala siz ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı emrediyor. Allah'ın ruhunun o ruhun sahibi olan Allah'a iadesi, tevdiği, vuslatı, vasıl olması, ulaştırılması işte bu öyle bir vetiredir ki insana düşen sadece bir dilektir. Ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. İnsanlardan her kim bunu söylerse bu dilek kalpten midir yoksa değil midir? Onu en iyi bilen Allah'tır. Kalbinde gerçekten bu dileği barındıran, kalbinde gerçekten bu dilek bulunan bütün insanlar için aynı sonuç söz konusudur. Onların ruhu mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştırılır. Allah onların ruhunu kendisine ulaştırır. Gerçekten Allah'a mülaki olmayı dileyen bir kişi, dilediği andan itibaren cenneti hak etmiştir. Bu birinci kat cennettir. Eğer böyle bir insan, Allah'a ruhunu mülaki olmayı dileyen bir insan, mürşidine ulaşamadan evvel ölmüşse, böyle bir insan eğer mürşidine ulaşamadan evvel ölmüşse, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşamadan evvel ölmüşse, o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ama bu birinci kat cennettir. Yani en alt kat cennet. Eğer bu kişi biraz daha uzun bir hayatı varsa, mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra ölmüşse, ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse, üçüncü kat cennetin sahibi olur. Unutmayın ki Allah Teala bu üçüncü kat cennete kadar olan

hak etmeleri bütün insanlara hediye etmeye hazır. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin ve senin bir gayret etmen gerekmiyor. Bütün bu hedefe ulaşmak için gerekli gayretleri, gerekli olayları senin gerçekleştirebilmen için, o hedefleri yakalayabilmen için sen gayret sarf etmeyeceksin. Biz her şeyi yapacağız. Biz, sen bize ulaşmayı dilediğin andan itibaren artık senin üzerinde hükümranız. Bizi vekil tayin etmiş oldun. Biz seni mürşidine ulaştıracağız. Mürşidine ulaşmadan evvel seni öldürdük. Eğer öyle yaparsak, Allah'a ulaşmayı sen kendi iradenle dilediğin için birinci kat cenneti hak ettin. Mürşidine ulaştın, sonra öldün. İkinci kat cenneti hak ettin. Biz senin ruhunu kendimize ulaştırdık. Ondan sonra öldün. O zaman üçüncü kat cennetin sahibisin diyor Allah Teala. Ve diyor bu süreç içerisinde mürşidine tabi olduğun andan itibaren sende bir farklılık olacak. Nefsinin kalbi Allah'ın nurlarına açık hale gelecek ve sen Allah Allah Allah Allah diye zikrettikçe bizim katımızdan senin göğsüne, göğsünden kalbine açtığımız yaraktan geçerek senin kalbine, kalbin içindeki iman kelimesine yapışarak kalbinde seni nefs tezkiyesine ulaştıracak olan bir faaliyeti başlatırız diyor. Böyle hepimizin kalbindeki, başta kalbimize giren %2 rahmetin dışında fazıllar kalbimize girip yerleşmeye başlar. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıkmıştır. Allah'ın yolundadır. Allah'a doğru yola çıkan ruhumuzun birinci kata ulaşabilmesi bizim gayretimize bağlıdır. Nefs tezkiyesinde bunu sağlayacak unsur zikir yapmaktır. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini böylece şimdi yaptığımız gibi sesli olarak veya sessiz olarak tekrarlamaktır. İslam'ın 7 tane şartının 7'sini de gerçekleştirmektir. 7 şart İslam'ın 5 şartının dışında 2 şart daha ifade eder. İslam'ın 5 şartının namaz, zekat, hac, kelime-i şehadet ve zekat vermek. Bu 5 şart hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştırmaz. Bu 5 şart namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bu 5 şartı yapıyorum diye hiç kimse cehennemden kurtulacağını zannetmesin. Hiç kimse cennete gidebileceğini zannetmesin. Böyle bir şey mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim bunu açıklıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bütün insanlar mutluluğu ararlar. Ama mutluluğu onun aranması lazım gelen yerin dışında ne kadar yer varsa oralarda ararlar. Yani diyelim İslam'ın 5 şartını yerine getirdiler ama kendilerini Allah'a ulaştıracak olan yegane vasıtayı tatbik etmezler. Allah'a milaki olmayı dilemezler. Dilemeyen kişinin hiçbir şekilde manevi tekamülü gerçekleştirmesi mümkün değildir. Manevi tekamül
Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar. Yalnız dileyen kişi için Allah Teala birçok faktör birden gerçekleştirir. Onun önündeki bütün engelleri kaldırır. O kişiyi Allah mürşidine ulaştırır. Mürşid sevgisini o kişiye Allah verir. Mürşidi, müridin talebi üzerine Allah'a ulaşmayı murad eden, dileyen kişinin talebi üzerine Allah mutlaka kendisine gösterir. Bu, Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Bu kişi, mürşidine ulaşıp, tabi olduğu noktadan itibaren, o noktada ruhu vücudundan ayrılır. Ve devri namımının dergahına ulaşır. O dergâhtaki yüzlerce insan ruhuyla birlikte seyri sülük adlı bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk dikey bir yolculuktur. Allah'a doğru ruhun bir yolculuğudur. Bu yolculukta birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına çıkılır. Yedinci gök katında yedi tane alem geçilir. Allah'ın zatına ulaşılır. O ruh Allah'ın zatında yok olur. İşte bu fenafillah'tır. O mutluluğun mutlak kazancıdır. Mutlak olarak kazanıldığı yerdir. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırana kadar şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak yaşar. Nefs tezkiyesi bu süreç içinde gerçekleştirilir. Yedi tane gök katını aşan ruh, her katta %7 fazıl birikimiyle bunu başarabilir. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla beraber, 7 katta kazandığı %7 fazıl nurları %49 eder. %51 nur o kişinin kalbini donatır. Başlangıçta o kişinin nefsi kapkaranlıktı ve kişi şeytanın elinde bir oyuncaktı. Ama şimdi nefsinin kalbinin %51'i aydınlanmıştır. Üstelik bu noktaya gelinceye kadar kişi 7-8 aylık bir zaman parçasını dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak geçirmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a gelin beraberce sonsuz hamd edelim, şükredelim ki bizi doğru yola iletmiş, sırat-ı müstakime iletmiş, bizi kendisine ulaştırmış. Allah'ın yolunda olan, bize tabi olan bütün kardeşlerimiz bu mutluluğu yaşarlar. Şimdi beni dinliyorsunuz çoğunuz. Bunu yaşadınız. Bu bir mutluluk halesidir. Allah'ın bir hediyesidir, nimetidir. Yani bir hiç karşılığı saadeti yakalamak. Neden bir hiç? Sadece bir dileğiniz yeterli olduğu için bir hiç. Bir dilek. Dudaklarınızdan bir cümle çıkacak: Ya Rabbi, onca ermiş evliya sana nasıl ulaşmışlarsa, sen onları nasıl kendine ulaştırmışsan, onların kalp ruhlarını senin zatına nasıl ulaştırmışsan, zatında nasıl fena fila olmuşlarsa, ben de bir ermiş evliya olmak istiyorum. Bana da aynı şeyi nasip kıl Ya Rabbim.
Bizim mürşidimiz bunun çok kolay olduğunu söylüyor. Diyor ki sen sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Geri kalanını Allah yapacak. Namazı sevmiyorsan namazı sana sevdirecek. Zikri sevmiyorsan zikri sevdirecek. Oruç sana açlık hissi uyandırıyor da seni güçsüz bırakıyorsa, oruç seni açsız, açlık hissine ulaştıramayacak ve güçsüz de bırakamayacak. Bütün güzellikleri yaşayacaksın. Nefsinin kalbinde, her %7 fazla birikiminde ruhun, senden ayrılmış ve ana dergâha gitmiş olan ruhun, devrin imamının dergâhına ulaşmış olan ruhun bir gök katı yükselecek. Her %7 fazla birikiminde nefsinin kalbinde. Bu 7 defa gerçekleştiği zaman %49 eder. Başlangıçtaki %2 nur birikimiyle birlikte ruhun Allah'a ulaşmış olacaktır. İşte bu büyük bir mutluluktur. Ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen 7-8 aylık bir süre, bazılarında belki biraz daha fazla, bazılarında çok daha az olabilir. Ama sevgili kardeşlerim, gerçekten dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Ruhunuz, mürşidinize tabi olup vücudundan ayrıldıktan, Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar geçen devre hayatınızın en müstesna devresi olacaktır. Allah'ın muhafazası altında, şeytanın bütün tasallutundan uzak güzellikleri yaşayacaksınız. Enine boyuna bir güzellik halesi içinde. İşte bu bir mazhariyettir. Allah'ın bir nimetidir. Bütün insanlara kapılarını açmış. Kimler bu nimetten faydalanamaz? Sadece bir grup insan. Onlar Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dilememekle kalmayan, başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemek diye insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması mümkün değildir diye, ruhunuz vücudunuzdan ayrılırsa ölürsünüz diye engelleyen insanlar, onlar seçilmezler. Onların manevi yolculuğu yapmaları mümkün değildir. Onlar seyrisülük yapmak yetkisinin sahibi. Bu düşüncelerini değiştirmedikçe olamazlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kainattaki en çok sevdiği varlık insandır. Bir, insan Allah'tan tek bir şey ister. Sadece insanın mutluluğu. Allah'ın istediği her şey, o kişinin daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olmasını sağlayacak olan temel hedeflerdir. Kişi haykırmak ister. Ya Rabbi ben mutluyum. Beni mutlu kıldığın için sana sonsuz hamd teşekkür ederim diye haykırmak, bağırmak, çağırmak gelir içinden. Öyle bir mutluluk muhtevası yaşar. Sevgili kardeşlerim, yaşayanlar biliyor, yaşadınız ve gördünüz. Öyleyse yazık değil mi? Bizim dışımızdaki tasavvufu yaşamayan onca insana yazık değil mi sevgili kardeşlerim? Onlar İslam'ın 5 şartıyla cehenneme gideceklerini zannediyorlar. Dünyada rahat yoktur diyorlar zaten. La rahate fi dünya diyorlar. Dünyada rahat yoktur. Oysa ki rahat hem dünyadadır hem cennettedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun o dilekten itibaren ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek noktasından itibaren geçecek olan 7-8 aylık bir süre içerisinde nefsinin kalbinde %51 nur birikimiyle ruhunun Allah'a ulaşması sağlanacaktır. Bu mutlaka sağlanır. Neden? Çünkü bu işlemi yapacak olan kişi değildir.
ona yaptıracak olan onun gerçekleştirmesini ona tesir suretiyle garanti eden onu yaratan Allah var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu garantiyi elde eder. Allah Teala onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki, o kadar güzel dizayn edilmiş ki, Allah'a yaklaştıkça Allah ile dostluğunuz daha üst, daha üst, daha üst boyutlara çıktıkça bunların ne kadar hayati gerçekler olduğunu, insanın ne kadar büyük mutluluklara taşıdığını o zaman göreceksiniz adım adım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olalım. Allah'a ulaşmayı dileyelim. Allah'a ruhumuzu hayattayken ulaştırmayı dileyelim. Ya da Allah'a ruhumuzu teslim etmeyi dileyelim. İkisi de aynı şey. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek için ruhunuzun Allah'a ulaşması gerekir. 7 tane gök katını aşacaktır. Bir. Soldan sağa doğru 7 tane alem geçecektir. İki. Zikir hücrelerindeki görevini de tamamladıktan sonra Sedre-i Münteha'dan dikey bir yolculukla indi ilahiye çıkacak. Allah'ın zatında fena fillah olacaktır. İşte bu ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Dünya mutluluğunun yarısını sağlar. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cenneti sağlar. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cenneti sağlar. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cenneti sağlar. Daha ötede zikri günün yarısını aştıktan bir süre sonra nefsinin kalbinde %80'den fazla nur birikiminde fizik vücudunu teslim eder. Daimi zikre ulaşır, nefsini Allah'a teslim eder. Sonra da iradesini Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılınır. Bunların hepsi mutluluğun daha üst, daha üst, daha üst boyutlara taşınmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir yarenlik, bir gönül sohbeti burada tamamlandı. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Ve huzurlarından ayrılıyorum inşallah.

Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın. İnsan olarak yaratılan sizlerin Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz.

Bismillahirrahmanirrahim. Eğer Allah'a ve iki ordunun karşılaştığı gün, Furkan günü, hak ve batılın ayrıldığı gün kulumuza indirdiğimiz şeye inandıysanız, ganimet olarak bir şey aldığınız zaman artık onun beşte birinin muhakkak ki Allah'ın ve Resul'ün ve yakınlarının ve yetimlerin ve miskinlerin ve yolculukta olanların olduğunu biliniz. Ve Allah her şeye kadirdir, gücü yetendir. Siz vadinin yakın kenarında Medine tarafında idiniz ve onlar da vadinin uzak tarafında Mekke tarafında idiler ve kervan sizden daha aşağıdaydı. Ve şayet sözleşseydiniz zaman konusunda mutlaka anlaşmazlığa düşerdiniz. Ve fakat yapılması gerekli olan bir işin emrin yapılması, Allah'ın vukua getirmesi, helak olanın bir beyineden helak olması için yaşayanın bir beyine üzerine yaşaması içindir. Ve muhakkak ki Allah mutlaka en iyi işitendir, en iyi bilendir. Allah sana uykuda onları az olarak gösteriyordu. Ve şayet sana onları çok gösterseydi mutlaka tedirgin olurdunuz ve elbette emir hakkında nizaya, anlaşmazlığa düşerdiniz. Ve fakat Allah sizi salim kıldı, selamete çıkardı. Muhakkak ki Allah göğüslerde olanı bilendir. Ve yapılması gerekli olan emrin yapılmasını Allah'ın vukua getirmesi için karşılaştığınız zaman sizin gözlerinizde onları size az gösteriyordu. Ve onların gözlerinde de sizi azaltıyordu. Ve işler, emirler Allah'a döndürülür. Ey amenu olanlar! Bir toplulukla karşılaştığınız zaman artık sebat edin ve Allah'ı çok zikredin ki böylece felaha eresiniz. Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Niza etmeyin, anlaşmazlığa düşmeyin. Yoksa zayıf düşersiniz ve kuvvetiniz elinizden gider. Sabredin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ve siz diyarlarından, yurtlarından kibirle, gururla, çalımla ve insanlara gösteriş yaparak çıkan kimseler ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Ve Allah yaptığımız şeyleri ilmiyle, hakimiyetiyle, hükmüyle kuşatandır. Ve şeytan onlara amellerini süslemişti ve şöyle dedi: bugün insanlardan size galip olacak yoktur. Ve muhakkak ki ben size müttefikim, yardımcıyım. Fakat iki toplum birbirini görünce iki topuğu üzerinde arkasına dönüp kaçtı. Ve ben sizden uzağım. Gerçekten ben sizin görmediğiniz şeyleri görüyorum. Muhakkak ki ben Allah'tan korkarım dedi. Ve Allah ikabı, azabı şiddetli olandır. Münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler şöyle diyorlardı: bunları kendilerinin dini aldattı. Ve kim Allah'a tevekkül ederse o takdirde Allah muhakkak ki azizdir, en üstün ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve kafir olanları vefat ettirilirken melekleri onların yüzlerine ve arkalarına vururken ve yakıcı azabı tadın derken görseydin. İşte bu ellerinizle takdim ettikleriniz kendi yaptıklarınız sebebiyledir. Ve muhakkak ki Allah kullara zulmedici değildir. Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin adet haline getirdiği gibi Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Böylece Allah günahlarından dolayı onları aldı. Muhakkak ki Allah kuvvetlidir ve azabı şiddetlidir. Bu Allah'ın bir kavme nimet olarak verdiğini, onunla nimetlendirdiği şeyi, onlar kendilerinde olan şeyi değiştirinceye kadar değiştirmedikçe değiştirici olmadığından dolayıdır. Ve muhakkak ki Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Onların Bedir'de savaşan Kureyşlilerin hali, Firavun'un, Firavun ordusunun ve onlardan önceki kimselerin hali gibidir. Rablerinin ayetlerini yalanladılar. Böylece günahları dolayısıyla onları helak ettik. Firavun topluluğunu, ordusunu boğduk. Ve onların hepsi zalimler, zulmeden kimseler oldular. Allah katında yürüyen hayvanların en şerlisi, muhakkak inkar eden kimselerdir, kafirlerdir. Artık onlar inanmazlar,
mümin olmazlar. Onlardan ahd aldığın kimseler, sonra ahdlerini her defasında bozarlar. Ve onlar takva sahibi değildirler, olmazlar. Fakat onları harpte yakaladığın zaman, onları öyle yıldır korkut ki, onların arkasındakiler böylece tezekkür etsinler. Ve fakat bir kavmin ahde ihanetinden kesinlikle korkarsan, artık eşitlik üzerine ahdlerini iptal et. Muhakkak ki Allah hainleri, ihanet edenleri sevmez. İnkar edenler sakın kurtulduklarını sanmasınlar. Muhakkak ki onlar Allah'ı aciz bırakamazlar. Onlara karşı kuvvetiniz, gücünüz ne kadar yeterse ve bağlanan, savaş için beslenen atlardan hazırlayın. Onunla Allah'ın düşmanlarını ve sizin düşmanlarınızı ve onlardan başka diğerlerini korkutun. Siz onları bilmezsiniz. Allah onları bilir. Allah'ın yolunda her ne infak ederseniz size vefa edilir, ödenir. Ve siz zulmedilmezsiniz. Haksızlığa uğratılmazsınız. Ve eğer teslime, barışa meylederlerse, yanaşırlarsa, o zaman sen de ona meylet, onların teklifini kabul et ve Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir. Ve eğer sana hile yapmak isterlerse, o takdirde muhakkak ki Allah sana kafidir. Yardımı ile seni ve müminleri destekleyen O'dur. Ve onların kalplerinin arasını sevgiyle birleştirdi. Eğer yeryüzündeki şeylerin hepsini infak etseydin, verseydin, onların kalplerinin arasını birleştiremezdin. Ve lakin Allah onların arasını birleştirdi. Muhakkak ki O azizdir, hakimdir. Ey Peygamber! Allah sana ve müminlerden sana tabi olanlara kafidir. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et, isteklerini arttır. Eğer sizden sabırlı olan 20 kişi olursa, 200 kişiye galip gelir. Ve şayet sizden 100 kişi olursa, onların fıkıh idrak edemeyen bir kavim olmalarından dolayı, kafir kimselerden 1000 kişiye galip gelir. Şimdi Allah, içinizde zayıflık olduğunu bildi ve sizden hafifletti. Bundan sonra eğer sabreden 100 kişi olursa, 200 kişiye galip gelir. Ve şayet sizden 1000 kişi olursa, Allah'ın izniyle 2000 kişiye galip gelir. Ve Allah sabredenlerle beraberdir. Bir nebi peygamber için yeryüzünde kesin zafer kazanıncaya kadar onun esirlerinin olması olmaz, uygun değildir. Siz dünya malını istiyorsunuz ve Allah ahireti istiyor. Ve Allah azizdir, hakimdir. Daha önce geçmişte Allah tarafından eğer yazılmış olmasaydı levh-i mahfuzda sizin almış olduğunuz şeyler fidye konusunda mutlaka size büyük bir azap dokunurdu. Artık ganimet olarak aldığınız şeylerden helal ve temiz olarak yiyiniz ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ey Nebi Peygamber! Esirlerden elinizin altında bulunanlara de ki, eğer Allah kalbinizde hayır olduğunu bilirse, size sizden alınanlardan daha hayırlısı verilir ve size mağfiret eder. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ve şayet onlar sana ihanet etmek isterlerse, bu şekilde daha önce de Allah'a ihanet etmişlerdi. O zaman onlardan onlara karşı sana imkanlar verdi. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki ameni olan ve hicret eden, göç eden kimseler ve mallarıyla ve nefsleriyle, canlarıyla Allah yolunda cihad edenler, savaşanlar, onları barındıran, himaye eden ve yardım edenler, işte onlar birbirlerinin dostlarıdır. Onlar hicret edinceye kadar onların velayeti için sizin üzerinizde bir şey sorumluluk yoktur. Ve eğer onlar din konusunda sizden yardım isterlerse, sizin ve onların arasında bir misak durumu olması hariç, o zaman yardım etmek üzerinizedir, üzerinize farzdır. Ve Allah yapmakta olduğunuz şeyleri görendir. Kafir olan kimseler birbirinin dostlarıdır.
Onu yapmazsanız, birbirinizle dost olmazsanız, yeryüzünde fitne ve büyük fesat olur. Ve amenü olanlar ve hicret, göç eden kimseler ve Allah'ın yolunda cihat, savaş eden kimseler ve barındıran, himaye eden ve yardım eden kimseler, işte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için mağfiret ve kerim rızık vardır. Ve bundan sonra amenü olup hicret eden, göç eden kimseler ve sizinle beraber cihad eden kimseler, işte onlar sizdendir. Allah'ın kitabında rahim sahipleri, akrabalar birbirlerine daha yakındır. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Tevbe Suresi Medine'de nazil olmuştur. 129 ayettir. Müşriklerden ahd aldığınız kimselere Allah'tan ve onun Resulünden bir beraattir, bir ihtardır. Artık yeryüzünde 4 ay dolaşın ve muhakkak ki siz Allah'ı aciz bırakamayacağınızı ve Allah'ın kafirleri alçaltıcı olduğunu biliniz. Ve büyük hac, Haccül Ekber günü Allah'tan ve onun Resulünden insanlara bir bildiridir, ilandır. Muhakkak ki Allah ve onun Resulü müşriklerden beridir, uzaktır. Bundan sonra eğer tövbe ederseniz, artık o tövbe etmeniz sizin için daha hayırlıdır ve eğer yüz çevirirseniz, siz Allah'ı aciz bırakamayacağınızı biliniz. Ve kafir kimseleri elin bir azapla uyar, ikaz et. Müşriklerden ahd aldığınız kimselerden, sonradan sizden bir şey eksiltmeyenler ve size karşı birisiyle hiç kimseyle yardımlaşmayanlar müstesna. O takdirde onlara, onların müddetine kadar ahitlerini tamamlayın. Muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Böylece haram aylar çıktığı zaman artık müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün ve onları yakalayın ve onları muhasara edin, kuşatın. Gözetleme yerlerinin hepsine oturun, onları göz altında tutun. Bundan sonra eğer tövbe ederlerse ve namaz kılar ve zekat verirlerse, o takdirde onların yolunu serbest bırakın. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Ve eğer müşriklerden birisi senden yardım isterse, o takdirde Allah'ın kelamını işitinceye kadar onu himaye et. Sonra onu emin olduğu yere ulaştır. İşte bu, onların bilmeyen bir kavim olmalarından dolayıdır. Allah'ın ve onun Resulünün yanında müşriklerin nasıl bir ahdi olur? Mescid-i Haram yanında ahd aldığınız kimseler müstesna. Artık sizin için ikame ettikleri şeyde ahdlerini tutarlarsa, siz de onlar için ikame edin, ahdinizi yerine getirin. Muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Nasıl ahitleri olabilir ki? Eğer size karşı kuvvetlenirlerse, birbirlerine arka çıkarlarsa, sizin hakkınızda bir yakınlık, akrabalık ve bir zimmet, ahitlerinizden dolayı sahip olduğunuz hakları gözetmezler ve onların kalpleri direndiği halde sizi ağızlarıyla, sözleriyle razı ederler ve onların çoğu fasıklardır. Allah'ın ayetlerini az bir bedele sattılar. Böylece onun Allah'ın yolundan insanları men ettiler, sırat-ı müstakime insanların ulaşmasına mani oldular. Muhakkak ki onların yapmış oldukları kötü, fena bir şey. Muhakkak ki onlar kötü bir şey yapmış oldular. Müminler hakkında bir yakınlık ve bir zimmet, ahden doğan bir hak gözetmezler. Müminlerin alacaklarını ödemezler. İşte onlar hakka tecavüz edenler, haddi aşanlardır. Bundan sonra eğer onlar, Resulün önünde Allah'a ulaşmayı dileyerek tövbe ederlerse ve namazı ikame ederlerse, kılarlarsa ve zekatı verirlerse, artık onlar sizin dinde kardeşlerinizdir. Ve bilen bir kavim, topluluk için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. Ve ahdlerinden sonra şayet yeminlerini bozarlarsa
ve dininiz hakkında dil uzatırlarsa, o takdirde küfrün önderleriyle savaşın. Muhakkak ki onların yeminleri yoktur. Umulur ki böylece onlar vazgeçerler. Yeminlerini bozan bir kavimle savaşmayacak mısınız? Ve onlar Resulü yurdundan çıkarmaya kalkıştılar, karar verdiler ve sizinle savaşa ilk defa başlayanlar onlardır. Onlardan korkuyor musunuz? Halbuki Allah, şayet müminlerseniz, ondan korkmanız için daha çok hak sahibidir. Onlarla savaşın. Allah sizin ellerinizle onları azaplandırır ve onları alçaltır. Ve onlara karşı size yardım eder, zafere ulaştırır. Ve müminler kavminin göğüslerine şifa verir, iyileştirir, ferahlatır. Ve onların kalplerindeki öfkeyi giderir. Ve Allah dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Ve Allah alimdir, bilendir, hakimdir, hikmet sahibi, hüküm sahibidir. Yoksa siz Allah'ın sizden savaşanları ve Allah'tan ve onun Resulünden ve müminlerden başkasını dost edinmeyenleri bilmesine rağmen belirtmedikçe bırakılacağınızı mı sandınız? Ve Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Müşriklerin Allah'ın mescitlerini imar etmeleri olmaz. Kendilerinin, nefslerinin küfürlerine, inkarlarına, kafirliklerine şahitlerken, işte onların amelleri heba olmuştur ve onlar ateşte ebedi kalacak olanlardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma gününe iman eden ve namazı ikame eden ve zekat veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların böylece hidayete erenlerden olması umulur. Siz hac edenlere su verilmesini, Mescid-i Haram'ın imar edilmesini, Allah'a ve yevmil ahire iman eden ve Allah yolunda cihad eden kimse gibi onunla bir mi tuttunuz? Onlar Allah katında müsavi, eşit değildir ve Allah zalim kavmi hidayete erdirmez. Amenu olan ve hicret, göç eden kimselerin, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad eden kimselerin, Allah'ın katında en büyük dereceleri vardır. Ve işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Rableri, kendinden ondan bir rahmetle ve bir rıdvan, razı oluşla cennetlerle onları müjdeler. Onlar için orada devamlı, daimi nimetler vardır. Onlar orada ebedi, sonsuz kalıcıdırlar. Muhakkak o Allah ki, onun katında ecrul azim, büyük bir ecir, bedel vardır. Ey amenu olanlar! İmana karşı imanın üstüne, imandan üstün tutarak şayet küfrü severlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi dostlar edinmeyin. Ve sizden kim onlara dönerse, işte onlar zalimlerdir. De ki, şayet babalarınız ve oğullarınız ve kardeşleriniz ve zevceleriniz ve aşiretiniz ve kazandığınız mallarınız kesada uğramasından, satışının durmasından korktuğunuz ticaret ve razı olduğunuz, hoşunuza giden evler, Allah'tan ve onun Resulünden ve onun Allah'ın yolunda cihat etmekten size daha sevgili ise artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Ve Allah fasıklar kavmini, topluluğunu hidayete erdirmez. Andolsun ki Allah size birçok savaş yerinde ve Huneyn günü yardım etti. Çokluğunuz hoşunuza gitmesine rağmen artık size bir fayda vermedi. Yeryüzünün genişliğine rağmen size dar geldi. Sonra arkanıza geri döndünüz. Sonra Allah Resulünün ve müminlerin üzerine sakinetini indirdi. Ve sizin onu göremediğiniz bir ordu indirdi ve kafirleri azaplandırdı. Ve işte bu kafirlerin cezasıdır. Daha sonra da bunun ardından Allah dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nurunu yollayandır. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Müşrikler sadece bir necistir, pisliktir.
artık bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Ve eğer yoksulluktan korkarsanız, o takdirde Allah eğer dilerse sizi yakında kendi fazlından zenginleştirecektir. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir. Kitap verilenlerden Allah'a ve yevmil ahire, Allah'a ulaşma gününe inanmayan kimselerle ve Allah'ın ve onun Resulünün haram ettiğini haram etmeyenlerle ve hak dini din edinmeyenlerle, onlar küçük düşüp cizyeyi elleriyle verinceye kadar savaşın. Ve Yahudiler, Üzeyir Allah'ın oğludur dediler. Ve Nasraniler, Mesih Allah'ın oğludur dediler. Onların ağızlarıyla söylediği bu sözler, daha önce inkar eden kimselerin sözlerine benziyor. Allah onları öldürsün, kahretsin. Nasıl da döndürülüyorlar. Onlar, ahbarları, din adamlarını ve ruhbanları, rahipleri ve Meryem oğlu Mesih'i Allah'tan başka Rabler edindiler. Tek bir ilaha kul olmalarından başka bir şeyle emrolunmadılar. Ondan başka ilah yoktur. Onların şirk koştukları şeylerden o Allah münezzehtir. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah kafirler kerih görseler bile nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemez. Resulünü hidayetle ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine ishar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan dini ile gönderen O'dur. Ve müşrikler kerih görseler bile. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Muhakkak ki ahbarlardan, Yahudi alimlerden ve ruhbanlardan, rahiplerden çoğu mutlaka insanların mallarını batılla, boş yere haksız olarak yerler ve Allah'ın yolundan engellerler, mani olurlar. Ve altın ve gümüşü biriktiren ve onu Allah yolunda infak etmeyen kimseler, artık onlara elim azabı haber ver. Cehennem ateşinde üzerlerinde demir kızdırıldığı gün, böylece onunla onların alınları, yanları, sırtları dağlanır. Bu kendiniz, nefsiniz için biriktirdiğiniz şeylerdir. Böylece biriktirmiş olduğunuz şeyleri tadın. Muhakkak ki Allah'ın kitabında ifade edildiği üzere ayların adedi, Allah'ın indinde semaların, göklerin ve yerin yaratıldığı gün, zaman 12'dir. 12 olarak dizayn edilmiştir. Onlardan 4'ü haram aylardır. Bu din, kayyum olan dindir. Artık onların içinde o aylarda nefslerinize zulmetmeyin. Onların hepinizle savaştığı gibi müşriklerin hepsiyle savaşın. Ve biliniz ki muhakkak Allah takva sahipleriyle beraberdir. Haram ayları terk etmek, ertelemek ancak küfürde artıştır. Kafirler onunla saptırılır. Allah'ın haram ettiği şeyin, haram ayların adedinin, müddetinin uyuması için onu, tehir edilen, ertelenen ayı bir yıl helal sayarlar ve onu, tehir edilen, ertelenen ayı bir yıl haram sayarlar. Böylece Allah'ın haram ettiği şeyi helal sayarlar. Onların kötü amelleri onlara süslendi, güzel gösterildi. Ve Allah, kafir kavmi hidayete erdirmez. Ey amenu olanlar! Ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya inananlar! Size ne oldu? Size Allah'ın yolunda cihada çıkın. Nefsinizle cihad ederek ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Düşmanlarınızla kafirlerle cihad edin denildiği zaman, siz bulunduğunuz yere meyledip kaldınız, ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmadı. İslam ordusu içinde savaşa katılmadınız. Ahiretten ruhunuzu Allah'a ulaştırmaktan vazgeçip dünya hayatına mı razı oldunuz? Dünya hayatının metaı, malı, faydası ahiretten ruhu Allah'a ulaştırmaktan daha azdır. Sefere çıkmanız, Allah'a ulaşmak için ruhunuzu sırat-ı müstakime ulaştırmanız hariç, savaşa gönüllü olarak katılmadığınız takdirde size elim bir azapla azap eder.
ve sizden başka bir kavimle sizi değiştirir. Ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz ve Allah her şeye kadirdir. Ona sizin yardım etmeniz dışında etmediğinizde o zaman Allah ona Resul'e yardım etmişti. Kafir olanlar onu Mekke'den çıkardığı, çıkmaya mecbur ettikleri zaman iki kişinin ikincisiydi. İkisi mağaradayken arkadaşına şöyle demişti: "Mahzun olma, muhakkak ki Allah bizimle beraber." O zaman Allah onun üzerine sekinetini indirdi ve onu göremediğiniz bir orduyla destekledi. Kafirlerin sözünü sufli kıldı ve Allah'ın sözü, "O çok yücedir ve Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hafif ve ağır süvari ve piyade olarak sefere çıkın ve mallarınızla ve canlarınızla, nefslerinizle Allah yolunda cihad edin, savaşın. İşte bu, eğer bilmiş olsanız sizin için daha hayırlıdır. Eğer yakın olan bir dünya malı ganimet ve rahat bir sefer olsaydı, elbette sana tabi olurlardı ve lakin meşakkatli sefer onlara uzak geldi. Şayet gücümüz yetseydi elbette sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Kendilerini, nefslerini helak ediyorlar. Ve Allah onların gerçekten yalancılar olduğunu bilir. Allah seni affetti. Sadık olanlar sana belli oluncaya ve yalancıları bilinceye, öğreninceye kadar niçin beklemeyip onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe, ölmeden evvel Allah'a ulaşma gününe iman eden kimseler, malları ve canlarıyla cihad etmek konusunda senden izin istemezler. Ve Allah takva sahiplerini bilir. Senden sadece Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlar ve kalpleri şüpheye düşmüş olanlar izin isterler. Artık onlar kendi şüpheleri içinde tereddüt ederler, bocalarlar. Ve eğer çıkmak isteselerdi, onun savaş için elbette bir hazırlık yaparlardı. Ve fakat Allah onların durumunu kerih gördü. Böylece onları alıkoydu ve onlara, "Geri kalanlarla, oturanlarla beraber oturun," dendi. Eğer sizin aranızda savaşa çıksalardı, size kötülüğü arttırmalarından başka bir şey yapmazlardı. Sizin içinizde fitne çıkmasını isterler ve mutlaka sizin aranızda gayret gösterirler. Sizin aranızda onları dinleyecek olanlar var ve Allah zalimleri bilendir. Andolsun ki daha önce de fitne çıkarmak istediler ve hak gelinceye kadar sana bir takım işler çevirdiler. Ve onlar kârihun, kerih görenler olmalarına rağmen, istememelerine rağmen Allah'ın emri zahir oldu, açığa çıktı, belli oldu. Ve onlardan biri, "Bana izin ver ve beni fitneye düşürme," der. Onlar fitneye düşmüş değiller mi? Ve muhakkak ki cehennem kâfirleri mutlaka ihate edicidir, kuşatıcıdır. Eğer sana bir hasene isabet ederse bu onları üzer. Ve eğer sana bir musibet isabet ederse, "Biz daha önce tedbirimizi almıştık," derler ve sevinerek dönüp giderler. De ki, "Allah'ın bize yazdığı şeyden başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır." Ve artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. De ki, "Bizim için iki güzelliğin birinden başkasını mı bekliyorsunuz? Ve biz de Allah'ın onun katından veya bizim elimizle size bir azap isabet ettirmesini bekliyoruz. Artık siz de bekleyin. Muhakkak ki biz de sizinle beraber bekleyenleriz." De ki, "Kerih görerek veya gönül rızası ile de infak etseniz sizden asla kabul edilmez. Çünkü siz fasık bir kavim oldunuz. Ve onların infaklerinin onlardan kabul edilmesine mani olan şey ancak Allah'ı ve onun Resullerini inkar etmeleri ve namaza üşenerek gelmeleri ve onların ancak kerih görerek infak etmeleridir. Artık onların malları ve evlatları da senin hoşuna gitmesin. Allah dünya hayatında onları onlarla azaplandırmayı ve onların nefslerinin, canlarının kafir olarak çıkmasını ister.
Onlar sizden olmadıkları halde mutlaka sizden olduklarına Allah'a yemin ederler. Onlar korkak bir kavimdir, topluluktur. Eğer onlar sığınacak bir yer veya mağaralar veya girilecek bir yer bulsalardı, mutlaka oraya yönelip süratle koşarlardı, kaçarlardı. Ve onlardan sadakalar konusunda seni ayıplayan kimseler vardır. Öyle ki eğer ondan, sadakadan, ganimetten onlara verilirse razı olurlar ve ondan verilmezse o zaman kızarlar. Ve eğer onlar gerçekten Allah'ın ve onun Resulünün onlara verdiği şeye ganimet payına razı olsalardı, Allah bize kafidir, Allah ve onun Resulü bize yakında fazlından verecek. Muhakkak ki biz Allah'a rağbet edenleriz derlerdi. Muhakkak ki sadaka Allah'tan bir farz olarak fakirler ve miskinler, yoksullar ve memurlar, zekat toplayıcılar içindir. Ve kalpleri İslam'ı ısındırılacak olanlara ve kölelere harcamaya ve borçlulara ve Allah yolunda olanlara ve yolculara aittir. Ve Allah en iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Onlardan Nebi'ye eziyet eden kimseler, o bir kulak gibidir. Her söyleneni dinler, inanır diyorlar. De ki, o sizin için hayrın kulağıdır. Sözünüzü işitir, kabul eder. Bilmemesinden değil, sizi tekzip etmemesinden dolayı hayrın kulağıdır. Ve Allah'a inanır ve müminlere inanır. Ve sizden ameni olanlar için bir rahmettir. Allah'ın Resulüne eza edenlere, ona yakışıksız söz söyleyenlere, ayıplayanlara, onlara elim bir azap vardır. Sizi razı etmek için Allah'a yemin ederler. Ve eğer müminlerse mümin olsalardı, Allah ve Resulü razı edilmeleri için daha çok hak sahibidir. Allah ve onun Resulüne karşı kim haddi aşarsa, artık onun için mutlaka orada ebediyen kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmiyorlar mı? İşte bu büyük rüsvalıktır, rezilliktir. Münafıklar, onların kalplerinde olan şeyi onlara haber veren bir surenin onlara indirilmesinden çekiniyorlar. De ki, alay edin, muhakkak ki Allah, çekindiğiniz, gizlediğiniz şeyi açığa çıkarandır. Ve eğer onlara sorarsan mutlaka, biz sadece lafa dalmıştık ve eğleniyorduk diyecekler. De ki, siz Allah ile onun ayetleri ve onun Resulü ile mi alay ediyordunuz? Özür beyan etmeyin. Siz imanınızdan sonra inkar etmiştiniz. Eğer sizden bir grubu affetsek de suçlu olmalarından dolayı bir diğer gruba da azap edeceğiz. Münafık erkekler ve münafık kadınlar,

ikame edilmiş olan, devamlı kılınan bir azap vardır. Sizden önceki kimseler gibisiniz. Kuvvet olarak, mal ve evlat olarak daha çoktular, sizden daha kuvvetli idiler, oldular. Böylece nasipleri kadar faydalandılar, metalandılar. Sizden önceki kimselerin kendi nasipleri kadar faydalandığı gibi, siz de nasibiniz kadar faydalandınız. Ve dünya metaına dalanlar gibi siz de daldınız. İşte onlar, onların amelleri heba oldu, boşa gitti. İşte onlar, hüsrana uğrayanlardır. Onlardan öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve İbrahim kavminin, Medyen halkının ve altüst olan şehirlerin haberi gelmedi mi? Onlara kendi resulleri, beyineler, açık deliller getirdi. Öyleyse Allah onlara zulmetmedi ve lakin onlar kendilerine zulmettiler. Ve mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. Maruf ile emreder ve münkerden nehyederler, yasaklarlar ve namazı ikame ederler, zekatı verirler. Allah ve onun Resulüne itaat ederler. İşte onlar, Allah onlara rahmet edecek. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara orada ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler vaat etti. Adın cennetlerinde güzel meskenler vardır. Ve bunların en büyüğü Allah'tan bir rızadır. Allah'ın razı olmasıdır. İşte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. Ey Nebi Peygamber! Münafıklarla ve kafirlerle cihad et, savaş. Ve onlara sert, katı davran. Ve onların barınacağı yer cehennemdir ve gidilen yer, dönüş yeri ne kötü. Andolsun ki küfür kelimesini söyledikleri halde Allah'a söylemediklerine yemin ederler. Ve İslamlıklarından sonra inkar ettiler. Nail olamayacakları, yapamayacakları ve intikam almak istedikleri şey, sadece Allah'ın ve Resulünün onları fazlından zenginleştirmiş olması. Artık tövbe ederlerse onlar için hayırlı olur. Ve şayet imandan geri dönerlerse, Allah onları elim azapla dünyada ve ahirette azaplandırır. Ve onların yeryüzünde dostu ve yardımcısı yoktur. Onlardan bazı kimseler, eğer Allah kendi fazlından bize verirse, elbette mutlaka sadaka veririz ve mutlaka salihlerden oluruz diye Allah'a ahd verdiler. Bundan sonra Allah onlara kendi fazlından verince, onunla verdiği şeye cimri oldular. Ve onlar yüz çeviren kimseler olarak ahdlerinden döndüler. Böylece ona, Allahu Teala'ya vaat ettikleri şeyi Allah'a karşı yerine getirmediklerinden ve yalan söylemiş olduklarından dolayı onların bu yaptıklarının sonucunda Allah onların kalplerine onunla karşılaşacakları güne kadar nifak duygusu verdi. Allah'ın onların sırlarını ve fısıldaşmalarını bildiğini bilmiyorlar mı? Ve muhakkak ki Allah gaybde olanları, gayb bilgilerini çok iyi bilir. Onlar, o kimseler, müminlerden zengin olanları, zekattan fazla olarak gönüllü teberruda bulunan kişileri ve cehlerinden, emek ve çabalarından başka bir şey bulamayanları sadaka konusunda ayıplıyorlar. Böylece onlarla alay ediyorlar. Allah da onlarla alay etti ve onlar için elim azap vardır. Onlar için mağfiret dile veya onlar için mağfiret dileme. Eğer 70 kere mağfiret dilesen de Allah onları asla mağfiret etmez. İşte bu Allah'ı ve onun Resulünü inkar etmeleri sebebiyledir. Ve Allah fasık kavmi hidayete erdirmez. Geri kalanlar münafıklar, Allah'ın Resulüne muhalefet ederek hilafında olarak kalıp oturmalarıyla ferahladılar. Allah yolunda malları ve nefsleri canlarıyla cihad etmeyi kerih gördüler. Ve sıcakta savaşa çıkmayın dediler. De ki, cehennem ateşi daha şiddetli sıcaktır. Keşke idrak etmiş olsalardı. Artık kesbettikleri, kazandıkları şeyler dolayısıyla ceza, bedel, karşılık olarak az gülsün.

üzülsünler ve çok ağlasınlar. Bundan sonra Allah seni onlardan, geri kalan münafıklardan bir grubun yanına döndürdüğü zaman senden cihada çıkmak için izin isterlerse o zaman onlara de ki, benimle beraber ebediyen asla çıkamazsınız ve benimle beraber asla düşmanla savaşamazsınız. Çünkü siz ilk defa önceki seferde oturmaya, geri kalmaya razı oldunuz. Artık geri kalanlarla beraber oturun. Onlardan ölen bir kimsenin üzerine namazı ebediyen hiçbir zaman kılma ve onun kabri başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve onun Resulünü inkar ettiler ve onlar fasık olarak öldüler. Ve onların malları ve evlatları senin hoşuna gitmesin, seni imrendirmesin. Allah dünya hayatında onlarla, onların malları ve evlatlarıyla onlara azap etmek ister ve onların nefslerinin, canlarının kafir olarak çıkmasını ister. Ve Allah'a amenü olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek ve onun Resulü ile beraber cihad etmek için bir sure indirildiği zaman onlardan servet sahipleri senden izin istediler. Ve şöyle dediler, bizi bırak, kalanlarla, oturanlarla beraber olalım. Geri kalanlarla beraber olmaya razı oldular. Ve onların kalplerinin üzeri tap edildi, mühürlendi. Artık onlar fıkıh edemezler. Fakat Resul ve amenu olanlar, malları ve nefsleri canlarıyla onunla beraber cihad ettiler. Ve işte onlar, bütün hayırlar onlarındır. Ve işte onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Allah onlar için altından nehirler akan cennetler hazırladı. Orada ebediyen kalıcıdırlar. İşte bu fevzül azimdir. En büyük kurtuluş, mükafat. Ve bedevi Araplardan onlara izin verilmesi için özür beyan edenler ve Allah'a ve onun Resulüne yalan söyleyerek oturup geri kalan kimseler geldiler. Onlardan kafir olanlara elim acı azap isabet edecek. Allah ve onun Resulü için nasihat, öğüt verdikleri, sadık kaldıkları takdirde zayıf ve güçsüz olanların ve hasta olanların ve infak edecek, verecek bir şey bulamayanların da üzerinde bir günah yoktur. Muhsinlerin üzerine aleyhlerinde bir yol yoktur. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Onları taşıman, bindirip sevk etmen için sana geldikleri zaman senin sizi üzerinde taşıyacak, bindirecek bir şey bulamadım dediğin, infak edecek bir şeyi bulamadıkları için hüzünlenerek, gözlerinden kanlı yaşlar akarak dönen kimselere de bir günah yoktur. Fakat zengin oldukları halde senden izin isteyip geride kalanlarla beraber olmaya razı olan kimselere yol, günaha vesile vardır. Ve Allah onların kalplerinin üzerini tab etti, mühürledi. Artık onlar bilemezler.

Biz her şeyi zıttıyla kayım kılarak ne yaptık? Çift yarattık. Şu zahiri alemde dokunabildiğiniz her şeyin pozitif öteki tarafı vardır. Şu anda dünya üzerinde insanların pozitif bilim dalı olarak idra ettikleri ve kabul ettikleri Kur'an gerçeğini yaşayan tek bir bilim dalı var, o matematik. Ne kadar pozitif sayı varsa, ne kadar onun karşısında ne var, o kadar da negatif sayı var söz konusu. Kimyanın fizik ötesi kanadı yok, fiziğin fizik ötesi kanadı yok. Belki fizik için kuantumu biraz devre dışı tutmak lazım. Kuantum mekanı fizik ötesini de kapsayabiliyor. Döbrügler diye bir bilim adamı her şeyin parçacık ve dalga özelliğine sahip olduğunu ifade ediyor. Bu parçacık dediği kısım, bu zahiri aleme ait olan elektronu. Dalga dediği kısım da onun karşıt zahiri aleme ait olan karşıt elektronu ifade ediyor. Elektronun devir sayısı 100 ise onunla birlikte olan karşıt elektronun devir sayısı nedir? 50. Ama yarım ağırlıklar kanununa göre biz burada hayatı yaşıyoruz. Yani bir denge söz konusu. Kur'an'da sizden evvelkilerin, Kur'an'da kıyamete kadar gelecek olan insanların, bu anda şu anda yaşayan bütün insanların haberi var. Kur'an-ı Kerim hedefi neydi? Hidayetti. Hidayetin hedefi mutluluk. Kur'an-ı Kerim tilavetle değil neyle öğrenilir? Hidayetle. Hidayet nedir? Bir dilek. Öyleyse siz ilmi öğrenmek istiyorsanız sadece ne yapacaksınız? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sizin vazifeniz bu.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Aracım bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. İnni iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ihdinas sıratal müstakîm. Te'aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lad-dâllîn. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim suresinin 7. ayet-i kerimesiyle inşallah Kur'an-ı Kerim tefsiri dersimize başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz teezzene rabbukum le in şekertum le izidennekum ve le in kefertum İnne azabi le şedid. Cümlecik, cümle kelimeler. Ve isteezzene bildirmişti, duyurmuştu. Ezan kelimesi de aynı kökten gelir. Duyuru, duyurma, bildirme. Rabbikum, sizin Rabbiniz. Le in, eğer gerçekten şekertüm, şükrettiniz. Le ezidenne kum, ziyade ederim, mutlaka, elbette size arttırırım, ziyade ederim. Ve le in, ve eğer kefertüm, inkar ettiniz, inne, muhakkak ki azabı, benim azabım, le şedidin, mutlaka çok şiddetlidir. Birinci cümleciklere geliyoruz. Ve isteezzene rabbukum. Ve Rabbiniz size bildirmişti. Le in şekertüm, eğer gerçekten şükrederseniz. Le ezidenneküm, mutlaka size arttırırım. Aslında nimetimi de arttırırım, lütfumu da arttırırım hüviyetinde. Onun için parantez içinde bunları da yazmakta fayda var. Ve le in kefertüm, ve eğer inkar ederseniz, inne azabi le şedidün, mutlaka benim azabım çok şiddetlidir. Şimdi cümlecikleri cümleler haline getirelim. Ve Rabbiniz size bildirmişti. Eğer gerçekten şükrederseniz, mutlaka size nimetimi, lütfumu arttırırım. Mutlaka size arttırırım. Arttırdığı şeyler Allah-u Teala'nın nimeti, lütufları. Ve eğer inkar ederseniz, mutlaka benim azabım çok şiddetlidir. Muhakkak ki benim azabım çok şiddetlidir, diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala ile kullar arasındaki ilişkiler şükre ve küfre dayalı. Ve eğer inkar ederseniz, küfürde olursanız, muhakkak ki benim azabım çok şiddetlidir, diyor Allah-u Teala. Burada ve le in kefertüm, diyor Allah-u Teala. Eğer inkar ederseniz anlamı da var. Kafir olursanız da anlamı var. Şimdi burada inkar edersenizden çok küfürde olursanız manasını yerleştirmemiz lazım. Dehir suresinin, İnsan suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala küfürde olanlardan ve şükürde olanlardan bahsediyor. Biz insanları hidayete erdiririz. Ama dileyen
şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Öyleyse şükür müessesesi ve küfür müessesesi birbirinin zıttı olarak görünüyor. Dehir suresinin, İnsan suresinin 3. ayet-i kerimesinde. Burada Allah-u Teala'nın dizaynı böylece şöyle bir neticeye ulaşıyoruz. Ve o zaman Rabbiniz size bildirmişti ki eğer şükrederseniz arttırırız, nimetlerimizi arttırırız. Eğer kafir olursanız muhakkak ki azabım şiddetlidir. Dehir suresinin 3. ayet-i kerimesiyle bağdaştırdığımız zaman olayı, Allah'ın hidayeti söz konusu. Biz onları hidayete erdiririz diyor Allah Teala. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. O ayetin bir devamı bu, ondan sonraki safha. Eğer şükrederseniz diyor Allah Teala, yani küfürde olmanın ötesine geçerseniz, hidayete ermek üzere irşat makamına ulaşmışsanız, hidayete doğru yoldaysanız o zaman şükredenlerden olacaksınız diyor Allah Teala. O zaman şükrederseniz nimetlerimizi arttırırız. Ne yapıyordu Allah Teala? 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor nimetlerini. Bu ayet-i kerime aynı zamanda Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesiyle de alakalı. Diyor ki Allah Teala, kim Allah'ın yolundaysa ve kim helal rızıklarından başkasını infak ediyorsa Allah onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar arttırır diyor. İşte burada nimetin arttırılması söz konusu. Kim bu insanlar? Bu insanlar şükredenler. Kim Allah'ın yoluna girmezse o kişinin kalbinde her zaman küfür yazar. O kişi küfreder ve şükredenlerden olmaz. Şükretse de şükrü kabul edilmez. Kim şükre layıktır? Ne zaman ki Allah'ın verdiği 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmıştır ve arkadan nefs tezkiyesine başlamıştır. Buna paralel olarak fizik vücudu şeytana kullanmaktan kurtulmaya başlamıştır. Buna paralel olarak ruhu 7 tane gök katını aşıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Yani kişi artık hidayette adım atmıştır. Başlangıçta hidayet üzeredir. Allah'a ulaşmayı diledikten itibaren o kişi şükür müessesesinde vardır ama hedefe ulaşamamıştır. Kalbine iman yazılıp mümin olmadığı için henüz. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediğine göre küfürde de olan birisi aslında değildir ama henüz kalbinde küfür yazıyor. Ama eğer o kişi mürşidine ulaşmışsa, 10 tane ihsanla tabiyetini tamamlamışsa, hidayete adım atmıştır. Artık kesinlikle şükredenlerdendir. Öyleyse Allah Teala küfredenler olarak kimi kastediyor? Eğer küfreder, küfredenlerden olursanız muhakkak ki azabım şiddetlidir diyor Allah Teala. İşte şükretmek ve küfretmek ikisi de fiil. Kafir ve mümin ikisi de isim. Öyleyse Allah Teala burada ayet-i kerimenin birinci safhasında şükretmekten bahsediyorsa,
İnsan suresinin 3. ayet-i kerimesinin bir devamı olan bu ayette ikinci kesimde küfretmek olmak durumunda. Kefertüm burada bu istikamette kullanılmış. Allah razı olsun. Ve 8. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ve kâle Musa in tekfuru entüm ve men fil ardı cemi'an fe innallâhe le ganiyyun hamid. Ve kâle ve dedi ki Musa aleyhisselam in tekfuru eğer inkar ederseniz entüm siz ve men ve kimse fil ardı yeryüzünde cemiyan tümü hepsi fe o zaman innallâhe muhakkak ki Allah le ganiyyun ganidir, ihtiyacı yoktur, muhtaç değildir. Hamidun kendisine hamd edilendir. Ve bu kelimeleri cümleciklere çevirelim. Ve kâle Musa ve Musa aleyhisselam şöyle dedi. İn tekfuru entüm eğer siz inkar ederseniz ve men fil ardı cemiyan ve yeryüzünde bulunanların hepsi fe innallâhe le ganiyyun hamidun muhakkak ki Allah gani şükrünüze muhtaç değildir hamiddir. Eğer siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi inkar etseniz bile muhakkak ki Allah gani şükrünüze muhtaç değildir. Allah ganidir, şükrünüze muhtaç değildir, hamiddir. Burada Allah Teala'nın kullandığı ifade tekfir. Şu İnsan suresinin, Deyr suresinin 3. ayet-i kerimesine beraberce bakalım.

Allah Teala. Bakalım Deyn suresinde ne diyor? İnna hedeynâhü sebîlâ imma şâkiren ve imma kefûrâ. Burada da Allah Teala tekfiri kullanmış. Allah Teala insanlardan bahsediyor. Biz hidayete erdiririz diyor Allah Teala. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Sevgili kardeşlerim, şükretmek de küfretmek de fiildir. Mümin de kafir de isimdir. Öyleyse bu muhtevada Allah Teala'nın söylediği bu husus çok açıkça ortadadır. Siz hepiniz inkar etseniz bile, hepiniz kafir olsanız bile muhakkak ki Allah ganidir, şükrünüze muhtaç değildir diyor. Ve 9. ayet-i kerimeye geliyoruz. Allah Teala 9. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor: Elem yettikum nebeullezine min kablikum kavmi Nuhin ve Adin ve Semud vellezine min badihim la yalemuhum illallahu caethum rusuluhum bil beyyinati feraddu eydiyehum fi efvahihim ve kalu inna keferna bima ursiltum bihi ve inna lefî şekkin mimma ted'ûnena ileyhi murîb. Allah Teala kelimeler olarak şunları demiş oluyor: Elem ye'tiküm, size gelmedi mi? Nebeullezine, o kimselerin haberi, min kabriküm, sizden önceki kavmi Nuh'un kavmi ve Adn ve Ad ve Semud vellezine, ve o kimseler min badihim, onlardan sonra la ya'lemuhum, onları bilmez. İllallahü, Allah'tan başkası. Cayetüm, onlara geldi. Resulühüm, resulleri bil beyinati, beyinelerle, delillerle feruddü, döndürdüler, götürdüler. Eydihüm, ellerini fi ev vahihim, ağızlarına. Ve dediler ve kalu, inna, muhakkak ki biz keferna, inkar ettik. Bima ursültüm, gönderildiğiniz şeyi, bihi, onunla. Ve inna, ve muhakkak ki biz lefî şekkin, mutlaka şüphe içindeyiz. Mimma, şeyden, ted'ûnena, bizi davet ettiğin, ileyhi, ona, muribin, tatmin etmeyen, şüpheli olan, tereddüt edilen. Şimdi cümleciklere geliyoruz. Elem yetiküm, size gelmedi mi? Nebeüllezine min kabliküm, sizden öncekilerin haberi. Kavmi Nuhin ve Adin. Nuh kavmi ve Semud'e, Nuh kavmi, Adın kavmi ve Semud kavmi. Vellezine min badihim, ve onlardan sonra olanların. La ya'lemuhum illallahi. Onları Allah'tan başkası bilemez. Câethum rusulühüm bil beyinati. Onların resulleri onlara beyinelerle geldiler. Fereddü eydiyehüm fi efvahihim. Fakat onlar ellerini ağızlarına götürdüler. Ekkalu inna keferna, ve şöyle dediler: gerçekten biz inkar ettik.
Bima ursiltüm bihi, onunla gönderildiğiniz şeyi, sizinle gönderilen şeyi ve inna fi şekkin, ve muhakkak ki biz şüphe içindeyiz. Mimma ted'unena, bizi kendisine, ona davet ettiğiniz şeyden. İleyhi muribin, ona karşı tereddüt ediyoruz. Şimdi cümlecikleri toparlıyoruz. Sizden öncekilerin, Nuh kavminin, Adın kavminin ve Semud kavminin, Ad kavmi, Semud kavmi. Sizden öncekilerin, Nuh kavminin, Ad kavminin ve Semud kavminin ve onlardan sonra olanların haberi size gelmedi mi? Onları Allah'tan başkası bilmez. Onların Resulleri onlara beyinelerle, delillerle geldiler. Fakat onlar ellerini ağızlarına götürdüler. Ve şöyle dediler, gerçekten biz onunla gönderildiğiniz şeyi, yani sizinle gönderilen şeyi inkar ettik. Ve muhakkak ki biz, bizi kendisine davet ettiğiniz şeye karşı tereddüt ediyoruz. Şüphe için.